Duracağım burada, gidişini seyredeceğim. Kıpırtısız, sakin gibi görüneceğim. Kavgasız olacak, fırtınasız olacak, saçma sapan olacak. Organlarım birbirine vuracak. Arkandan sessiz bakacağım. Ben yine salağım.

hayaller yandı. Kül yok, duman yok. Hiç bir şey yok.

Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz.

Ne sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir

0: Saat 7. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Samsun'un Avza ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı. Selde hafif yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Derelerin taştığı ilçede çok sayıda araç sürüklenirken mahsur kalanlar oldu. Elektrik kesintilerinin de yaşandığı ilçede eğitime bir gün ara verildi. Çorum ve Şırnak'ta da sel olurken rüzgarın hızının 40 kilometreye çıktığı Bartın'da çatılar uçtu. İran, uluslararası topluma çağrıda bulundu. Böyle zamanlarda sessizliğin kötülükle suç ortaklığı anlamına geldiği vurgulanan açıklamada tarih yaşananları hatırlayacak denildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını söyledi. Kurban Bayramı'nda emeklilere ödenecek ikramiyenin 4 bin lira olacağı açıklanmıştı. Bu yıl 70. kez düzenlenen Eurovision şarkı yarışması İsrail tartışmalarının gölgesinde başladı. 5 ülkenin boykot ettiği yarışmanın ilk yarı finalinde sahne alan İsrailli şarkıcı Noam Betan, "Soykırımı durdurun" sloganlarıyla protesto edildi. Bartın'da 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar soruşturmasında anne de tutuklandı. Daha önce 33 kişi de tutuklanmıştı. Kastamonu'da tuvalette doğurduğu bebeği çöp konteynerine bırakan anneye 12 yıl hapis cezası verildi. Bebeğin ise Ankara'daki tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğu ve koruyucu aile tarafından bakımının üstlendiği öğrenildi. Galatasaray oyuncusu Lucas Torreira, Beyoğlu'nda bir AVM'de yumruklu saldırıya uğradı. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
6: Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun.
7: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS ile gel.
0: Reklam.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
11: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında dana kuşbaşıdan pilice, fasulyeden kayısıya ve yumurtaya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
12: Migros, hepinize iyi gelecek. Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
13: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş Karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
14: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
15: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt. I got a good, good feeling.
16: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
17: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
18: Migros Yemek.
17: Migros uygulamasında.
19: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
20: Next. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
21: Ben QNB'ye geçiyorum.
22: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
23: Evet saygıdeğer kıymetli dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdim. Programa başlarken sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor. Tüm çiftleri dansa davet ediyorum. İnan seni çok seviyorum. Sen de beni.
22: Kafa Açan Uzman.
24: Alamadım nefes bile sağlığımda. Gelir üstüme duvarla. Yaşanıyor her şey göz ardında. Gelemedim zorların üstesinden. Yanıyor canım hala. Yaşanıyor her

0: Sevgili dinleyiciler, hafta içi her sabah olduğu gibi bu sabah da canlı canlı karşımızda canımız yerimiz her şeyimiz sevgili ballı lokma tatlımız hocamız var. Son hazırlıklarını yapıyor. Yayına yeni geldi. 17 saniye önce. Evet, önce kendisini karşılayalım, sonra Sena'dan geriye kalanları. Bir iki parça bir şey kaldı Sena'dan geriye. Hızla diyet veriyor. Eriyor, gözlerimizin önünde eriyor. Eridikçe güzelleşiyor. Ve hocamız. Hocam günaydınlar. İyi sabahlar. Evet, Sinan Bey'in mesajıyla günümüze başlıyoruz.
1: Günaydın
0: Sinan. Sinan Kaçtı'nın mesajıyla başlıyoruz. Hazırsanız mesajı okumak isterim.
1: Evet, buyurun buyurun efendim.
0: Abi bu nasıl iş ya?
1: Evet.
0: Saat 7 geçiyor, hala ne bir espri ne bir şaka. Kaç gündür takip ediyorum. Evet. Geç başlayıp erken bitiriyorsun. Sibel Hanım'a diyeceğim. Yazıldığı gibi okuyorum.
1: Evet.
0: Sibel Hanım'a diyeceğim. Sizin mesai kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Mesai dediğin şirkete girdiğinde değil, ilk espriden başlar. Sonuncu da biter. Bir netlik getirelim bu işe diyor. Sevgili Sinan abimizin mesajını alkışlarla çocuklar karşılayalım.
1: Bravo,
0: Sinan Bey bizleri... Bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Neden? Çünkü böyle dikkatli, sorgulayan, araştıran, her verilerini kabul etmeyen, işin sonuna kadar giden...
1: Aradığımız insanlar sevgili Yıldırım bunlar işte. Biz dışarıda alıştık her şeyi tamam demeye, eyvallah evet, demeye.
0: Bu yanlış.
1: Sinan
0: yanlış.
1: Çok iyi yolda. Sinan harika ilerliyor. Sinan gibi insanlara bu memlekette ihtiyaç var sevgili Yıldırım.
0: Hakikaten sayısı artmalı Sinan'ın.
1: Kesinlikle sayısı artmalı. Sorguladıkça bir yerlere geleceğiz. Sinan da bunlardan bir tane. Belki bir lider olur bu konuda sevgili Yıldırım.
0: Eyvallah. Özellikle tehdit bölümü de çok iyi. Yani belli ki bazı mafyalarla çalışıyor. Sibel Hanım'a sizi diyeceğim.
1: Demesinden
0: bölümü
1: zaten.
0: Hakikaten Sinan kaçtı.
1: Mesai girişle değil espriyle başlar demesi zaten.
0: Çok iyi bir tespit.
1: Olaya hakimiyetini. Ha,
0: hakimiyeti konusunda çok iyi gerçekten. Sena'cığım günaydın.
2: Günaydın abicim.
0: Sena'dan yaklaşık 17 kilo kaldı geriye. diyerek de ne kadar yapmacık gülerek yani kilolarla beraber samimiyetini de bence
1: eritti.
0: Eskiden daha samimi gülerdi.
1: Eskiden tam gülüşün içinde birazcık yağ barındırıyordu. Gitti ya.
0: Gitti.
1: Gitti. Protein kaldı.
0: Konken partisindeki Ayşe teyzeye döndü gibi. Artık. Yok, limon suyu almayacağım. Biraz ona döndü.
2: Zayıf gülüşü.
0: Üzülüyor. fitne gülüşü. Fitne gülüşü.
1: Zayıfladıkça böyle.
0: Eski Sena'dan eser yok. Gerçekten biz de yorulduk. Sibel Hanım'la bugün konuşup Şevvali sabaha bak hemen suratı düştü. Abi gram şeye tahammülü yok.
2: Yok
0: ya.
2: Yok, siz bilirsiniz. Hani sorun yok abiciğim.
0: Siz kaybedersiniz diyecekti. Diyemedi.
2: Hayır.
1: Siz bilirsiniz. Buyurun. Buyurun bir hafta yapın ya. Bir hafta yapın.
0: Programa geldim. Renk geldi programa. Siz bilirsiniz diyor.
1: Hadi bakalım.
0: Alenen.
2: Hayır öyle demedim.
1: Göreceğiz diyor.
0: Vallahi ben bir korkuyorum.
1: Ben de onu yani çekiniyorum. Yani. Çünkü hala evet. Çekiniyorum.
0: Ne?
1: Ney? Çekiniyor muyuz?
0: Çekiniyoruz.
1: Çekiniyoruz.
0: Çekiniyoruz.
1: Doğruyu söyleyelim yani.
0: Sevgili dinleyiciler, yeni İK personelimiz sevgili Sinan'la...
1: Yolumuza devam ediyoruz.
0: Yolumuzu başlatıyoruz efendim. Hazır mıyız çocuklar?
1: Buyurun.
0: Hadi bakalım başlasın artık. En hava durum ve yol durumu onunla başlayalım isterseniz, uygun mu?
1: Uygundur.
0: Hadi bakalım buyurun, hava durumunda ne var?
1: Vallahi havalarımız çok değişik sevgili Yıldırım.
0: Hava güzel bugün.
1: 42 ile beraber enteresan yağış kütleleri yurdumuza gelmeye başladı. Dün Samsun Havza'da yaşadığımız.
0: Evet. Geçmiş olsun diyelim.
1: Geçmiş olsun tüm Samsun Havza'ya. Bir anda yani 10 dakika içinde her yeri sel götürebilir. Ve bu olayların...
0: Ya arabalar hep suyun içinde kalmış.
1: İnanılmaz
0: yüksekliğe
1: ulaştı. İnanılmaz sokakların araları, binalar sular altında kaldı. Öyle böyle değil. Bir değişik sel oldu resmen.
0: Sel oldu evet.
1: Bu işte birkaç gün daha devam edebilir diyorlar sevgili Yıldırım. İstanbul için de yurt geneli için de. Yani şöyle bir anda...
0: Ya bu inanılmaz.
1: Yoğun bir yağış bir anda geçecek. Şimdi, mesela 20 dakika var yok sonra.
0: Bugün önünüze görüntüler düşecektir. Samsun'la ilgili, Karadeniz'le ilgili görüntüler. Yani bir anda 10-15 dakika içerisinde bu halde ben ilk defa görüyorum böyle bir şeyi.
1: Evet, yine Şırnak'ta da aynı şekilde dereler taştı.
0: Şırnak'ta da dereler taştı.
1: Bunu zaten meteoroloji uzmanları uyarıyordu. Bir hafta 10 gün hatta 2 haftalık bir süreçte bu 42. yağmurlarıyla beraber böyle anlık bir anda dolu ama yağabilir.
0: Bu kadar beklemiyorduk tabii.
1: Evet, bu kadar değil. 5-10 dakika içinde götürüyor. Dolu yağabilir, fırtına oluşabilir, hortumlar çıkabilir diyorlar. Dikkat etmekte fayda var. Havamız da bugün İstanbul'da 16-17 derece. Gün içerisinde 22-23 derece çıkacak ama yine bir şeyimiz var. Bir yağabilir, bir durabilir şeklinde İstanbul söyleyebiliriz sevgili Yıldırım.
0: Ülke genelinde hava iyi, fena değil. Fakat bazı bölgelerde aşırı yağış var.
1: Evet.
0: İşte Samsun onlardan bir tanesi.

0: Şöyle serbest bölgede kimler gelmiş bir bakalım hemen.
1: Buyurun.
0: Günaydın, bugün işe gitmedim, eşim şu an tek başına yolda. Her sabah beraber dinliyorduk diyor. Buradan sizin vesilenizden diyor, eşlik edelim diyor ona diyor. Samet'e iyi yolculuklar biricim der miyiz diyor.
1: İyi yolculuklar biricim.
0: Samet'im. Erkeğim.
1: Canım gülüm. Aşkı koşum.
0: Siz neden hiç manifest çalmıyorsunuz merak ettim demiş bir dinleyicimiz efendim.
1: Evet.
0: Manifest çalmıyoruz da manifestin babasını çalıyoruz yani.
1: Abi bizde çıtır kızlar falan var. Ondan sonra hepsi vardı.
0: Manifestin atası var bizde ya.
1: Her şey var ya.
0: Ben size çalayım mı bir manifestin atasından?
1: Çal tabii ki.
0: Ya manifest kimdir Allah aşkına ya?
1: Onlar.
0: yani manifest kim? Yani bugün var yarın yok ya, ama bunlar öyle mi? Bekleyin ben size hemen söyleyeyim.
1: Bunlar bir çıktı, bugün var yarın yok dediler, hala var mesela.
0: Ne, hemen söyleyeceğim size, bekleyin.
1: Evet, buyurun. Buyurun Fatih Bey.
0: Şarkıyı bulamıyorum.
1: Beklemedeyiz.
0: Ben buldum.
1: Akhisar günaydın Fatih Bey.
0: Hazır mıyız çocuklar?
1: Günaydın.
0: Madem manifest istedi dinleyici.
1: Hazırız tabii ki.
0: Şarkıyı hazırladım, şimdi çalmayayım, birazdan çalayım.
1: Buyurun.
0: Manifestin atasını çalacağım.
1: Bekleyelim.
0: Gerçek manifest.
1: Gerçek, orijinal manifest.
0: Original. Original manifest.
1: Çalacağız. Dinleyeceğiz. Rahatlayacağız manifestin yerine. Manisa günaydın. Yonca Evcimik mi abi diyor manifestin atası.
0: Yok değil.
1: Dinleyici sormuş. Fatih Bey, daha da iletmek düşerdi.
0: Ankara'dayız. Biz de ne olduğunu anlayamadan bir anda sağanak yağışa tutulduk. Her yer sanki saatlerdir yağmur yağıyor gibi sırılsıklam diyor Ankara diyor. 15-20 dakika içinde oldu diyor bunların hepsi.
1: Abi fena yapıyor sevgili Yıldırım. Dikkat etmekte fayda var. Böyle yağmur yağdığı anda bir kenara kıyıya çekilebiliyorsak çekilelim.
0: Evet, öyle
1: bir. Anlık sağanaklar gelecek.
0: Öyle bir hava durumu.
1: Hava durumu. Karaman günaydın.
0: Güzel, katılım iyi.
1: Harika.
0: Sabahın şampiyonunu söyleyelim. Ankara.
1: Ankara.
0: Sabahın şampiyonu Ankara.
1: Tebrikler.
0: Erzurum'dan günaydın. Mustafa ve Mert'le gidiyoruz. Sabah enerjimiz sizden. Peki, teşekkür ederiz.
1: Günaydın Erzurum.
0: Katılımınıza bayıldık efendim. Var olunuz. Şimdi manifestin atası. Hazır mıyız çocuklar?
1: Hazırız.

0: Pamuk mu daha ağır? 250 gram demir mi?
1: Ben sıradan bir adam değilim. Biraz daha ciddi konuşayım. Demir daha ağırdır.
2: Kafa açan uzman.
3: Güne açan çiçekler gibi.
4: Harikasın Murat Boz.
5: Nasıl girdin?
4: Çok güzel.
5: Acayip ya.
4: Harika. Şarkıya Murat Boz girince çok güzel oluyor. Keşke her şarkıya girse.
5: Keşke.
3: Ölene dek beraberiz.
4: Genel diyor ki dün Ankara'da yayın yoktu. Ha geldi, ha gelecek, şimdi geldi. Geliyor, işe gidene kadar hışırtı dinledim. Sizin yüzünüzden diyor. Genel Bey, Alem FM uygulamasına bağlayaydınız efendim.
5: Evet ya, internette her yerdeyiz Genel Bey ya.
4: Günal Acar, günaydın. Bir yandan uyku var, bir yandan kovu dinlemek istiyorum diyor. Fazla espri yapıp da gürültü yapmayın diyor. Hem dinleyeyim hem uyuyayım.
5: Yavaş yavaş. Hadi bakalım. İyi uykular, uyuyalım.
4: Dört yaşında kızım Beyda. Şarkıyı duyunca uyandı geldi. Biz hepsinden başka manifest bilmeyiz diyor. Ya manifest falan filan yani... Asıl manifest bu çocuklardı
5: ya. Bu olay bu.
4: Bunlardı ya. Müthişti ya.
5: Günaydın, bugün benim doğum günüm, kutlar mısınız Kadriye Hanım diyor. İyi
4: tabii
5: ki doğdunuz
4: efendim.
5: Kadriye
4: tabii
5: Hanımcığım.
4: Tabii ki efendim.
5: Happy birthday, nice güzel yaşlarınız, yıllarınız olsun inşallah.
4: Sevmine Hanım demiş ki dağılmadı mı ya bu grup diyor. Hepsi grubu dağıldı evet.
5: Evet yok artık.
4: Artık yok.
5: Artık yok. Maalesef ki yok. Keşke evet. Olsalardı belli bir süre daha ama yoklar.
4: Mustafa Varol da şey demiş. Çok dürüst bir grupmuş gerçekten. Şarkıda dağılacağını söylüyor zaten diyor. Biliyorsun şarkının içinde geçiyor
5: ya. Ne diyordu ya ta şarkının içinde?
4: Dağılmakla ilgili bir bölüm var ya.
6: Ayıramaz bizi hiç kimse. Yalan yalan. Yani ayırır.
5: Ayırır ya, diyor.
4: Ayırır yani. Diyor yani. Dağılmak dedi ama ters manyel yapıyor.
5: Biz ayrılamayız değil, biz ayrılırız.
4: Biz ayrılır, biz ayrılırız.
5: Güzel güzel.
4: Evet. Radyonuzun kalesi Akhisar'dan selamlar diyor.
5: Selamlar Akhisar.
4: Canım Akhisar'ım be.
5: Günaydın Akhisar.
4: Vallahi kalemiz ya. Erzincan'da Alem FM yayını hiç ama hiç yok.
5: Nasıl?
4: Askerde bir ay sizi dinleyemedim diyor. Doğru Erzincan'da
5: doğru
4: yok. Erzincan'da yok evet.
5: İnternet artık ya. Askerde de internetten devam. Bir yerden bir telefonla. Bir ay dinleyemedim dediği nereden? Radyodan bakıyordu muhtemelen.
4: Tabii küçük ama radyo zaten asker adamsınız efendim. Radyo falan dinlemeyin. Vatan savunması. Öbettesin yani. Der radyosu ya Allah
5: abi,
4: aşkına.
5: Abi düşman duyar.
4: Yani komutan diyor ki asker diyor gel diyor. Bir dakika
5: hocam,
4: komutanım.
5: Hocam bir saniye, şaka yapıyorlar.
4: Şaka yapıyorlar.
5: Bir güleyim geleyim.
4: Manifest çalıyor komutanım. Bir bitsin geliyor.
5: Olmaz.
4: Düşman al sana bombe. Öyle bir şey olabilir
5: düşman,
4: mi?
5: Düşman al sana kavu. Yemez düşman.
4: Yemez. On düşman da anlamaz yani.
5: Kavu ne lan?
4: Kavu ne diyecek?
5: Yürümeye devam eder yani.
4: Yerli mühimmat mı diyecek yani? Kavu nedir diyecek.
5: Bilse kavunun ne olduğunu belki bir adım geri atar ama bilmez. Evet. Herkes
4: sevgili
5: bilmez.
4: Sevgili Yusuf, Erzincan'da yayın yok, bir ay dinleyemedim be demişsin ama zaten dinleyememen gerekiyor. Ayrıca zaten bir ay dediğine göre belli ki bedelli yaptın.
5: Bir
4: radyoda dinlemeyi ver yani. Bir zahmet
5: bir 28 yani. Günde yani... Azıcık da bir şey yani.
4: Bu ne şımarıklık kardeşim.
5: 28
4: gün
5: bir
4: yani
5: ay
4: bu.
5: Diyor bak, bir ay diyor, fazla gösteriyor bir de.
4: Fazla gösteriyor. Evrakta sahtecilik.
5: Tabii.
4: O da var.
5: +2 +3 gün koyuyor burada anlatırken.
4: Biz bunu yer miyiz?
5: Yapmayın Yusuf Bey lütfen.
4: Askerlik dediğiniz böyle bir şey mi efendim? Yok bir de PlayStation oyna. Komutanım bir dakika pes atıyoruz.
5: Atıyoruz, olur mu böyle bir şey?
4: Olmaz.
5: Yusuf Erzincan.
4: Olmaz. Zaten Yusuf'cum yani soyadı Erzincan değil, Özyer.
5: Tamam,
4: Yusuf
5: anladım.
4: Özyer Erzincan. Yusuf,
5: artık benim için Yusuf Erzincan o.
4: Yusuf Özyer Erzincan, emret komutanım.
5: Komutanım.
4: Komarım.
5: Komutanım, hiç uyuyamadım gece, Serdar yayındaydı dinledim. Bu olur mu ya?
4: Oldu. Saçmalık yani.
5: Nöbete geç kalmışsın.
4: Neymiş efendim? Erzincan'da Alem FM yayını yokmuş.
5: Olmaz
4: Allah Allah.
5: Ya.
4: Allah Allah. Biz sanki koymayı bilmiyoruz.
5: Beyler diyor.
4: Biz orada bir tane verici koyacaksın oraya en fazla. Niye koymuyoruz?
5: Ya hiç.
4: Şu Erzincan'da topçu alayı orada.
5: Orada. Çok yakında.
4: Oraya koymuyoruz.
5: Çok yakında. Vardı topçu alayı, geldikten sonra vericiyi kaldırdık.
4: Kaldırdık efendim.
5: Beyler diyor, acemi birliği olabilir mi, o yüzden bir ay diyor.
4: He. He olabilir, doğru. Ama Yusuf'a mesajı...
5: Yusuf kesin kısa dönem. Kısa dönem de değil. Neyliydi be?
4: Şeyli,
5: bunlar paralı değil.
4: Şeyli.
5: Ücretli asker.
4: Ücretli değil, bedelli.
5: Bedelli.
4: Evet. Bu arada PS5 bilardo salonu vardı diyor, gazinoda diyor. Yusuf yazmış canım Yusuf.
5: Güzel.
4: Öyle bir yer askeriye, öyle bir askeriye de askerlik yapmış.
5: Maşallah.
4: Harika, bu arada
5: harika.
4: Bu vesileyle tüm askerlerimizin de...
5: Selam olsun.
4: Ayaklarına taş değmesin inşallah.
5: Amin inşallah.
4: Bugünkü programı da onlara armağan ediyoruz.
5: Bütün komutanlarımıza.
4: Evet efendim. Ve askerlerimize.
5: Askerlerimize.
4: Sadece komutanlarımıza olur mu?
5: Erden şeye kadar sevgili Yıldırım.

0: En yüksek kademeye kadar, paşaya kadar.
1: Evet, hepsine. Yusuf diyor ki bedelliydim diyor, doğru bildiniz diyor.
0: Bravo. Yusuf, anlarız yani. Yılların biz de, yani. Biz de yılların yani yılların.
1: Yılların neyiz?
0: Şey, yılların...
1: Söyleme onu, söyleme. onu söyleme. Hani bu işin şeyi olmuşsun derler.
0: Yılların insanı.
1: Hocam, sizi görünce gerçekten ben içimden onu geçiriyorum, biliyor musunuz?
0: Benim Face ID'im de öyle telefonumda.
1: Nasıl yani?
0: Yani ben normalde kendim bakmasam bile herhangi bir ürünle beni açabilirsin telefonumu.
1: Öyle mi?
0: Tabii tabii tabii.
1: Ürünü gösteriyor, barkodu mu?
0: Ürünü
1: gösteriyor, mu?
0: Şarküteriden bir ürün alıyorsun.
1: Kısa bir aradan sonra buradayız, geliyoruz, ayrılmayın.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
3: Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Aşk mı arıyorsunuz? Prime Video tutkuyla sunuyor. Romantizmin doruklara çıktığı Sev Beni Sev Beni ile yürek burkan bir aşk hikayesi sizi bekliyor.
4: Sendeki şey ne?
3: Ve tehlikeli yasaklarla dolu Off Campus'te kimyasal çekimin kuralları yeniden yazılıyor. Daha fazla aşk ve tutku. Şimdi burada Prime Video'da. Amazon Prime gereklidir.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Jolie ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
7: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
9: Bambim var benim.
8: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
10: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
12: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
13: Nazarlar değmesin.
14: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: lazım. Didi bu yaz çok havalı.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Reklam.
5: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Oyuncu Sıla Türkoğlu çekimi yaklaşık 8 saat süren bir diş macunu reklamından 15 milyon TL almış.
1: Maşallah, Allah daha çok versin.
0: 8 saat ne çektiniz?
1: 8 saat biraz uzun olmuş.
0: 8 saat çekilir mi?
1: Lan gerçek diş operasyonu o kadar sürmüyor.
0: Bak 8 saat diş macunu çekimi yapmışlar. Bana hani 8 saat de fazla, 15 milyon da bayağı bir.
1: Oğlum belki uyuşmamış o... Aa yok pardon, şeydi reklam... Ben kafa gitti benim.
0: Abi senin operasyona gitti kafa.
1: Uyuşmadı mı acaba dedim.
0: Diş tutmadı mı? Büyüye kabul etmedi. Ben artık diş macunu reklamlarında firmaların başka bir şeyler denemesini düşünüyorum sevgili Yıldırım. Artık insandan çıksın. Mesela bir atın dişini fırçalasın da o beyazlasın.
2: Kafa açan uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Evet. Özkan Bey, has subayım diyor. Siz neyliydi deyince ben de bir düşündüm, ulan EYT'li miydi acaba? Bedelli diyemedik ki. Onu söylüyor. Cemalettin Manış abinize selam çıkın çocuklar.
1: Cemalettin abi günaydın.
0: Diğer radyo kanallarında da reklam vardı ama sizin reklamları dinledim.
1: İşte bu be.
0: Cemalettin abi i̇şte gerçekten duruş, insansın.
1: İşte
0: duruş,
1: işte gerçek bir dinleyici kitlesinin başı. Bundan sonra seni dinleyici kitlesinin başı ilan ediyorum Cemalettin abi.
0: Dinleyici başı yapıyoruz.
1: Artık senin arkandan milyonlarca insan gelsin istiyoruz.
0: İşte bu.
1: Toparla artık insanları.
0: Cemalettin Manış bugünün dinleyicisidir.
1: Böyle toparlanacak, toparlatacak, bizim arkamızdan gelebilecek, önümüzden gidebilecek, hem lider olabilecek hem arkamızı toplayabilecek insanlara
0: i̇şte
1: ihtiyacımız var.
0: Cemalettin Bey, ilinizi söyleyin, o ilin temsilcisi yapıyoruz sizi.
1: Cemalettin Bey, sizi temsilci ilan ettik.
0: Yeniçeri ağası gibi düşünün.
1: Getirin benim.
0: Evet.
1: Asamı getirin. Kafasına dokunduracağım iki kere
0: Cemalettin abimize selam çakarız.
1: Nereden Cemalettin abim, neredensin?
0: Sağ olsun.
1: Neredensin, kim neredensin?
0: Söyle bana yiğidim. Abiler, gününüz nasıl geçiyor? Benimki çalışmakta geçiyor. Kurban da yaklaştı. İsmim Ünal. Bir program böyle bir program.
1: Ünal harikasın ya.
0: Dalıyor.
1: Günümüz iyi geçiyor. Güzel. Sabah geldik. Yayına başladık işte. Kurban da yaklaştı. Evet. Bu ay 6 gün çalışacağız bugünle beraber. Onu söyleyelim.
0: Nasıl yani?
1: Çok acayip ya.
0: Bu ay 6 gün mü çalışıyoruz?
1: Bu ay bugünle beraber 6 gün çalışıyoruz.
0: Bu haftadır oğlum.
1: Bu ay Mayıs ayı şu andan itibaren 6 gün çalışıyoruz sevgili Yıldırım. Bugünü say. Sayma ya, 5 gün.
0: 5 gün çalışıyoruz.
1: Bugünü de sayma.
0: Oğlum böyle bir sevinç gösterileri yapma. Dinleyici diyor ki bunları yayın yapmak istemiyor galiba.
1: Asla
0: diyor.
1: Ben yayın yapmaktan...
0: Ya geçen anneler gününü bağlıyordun ya. Anneler gününü bağlayalım mı dedin.
1: Hayır
0: ya.
1: Ben iznimiz azalsın diye sevgili Yıldırım. Şimdi şirketimizin duruşu belli diyor ki artık yani biraz izinlerinizi kullanın diyor ya. 300 gün izin siz buradan çıkar.
2: Kafa Açan Uzman.
1: 20.

0: Bu arada Metallica'nın iki yakışıklısı Kaçak Göçek Türkiye'ye gelmişler efendim. Denizli'ye.
1: Geziyorlar.
0: Ben ilk haberi gördüğüm zaman, şimdi Metallica'yı bilmeyen yoktur herhalde. Dünyaca ünlü rock metal grubu. Ben ilk gördüğümde dedim ki kesin fake, kesin birileri böyle photoshopla hazırladı. Birazdan çıkar dedim yakında kokusu. Bir baktım ki grup elemanları paylaşmış. Acayip motive olduk.
1: Denizli'de kendi kendilerine geziyorlar abi adamlar. Gel. Tarihi yerleri, öğren yerlerini.
0: Öğren yerleri gezmeye
1: geziyorlar,
0: gelmişler. Metallica'da olsan demek ki işte baş koymuşum Türkiye'nin yoluna.
1: Gelir mi bir metal versiyon?
0: Gelir, niye gelmesin?
1: Gelebilir, her şeyi
0: Metallica'dan,
1: yapabilir
0: bunlar.
1: Şu şarkı
0: Türkiye
1: çıktığında kaç yaşındaydın?
0: Şu şarkı çıktığında çok küçüktüm.
1: 4 falan.
0: Ama
1: 91'miş ya.
0: Bu şarkıyla ilk tanışma yaşım yaklaşık
1: 91 yılında çıkmış.
0: İlkokul 5 kaç oluyoruz? 7, 5, 12, 13
1: yaşlarında. O yaşlarda.
0: 12, 13 yaşlarında.
1: O yaşlarda.
0: Vay be. Hoş gelmişler, sefa getirmişler.
1: Geçsinler bakalım.
0: Sayın Metallica'cılar. Geçsinler,
1: fotoğraflarını da paylaşsınlar güzel güzel.
0: Metallica beyler.
1: Günaydın.
0: Sen söyle.
1: Muğla Marmaris'ten. Saygılar. Otel çalışanıyız. Selamlar olsun diğer
0: herkese.
1: Öyle mi?
0: Hangi biriminde acaba otel?
1: Yazmamış ya. Muğla Marmaris'ten.
0: Şu önemli biliyorsun.
1: Otel çalışanlarından genellemiş öyle de herkesi.
0: Masaj bölümü olur. Ama yok.
1: Sever misin masaj?
0: Masaj severim
1: sen,
0: ama.
1: Sen seviyorsun çünkü gidiyorsun arasında duyuyorum
0: masaj
1: çünkü.
0: Masaj severim ama şey değilim yani.
1: Nasıl masaj mesela seninki? Neyli masaj?
0: Ya özel bir Tay masajıydı bilmem ne masajıydı diye bir tercihim yok.
1: Yurdum usulü mü?
0: Sen mesela arada benim sırtımı böyle şey yapıyorsun ya.
1: O mu?
0: O da yetiyor bana.
1: Güzel, güzel.
0: Az olsun öz olsun.
1: Ama gidiyorsun sen, gidiyorsun.
0: Gidiyorum, severim. Gidiyorsun. Masaj severim.
1: Biliyorum çünkü gittiğini biliyorum. Otellere, evet, gidiyorum, otellere gidiyorum. Gidiyorsun.
0: Rezervasyon. Ama indirim kovalıyor.
1: Zaten yani. Öyle olmaz sevgili Yıldırım. Biliyorsun bu iş, fırsatlar ayağımıza geldi tarzında yerler var ya, böyle uygulamalar falan var.
0: Sevgili izleyiciler, reklam gelmeyecek merak etmeyin. Otel
1: yok.
0: Reklamı yok, rahat olun. Rahat dinleyin.
1: Otel mesajı görünce aklımıza otel masajı geldi.
0: Otelden masaj gelmiş. Aa, şefim diyor mutfak bölümünde diyor.
1: Oo şefim.
0: Saygılar şefim.
1: Saygılar, selamlar.
0: Vay vay vay vay. Bunlar biliyorsun o şeyler orada. Mutfakta şefler. Krallar yani.
1: Şef abi her yerde kraldır. Yani şef
0: büyük,
1: yani.
0: Büyük krallar böyle astım astım kestim kestiktir şefler.
1: O da yani. Masör abi. Şef de masör sayılır sevgili.
0: Ete
1: masaj.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Ete masaj. Bir ete masaj.
0: Güzel, güzel. Masaj sevmeyen de yoktur zaten demiş bir dinleyicimiz. Metrobüsler bugün boş diyordu. Çıkın çıkın gelin diyor.
1: Allah Allah, çünkü trafik %54. Trafikte de çok enteresan bir şey var mı tahmin? Yani trafik de normal her günkü
0: normal.
1: Gibi. Trafik artık sevgili Yıldırım, bu Nisan'ın ikinci üçüncü haftasından beri İstanbul'da şey diye, İstanbul için söylüyorum. Hani pazartesi böyle olur, bir de perşembe birazcık olurdu. Diğer günler daha yumuşak geçerdi. Şu an Nisan'ın ikinci üçüncü haftasından beri her gün %70'lere dayanıyoruz sabahları.
0: Evet.
1: Yine aynı şekilde senin yayınına denk gelen akşam saatleri de aynı şekilde.
0: Neden öyle oluyor bilmiyoruz.
1: Belirsiz.
0: Bu Metallica'nın elemanları diyor. Acaba diyor Türkiye'den akrabaları olabilir mi? Ziyarete gelmiş olabilir abi.
1: Olabilir. Belki büyük bir dedesi Denizli'deydi.
0: Yozgatlıydı belki.
1: Yani.
0: Olabilir. Ziyarete gelmiş olabilirler. Ben de şantiyede şefim diyor. Günaydın diyor. Size de günaydın.
1: Günaydın efendim.
0: Evet.
1: Şantiye güzel yer ya.
0: Ete masaj deyince adamın adı Ethem zannetiyorum. Ethem masaj. İğrenç bir şakaydı ama okuduk, Allah affetsin. Antalya'dan günaydın. Bu arada seslenelim Metallica'ya. Hemen aşağıda deniz var canım diyor. Antalya'mıza da bekleriz diyor.
1: Kurbanı bağlayıp gelsinler. Düşünsene Metallica'da röportaj yapıyorlar. Uzun zamandır buradasınız, kurbanı bağladık diyor. Metallica.
0: Bir Türkiye konseri gelse güzel olur bu arada.
1: Efsane bir şey olur.
0: Evet, gidilir. Valla olsa da yesek gibi oldu. Gidilir yani. Dün bahsettiğiniz videoyu izledim. Abi komikmiş diyor. Parantez içinde 250 gram yazmış.
1: Demir mi?
2: Pamuk mu daha ağır? 250 gram demir mi?
3: Ben sıradan bir adam değilim. Biraz ciddi konuş. Demir daha ağırdır.
0: Demir daha ağırdır.
1: Ben sıradan bir adam değilim.
0: Onda bileyim yani. Onda
1: bir de deriniz gibi olmuş bu da. Bir de deriniz.
0: Fatih, sen 86 doğumlusun. 91'de çıkan şarkıda nasıl 12-13 yaşında oluyorsun diyor.
1: 12 yaşında tanıştım. 12 yaşındaydım
0: tanıştım
1: demedi ki.
0: Tanıştım dedim efendim.
1: Ya lütfen bak, kim, ismi kim?
0: Naile.
1: O zaman hanımefendiye saygılar.
0: Beyefendi olsaydı biraz şey yapacaktı ama.
1: Nail olsaydı. birazcık yürürdü.
0: Efendim yanlış anlamışsınız.
1: Siz de Sinan gibi yapmak isterdik sabahki Sinan'ımız gibi ama yapmayacağım hanımefendi.
0: Tolga'ya selam çaktık peki. Çok teşekkür ederiz. Normalde konserleri vardı galiba diyor. Fiyatta anlaşamadıkları için iptal oldu lan bari Denizli'yi gezelim mi dediler acaba diyenler de var.
1: Yok olsa bilirdik ya konser iptali falan olmaz herhalde Metallica'da.
0: Abiler günaydın, 2 aylık oğlum var, ismi Atilla, 3-5 sene onu okula götürürken sizi dinlemenin hayalini kırıyorum.
1: Vay vay vay.
0: İnşallah. Mesaja bak oğlum.
1: İnşallah.
0: İnşallah o günler de gelecek. Oğuzcan yazmış.
1: 5 sene sonra okul öncesi eğitimini.
0: Bizimle başlayacak.
1: Bizimle başlayacak. Ne kadar da şanslı.
0: Çok çok.
1: çok. Hayatta 1-0 önde başlayacak. Hatta ikimiz olduğu için 2-0. İki kişi var.
0: Evet. Peki. Abi normalde Metallica Türkiye'de konser verecekti ama.
1: Verememiş mi?
0: Diyor ki sahne kirası müzik aletleri sınırdan geçmediği için Yunanistan'da yapacak. Güzel şaka.
1: Konseri.
0: Beğendim, beğendim. Günaydın Fatih Bey, izleyebilir misiniz? Sizin anlattığınız bir çocukluk anınız vardı. Kızım onu hiç unutmuyordum. Allah Allah. Bir de bir video gelmiş.
1: Açsana bir.
0: Açayım hemen, dur bakayım.
4: Fatih Yıldırım, adamı sevgin. Kafa açan uzman, deli dolu sevgin. Fatih Yıldırım, sen bundan mı yuttun küçükken? Ben seni dinledim.
1: Bundan mı yuttu?
0: Ya
1: ne
0: hatırlıyor musun? Şey var ya bu neydi otun adı?
1: He tırt
0: şeyli. Kedi otu mu diyor.
1: Anladım dediğini.
0: Böyle tırtık elde böyle şey.
1: Avucunun içine alırsın böyle.
0: Yürürdü böyle.
1: Yürürdü tamam.
0: Onu ben bu hani yutmuştum, boğazıma saplanmıştı.
1: Evet.
0: O var elinde şu anda
1: sen
0: prens.
1: Sen bundan mı yuttun Fatih Yıldırım?
0: Abi inanamıyorum ya. Bak ne kadar önemli oğlum.
1: Hikayeyi nasıl
0: her
1: anlatıyor?
0: Söylediğimize çok dikkat etmemiz lazım.
1: Kesinlikle öyle.
0: Akıllı bak ben unutmuşum hikayeyi. O diyor ki ben diyor seni dinlemiştim diyor. Fatih Yıldırım diyor.
1: Bak şimdi onun bir tehlikeli bir durum olduğunu da muhtemelen kafasının arkasına beyninin bir yerlerine yazdı.
0: Yaşa.
1: Şimdi sen bundan mı yuttun diyor. Bir daha onunla ilgili herhangi bir ağza götürme olayı yapmazlar.
0: Ya ay ay ay.
1: Öpüyoruz
0: ay.
1: Seni ya.
0: Çok öpüyoruz hem de.
1: Tatlım benim canım benim ne güzel. Sen, en son şey çok güzeldi. Fatih oğlum Umut Bezgin kafa ucu deli dolu sizgin dedi ya. O beni sizgin. Aldı. Arkada kalabalık var okulda falan galiba.
0: Parkta,
1: ya da kapısında parkta mı?
0: Parkta ha. Şu anda. Biz salıncağın önünde duruyor. Selda Hanım'ı aradım şu anda. Selda Hanım duyuyor musunuz beni?
5: Alo merhaba.
0: Selda Hanım günaydınlar.
5: Günaydın.
0: Kızınızın adı neydi?
5: Selen.
0: Selen'e bir tişört gönderdik bir de sticker gönderdik. Kabul etsin lütfen.
5: Ay çok teşekkür ederiz.
0: Çok tatlı.
5: Teşekkürler.
0: Ay yanında
1: ay,
0: mı?
1: Ay uykulu.
0: Selen'cim kaçta uyandın?
6: Şimdi.
0: Ha yeni uyandın. Çok öpüyoruz yanaklarını. Anlattığım hikayeden çıkardığın sonuç ne? O böyle her şeyi ağzımıza sokmuyoruz gibi bir şey mi öğrendin?
6: Evet.
0: Güzel. Sana bir tişört gönderdik. Bize lütfen fotoğraf gönder giydikten sonra.
6: Abime de gönderin.
0: Kime göndereyim?
6: Abime.
1: Abisini de koruyor ya.
0: Ağlayacağım şimdi vallahi
1: ya,
0: ağlayacağım
1: abisini
0: ya.
1: Abisini de koruyor ya.
0: Tamam abine de gönderdim.
1: Tamam.
0: Tamam mı?
6: Tamam,
0: abime de gönderin dedi
1: ya. Kardeşlik görüyor musun?
0: Anneciğini istemedi ama görüyor musun?
1: Kardeşine abime istedi, abisine istedi.
0: Tamam. Selen abine selamlarımızı ilet. Seni çok seviyoruz.
6: Teşekkürler.
0: Öpüyoruz.
1: Öptük
0: hoşçakal.
1: Öptük Selen.
6: Ben de sizi çok seviyorum.
0: Acil reklama gidip benim çocuk sahibi olmamam konusunda kendimi ikna etmem lazım.
1: Çok seçim.
0: Çünkü bunlar dinleyicinin
1: Selen
0: organizasyonu.
1: Selen'i duyduktan sonra artık çok geç.
0: Abime de dedi ya. Aradan sonra geliyoruz.
7: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

0: Reklam. Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
4: Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
9: Gümüş suyu halıda modernden klasiğe, retrodan geometrik desenlere kadar birçok seçenek yeni sezonda sizi bekliyor. Gümüşsuyu.com.tr'yi ya da mağazalarımızı ziyaret edin, evinizin havasını hemen değiştirin.
7: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
10: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
11: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
12: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
13: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
12: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
13: Abicim.
12: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
13: Abicim.
12: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
14: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
15: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
16: Kazancım net, Sigortam.net.
17: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
18: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
19: Ben QNB'ye geçiyorum.
0: Reklam.
20: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
21: Bir at yarışı spikeri bir abi. Sevgili dinleyiciler, gördünüz mü Mr. Mumu'yu?
22: Bir göstersene bize Mr.
21: Bir dakika, ben onu bir yayınlayayım size.
23: 6 numarada Mr.
1: anda yerini aldı. 7 numarada Vocation Dance. Atlar yarışa hazır. Start verildi ve yarış başladı. 1 numarada Death Right liderliği almaya çalıştı. Tabii dışından gelen hızlı isimler de var. 2 numaralı Schwarzenegger geliyor. Temposunu arttırıyor. Liderliği alıyor. 6 numaralı Mr. ikinciye girdi.
21: Mr.
1: 6 numarada Mr.
21: Oğlum demine dikkat ediyor musun?
2: Başında I bayağı I var.
21: 6 numarada Mr.
1: 6 numarada Mr.
8: Kafa açan uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de. Kafa açan uzman.

0: Pamuk mu daha ağır? 250 gram demir mi?
1: Ben sıradan bir adam değilim. Ben biraz daha ciddi konuşuyorum. Demir daha ağır.
2: Müzik koysam biraz solur musun?
3: Abi geldi.

0: Türkiye'nin çatısı Kop Dağı'ndan günaydın. Erzurum'dan Gümüşhane'ye yoldayım. Yağış hiç durmuyor burada diyor. Sinan kaçtı programın girişindeki Sinan.
1: Sinan geldi. Sinan hoş geldin Sinan. Tekrar hoş geldin.
0: Selamlar Sinan karşımıza.
1: Selamlar
0: kardeşim.
1: Murat Bey'in mesajı var sevgili Yıldırım. Oğluma bir türlü sizin gerçek olduğunuzu inandıramıyorum diyor. Çocuk size inanmıyor. Canlı değil, gerçek değil diyor. Sürekli kavga ediyoruz. Lütfen benim için okuyun da görsün diyor mesajımı diyor. Murat Bey.
0: Murat'cığım bunlar yapay zeka. Bunlar gerçek.
1: Bunlar gerçek. Çocuğunu anlat. Gerçekleri söyle artık çocuğa.
0: Yeni bir dinleyici kattım size. Adı Tuncer diyor. Siz dinlemeye yeri başlıyor diyor. Tuncer abim diyor.
1: Tuncer selam abim çok. Günaydın. Sen selam olsun. Hoş geldin.
0: Köy okulunda bir öğretmenimiz var. Efendim. Dur bakayım. Bir link göndermiş de bunu diyor RT yapı Barış Alper'in görmesini sağlar mısınız? Bir bakarım da zor biraz. Barış tabii. Alper biraz zor. Biz RT yapınca Barış nasıl görecek
1: ki? Görmez ki ya Barış Alper bizi. Çok, nerede çok görecek yani?
0: Çok zor. Şöyle depremde hasar aldığı için yıkılan köy okulumuz öğrencilerimizin Galatasaray sevgisiyle çiçek açıyor. Öğrencilerimiz Barış Alper Yılmaz abilerini okulumuza davet ediyorlar. En büyük hayallerini imzalı forma almak diyor.
1: Evet, öyle güzel bir hayalleri var. Güzel bir hayalleri var. Sosyal medya Twitter'da Dinçer Azapan'a yürüyeceksiniz. En etkili yöntem.
0: Öyle mi oluyor diyorsun?
1: En etkili abi, yöntem.
0: Bizim de gücümüz var. Biz de kullanalım.
1: Biz de Twitter'da
0: bunu
1: aynı şekilde. Ne yapmamız gerekiyorsa ya yapalım.
0: Bütün dinleyicilerimizi örgütleyelim abi. Örgütleyelim. Bir dakika, bir saniye.
1: Bir şey yapalım, ne
0: bir
1: yapalım?
0: Şey yapalım? Bir şey yapalım. Sevgili dinleyiciler, bunu nasıl yapacağız ya?
1: Bir görsel
0: Barış Alper'in, bir dakika, Barış Alper'in son fotoğrafı, videosu, bir şey yok mu? Bütün dinleyicilerimizi örgütleyelim abi
1: Instagram'da
0: oraya.
1: Instagram'da mı?
0: Evet abiciğim.
1: Instagram'da bakıyor mudur ki Barış Alper
0: ya
1: videoları?
0: Niye bakmasın abiciğim?
1: Binlerce yorum vardır adamın şeyinin altında ya.
0: Barış Alper buldum valla.
1: Barış Alper.
0: Buldum. Son şeyinin altına bütün dinleyicilerimizle beraber oraya çökersek.
1: Evet.
0: Bir dikkat çekmiş oluruz yani.
1: Yani 4000 yorumu var şu an.
0: Ama ne yazacağız oraya?
1: Biz ne yazacağız? Evet, onun bir şeyi var mı yani? Ne yazalım? Hangi köy okuluna sizi bekliyor bütün çocuklar diye? Bir cümle yazalım. Dinleyicimiz yazsın bize o mesajın altına.
0: Evet.
1: Şu köy okuluna bütün çocuklar sizi bekliyor. Tek hayalleri Barış Alper'den bir imzalı forma almak.
0: Köy okulunun adını bize. Heh. Dur, hocayı bir arayayım mı ben 2 dakika?
1: Arayalım hocamızı.
0: Hemen arıyorum ben 1 dakika.
1: Konuşurken ben de notumu
0: abi,
1: alıyorum, yazıyorum.
0: Çocuklar mutlu olduğu zaman bütün dünya mutlu demektir
1: mutlu
0: ya.
1: Mutlu demektir.
0: Yazacağız. Bir arayalım hemen hocamızı, bir arayalım. Okulun adını öğrenelim. Çocuklar istiyormuşlar ya.
1: Biz de bir yapabildiğimiz
2: alo
1: bu.
0: Hocam günaydın.
2: Günaydın.
0: Şimdi biz elimizden ne gelirse yapmayı çalışacağız, deneyeceğiz yani.
1: Gerekirse Barış Alper'i yaka paça okula getireceğiz.
2: Ya gerçekten mi?
0: Ya elimizden bir şey gelirse ne mutlu, gelmezse en azından.
2: Ay çok seviniriz.
0: Yaptık deriz. Okulun adı ne hocam?
1: Neredeyiz okul
2: Kilis
1: tam?
2: Kilis Erbeyli Karacurun İlkokulu.
1: Kilis Erbeyli Kara?
2: Erbeyli. Erbeyli.
0: O şimdi zor olacak. Direkt Kilis diyelim. Kilis de.
2: Kilis.
0: Okulun adı neydi?
2: Karacurum.
0: Karacurum.
2: Evet.
0: Ulan zormuş ya, birazcık söylemesi de zor ama dur. Kodlayalım bunu o zaman. Karacurum.
2: Evet. Karacurun.
1: Evet.
0: Ure neymiş sondaki?
1: Karacurum gördüm.
0: Karacurum. Karacurum evet. İlkokulu mu?
2: Evet, ilkokulu, köy okuluyuz biz. Anaokulu ve ilkokul olarak.
0: Tamam. Kilis Karacurum ilkokuluna bekleniyorsunuz yazalım.
2: Evet.
0: Oraya.
1: Çocuklar sizi bekliyor diye. Tamam, öyle yazacağız. Evet. Instagram'dan bütün dinleyicilerimiz rica edeceğiz. Herkes yazacak, yürüyeceğiz.
0: Alem FM dinleyicilerinden ricamız, gücünüzü gösterin şu çocukları mutlu edelim. Barış Alper'in son gönderisi. Elinde bir bayrak var, Galatasaray bayrağı. Takam ayırt etmeksizin bütün dinleyicilerimizden rica ediyoruz.
2: Çünkü çok teşekkürler.
0: Konu çocukların mutluluğu. Mutlu olsun der isteriz. Kilis Karacurun İlkokulu'na bekleniyorsunuz yazacağız. Değil mi?
2: Evet,
0: bu kadarcık.
2: Evet, Karacurun.
0: Bu kadarcık. Evet. Tamam, evet. Tamam. Dur biz de yazalım hemen şimdi canlı yayında. Ne yazıyoruz hocam? Barış Bey. Barış Bey olmadı ya.
1: Ne ben diyelim? Şey yazıyorum. Kilis Elbeyli Karacurun köyünde tüm çocuklar seni bekliyor. Barış Alper'den bir imzalı forma isteğiyle hepsi yanıp tutuşuyor.
2: Tamam.
0: Evet. Dinleyicilerimiz de bunu yazsınlar.
1: Şu evet, andan yazıyorum.
0: Barış Alper Yılmaz'ın son gönderisinin altına.
2: Ay çok teşekkür ederim. Şu an şok içindeyim.
0: Hocam olur olmaz bir şey diyemeyiz ama elimizden geleni yaparız.
2: Yok, destek almayız bile çok önemli bizim için şu an.
0: Selam ederiz çocuklara.
2: Çok sağ olun, elinize sağlık.
0: Biz bir numaranızı kaydettik. Bir iletişim tamam olur, bir şey olur. Aramızda tamam tanıyan olur Barış Alper'i bizzat, iyi iletişim belki olan olur. Direkt sizinle iletişime geçiririz efendim. Numaranızı tamam da kaydettik.
2: Çok çok teşekkür
0: çok
2: ederim.
0: Selam ederiz hocam. Görüşmek aleyküm üzere.
2: Selam. Hoşça
0: var
2: kalın.
0: Oldu. Hoşça kalın. Eyvallah. Bak takım ayırt etmek sizin herkes yazıyor.
1: Evet ben de yazdım.
0: Buraya da yazıyorlar. Ben daha yazamadım dur ben de yazayım. Kilis.
1: El Beyli.
0: Bir dakika dur bekle.
1: El yani el gibi.
0: Kilis. El Beyli evet.
1: Karacurun.
0: Karacurun.
1: Köyünde tüm çocuklar seni bekliyor.
0: Köyünde köy okulu öğrencileri.
1: Ha bak köy okulu yazmadık ilkokulu yazmadım bekliyor. Ya. Sen de onu yaz evet. Heyecandan köy okulunu yazmadık.
0: Kilis Elbeyli Karacurun köyünde köy okulu öğrencileri sizi bekliyor. Sizi çok
1: seviyorlar.
0: Seviyorlar.
1: Söz sende.
0: Söz sende. Barış Baba.
1: Yazdık yolladık.
0: Gönderdik.
1: Barış Arpel Yılmaz bizim oturduğumuz sitede oturuyor. Sabah onu görmek için kapısında bekleyeceğim. Sırf bu etkinlik için bir faydamız olursa diyor. Dinleyicimiz yazdı.
0: Yap bu kıyağı bize. Yap bu kıyağı bize. Araya gidelim. Ara sırasında biz de iletişim kovalayalım. Bulursak buluşturalım. Aradan sonra geliyoruz.
3: Saat 8. Bu bir reklamdır.
0: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
1: İyiyim teşekkürler. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim ben de iyiyim. Neyse cana geleceğine mala geldi.
1: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Samsun'un Avza ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı. Selde hafif yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Derelerin taştığı ilçede çok sayıda araç sürüklenirken mahsur kalanlar oldu. Elektrik kesintilerinin de yaşandığı ilçede eğitime bir gün ara verildi. Çorum ve Şırnak'ta da sel olurken rüzgarın hızının 40 kilometreye çıktığı Bartın'da çatılar uçtu. Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edilen 61 şüpheli yakalandı. İran, uluslararası topluma çağrıda bulundu. Böyle zamanlarda sessizliğin kötülükle suç ortaklığı anlamına geldiği vurgulanan açıklamada tarih yaşananları hatırlayacak denildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını söyledi. Kurban Bayramı'nda emeklilere ödenecek ikramiyenin 4 bin lira olacağı açıklanmıştı. Bu yıl 70. kez düzenlenen Eurovision şarkı yarışması İsrail tartışmalarının gölgesinde başladı. 5 ülkenin boykot ettiği yarışmanın ilk yarı finalinde sahne alan İsrailli şarkıcı Noam Betan, "Soykırımı durdurun" sloganlarıyla protesto edildi. Bartın'da 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar soruşturmasında anne de tutuklandı. Daha önce 33 kişi de tutuklanmıştı. Kastamonu'da tuvalette doğurduğu bebeği çöp konteynerine bırakan anneye 12 yıl hapis cezası verildi. Bebeğin ise Ankara'daki tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğu ve koruyucu aile tarafından bakımının üstlendiği öğrenildi. Galatasaray oyuncusu Lucas Torreira, Beyoğlu'nda bir AVM'de yumruklu saldırıya uğradı. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
6: Hesap.com spor haberlerini sunar.
5: Türkiye Kupası'nda son finalist bugün belli olacak. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 20.30'da başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe-Beko bugün derbide Beşiktaş-Gain'i ağırlayacak. Maç saat 19.00'da oynanacak. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Merve Dinçer Kavurat altın madalya aldı.
6: Hesap.com spor haberlerini sundu.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 34 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 35 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 41 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 26 dakika.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: İstanbul, Ankara ve Kayseri 23, İzmir 29, Antalya 24, Adana 26, Trabzon 20, Erzurum 15 ve Diyarbakır 25 derece.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman...

0: Valla güzel haberler var. Böyle bakıyorum, insanlar yazıyorlar. Çok da mutlu olduk. Mesajlara bakarken bir mesaj daha gördüm. İbrahim hocamız. Hocam orada mısın? Günaydın.
1: Evet, buradayım. Günaydın.
0: Ben de arayayım dedim. Kahramanmaraş'ta Akdeniz Meslek Teknik Anadolu Lisesi Sırbistan'da yapılan yemek yarışmasında birinci olmuş. Kaç okul var? 190 okul.
2: Oo!
0: Birinci olmuşuz. Evet, birinciliği göğüslemişiz. Ben de hemen arayayım dedim.
2: Hocam tebrikler. Ellerinize kollarınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Öğrencilerim adına çok mutluyum. Okulum adına. Onları paylaşmak istedim sizin aracılığınızla. Teşekkürler.
0: Biz de duyurmak istedik. Kahramanmaraş Akdeniz Meslek Teknik Anadolu Lisesi Sırbistan'da 190 okul arasından birinci olmuşlar yemek yarışmasında.
2: Ne yaptınız hocam? Menüde ne vardı? Bir anlatın da bir doyalım be.
0: Mantı.
1: Menüde ne vardı? İslim kebabı vardı. Et yemekleri kategorisinde Türk mutfağında.
2: Evet.
1: O kategoride birinci olduk. Maraş'a özgü bir çiriş bitkisi var. O çiriş bitkisini bir yatak haline getirdik. Çiriş yatağında bonfile hazırlamışlardı.
2: Evet.
1: Bu kategoride ikinci olduk. Yine tatlı olarak da taş kadayıfı yaptık. Yine bu tatlı kategorisinde de birinciliği göğüsledik.
0: Oğlum bir de 190 okul var ya.
2: Okul çok
0: az değil yani.
2: Ya. Hocam tebrik ederiz. Vallahi
0: Hocam sizin branşınız ne bu arada?
1: Ben yiyecek içecek hizmetler öğretmeniyim.
0: Evet.
1: Şu an idareci olarak görev yapıyorum ama.
2: Hocam son önemli bir soru soracağım.
1: Buyurun.
2: Menemen soğanlı mı soğansız mı?
0: Bu önemli, bunu alalım.
2: Çok önemli. Bu memleketin sorunu hocam.
1: Bu memleketin en büyük problemlerinden biri haline geldi. Evet,
0: eğitimden başka problemlerden daha öyle. Hocam
1: bu
0: vallahi
1: sorunun cevabı aslında çok zor.
2: Yok değil mi cevabı?
1: Ya cevabı çok tamamen kişiye özel diyelim.
2: Tamam öyle diyelim.
0: Kişilere bırakalım. Tebrik ederiz. Çocukları da kutlarız. Lütfen program bu bölümünü dinletin çocuklar.
2: Hocam alkışlıyoruz. Bir şey soracağım. Son bir soru
1: buyurun,
2: soracağım.
1: Buyurun.
2: Bu kiriş yatağında bonfile yaptık dediniz ya. İkinci
1: evet.
2: Oldu o yemek.
1: Evet.
2: Orada birinci olan Yunanistan değil değil mi?
1: Değil.
0: Oh, çok iyi. Allah şükürler olsun Rabbıma. Allah'ım.
2: Oh çok şükür. Bonfilaki ile falan geçtilerse bizi vallahi.
0: Sinirli. Yunan'a yürürdük yine buradan yani.
1: Yok. Buna izin vermezdik.
0: Eyvallah. Selam ederiz hocam. Çok teşekkür ederiz.
2: Tüm öğrencilerimize de selam olsun hocam.
0: Eyvallah. Sağ olun efendim. Eyvallah. Ya ben dünkü spotu girmedim ya, bugün de unuttum onu. Şarkıyı çal. Az önce Aslı'dan Su Gibi dinlediniz ya sevgili dinleyiciler.
2: Evet, o Su Gibi'nin sonunda aslında.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
0: Damla beni kesecek oğlum. Vallahi İki gündür unutuyorum ya.
2: Çok acayip.
0: Çok özür diliyorum ya. Alışkanlıklar, alışkanlıklar.
2: Hiçbir şey değil, mazlum kiperi ayıp yani.
0: Çok özür diliyoruz. Çok özür dileriz. Vay be, nerelerde ne başarılar var haberimiz yoktu. Hiç basında görmedim demiş dinleyicimiz mesela.
2: Evet işte sağ olsun dinleyicilerimiz böyle yazıyor da 3-5 tane güzel haberden haberimiz oluyor.
0: Yakaladığımız kadarıyla söylüyoruz.
2: Belki kayabilirdi de mesajların arasında göremeyebilirdik. Ama gördük.
0: Evet. Başarıların devamı gelsin inşallah. Şimdi böyle şeyler neden önemli biliyor musunuz? O virüs aldı ya çocuklar. Birinci olmanın duygusunu aldılar ya.
2: Tabii ki.
0: Onun peşini bırakmazlar. Bırakmaz. Giderler yani.
2: Yani o gastronomi alanında daha da yürürler inşallah. Oradan ilerlerler.
0: Ki ülkemiz cennet bu konuda.
2: Çok önemli bir yerdeyiz
0: çok
2: ya.
0: Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Maşallah çok iyiyiz. Tebrik ederiz. Ya şu Damla'nın numarayı verin de biz direkt yazalım diye. Girmedi diye. Program 7'den 70'i diyor.
2: Her yerde var. Her yerde var.
0: Sabahki prensesi unutamayacağız ama. Çok acayipti. Çok güzeldi. Günaydın. Eşimle bu sabah kavga ederek uyandık. Tek motivasyonum sizsiniz demiş Rıza Bey.
2: Rıza Bey günaydın. Ekran
0: süren 5 saat diye arıza çıkardı diyor.
2: Oo,
0: ne olsa oğlum ne var bunda? Dijital çağdayız ne var bunda?
2: Tamam da 5 saat ama biraz var. Demek ki eşinizle ilgiyi biraz azalttınız. 5 saatlik bir ekran süresi eşe olan ilgiyi azaltmış.
0: Ama bunu beyler öğrenin artık. Ekrana bakarken evet aşkım doğru. Evet falan yani ekrana bakarken de.
2: Evet bunu bir artık yıllardır kullanıyoruz bu sosyal medya işini ya.
0: Evet.
2: Bunu bilin.
0: Yani bir şey sorduğunda evet doğru, ben, aa öyle miymiş falan.
2: Ben bakacağım benim ekran sürem ne kadar.
0: Bak bakayım.
2: Diye. Geçen de bunun muhabbeti olmuştu. Kapalıydı, hatırlar mısınız? Benim ayarlar kapalı. Sen açtırdın bana. Aç da bakalım.
0: Açtırdın
2: diye.
0: Ne kadar ekran süre?
2: Şimdi ekran süresi girdim. Günlük ortalama 3 saat 52 dakika. Bende de fena değilmiş ya. 3 saat 50 dakika. Çok ya.
0: Kavganın arifesindesiniz, ben sana söyleyeyim. 3.50 çok fazla. 4 saat oğlum.
2: Senin ne kadar?
0: Ben bakayım bir
2: senin
0: dakika.
2: Senin ekran süren ne kadar?
0: Ekran süreme bakayım, bakıyorum.
2: Bakayım, sende kavga var mı?
0: Bakıyorum bir dakika.
2: Benim 3.50 çıktı.
0: Benim 2.20.
2: Aa çok
0: ekran az. Ekran sürem 2.20. Ama bir saate indireceğim.
2: Bir saate indirir misiniz peki Fatih Bey?
0: Bir saate indiririm. Niye indiremeyeyim?
2: Zaten bir şey yapmazsanız o iner.
0: Yani daha az telefona bakarsan. Yani
2: hiçbir şey yapmaz. Bir saate, o iner zaten.
0: Bir saate iner.
2: O süre iner.
0: Ya çok uzun ekran süreleri dikkat dağıtıyor. 2 saat 20 şu an kendimi eleştirdim.
2: Beyler,
0: çok fazla.
2: Beyler bir saate indirin.
0: Çok çok fazla. Bir saate indirmek lazım.
2: İndirin bir saate.
0: Bunun
2: indirin.
0: İdeal süresi ortalama bir saat.
2: Bir saat.
0: Değil mi yani? Tabii. 50
2: ya,
0: dakika.
2: Gönüllüsen 10 dakikaya indirelim de.
0: Çok zor abi. Çok telefon zor. Geliyor bir şey oluyor.
2: Çok zor, çok zor.
0: Evet. Çok zor. Dinleyicilerimize de soralım. Oğlum ne kadar ekran süreniz var? Bir yazar mısınız? Samet abinize selam çıkın. Samet,
2: günaydın Boksalı. Samet Bey.
0: Saygılar.
2: Burhan Bey selam olsun Burhan Bey'e.
0: 10-12 dakika evet, yok çok zor. Çok zor.
2: Abi nerede kalmadı öyle. Kalmadı.
0: 10 dakika. Senacığım ne kadar ekran süren?
5: Bakayım hemen abiciğim. Abi.
0: Yavrum bunu bakman lazım. Bakayım abi diyor.
2: Bunları konuşurken.
0: Belli ki konu sana gelecek, bunu önden bakman lazım. Ne benim kadarmış?
2: Güven 8 saat 3 dakika diyor.
0: İmkanı yok abi 8 güven, saat. Nereye 8
2: kendi
0: saat?
2: Şok emojisi göndermiş. Şok olmuş. Kendi şok olmuş kendine.
0: Bu ikinci telefondur. İlk telefon ne kadar? Onu söyle bize.
2: 4.28. 9.5 var. 4 saat var. 10.
0: 9 saat. Ekran süresi.
2: Abi bunu kontrol ederek bakın. Yani 10-11 gibi değil.
0: Yazıyor. Ayarlarda var o ya. Bakarsınız oradan bakın orada. Ya.
2: Yoksa ben de çok 8-10 saattir diye düşünüyorum.
5: Ben sınırı da geçmişim. Kaç? 5 saat 54 dakika.
0: Sena ne yapıyorsun ya?
2: 5.50 beni de geçmiş
5: ama
2: Sena.
5: Benim iletişim kurduğum kişi telefondan ya. Öyle düşünelim. Yanımda değil.
0: O ne demek ya?
2: Yani aşk meşk işleri.
5: Beyefendinin eşi yanında. Yani benimki uzakta, ben hani iletişim tabii kuruyorum. Her ya
0: tamam,
5: o yüzden.
0: Tamam şimdi yanımda oldu.
5: Eşleri olan yani, farklı.
0: Tabii.
2: Yo biz de WhatsApp'tan yazışıyoruz.
0: Hanım yemek hazır mı?
2: Evin içinde WhatsApp'tan yazışıyoruz. Dün mesela yarım saat WhatsApp'tan yazıştık çocuk duymasın diye.
0: Ne diyorsun?
2: Vallahi onun hakkında konuşuyorduk çünkü.
0: Oğlunun dedikodusunu mu yapıyorsun?
2: Evet. Bak onunla İngilizce dersi vardı. Tamam mı? O ders boyunca onunla dalga geçtik. Bak diyor. Mesela come come diye yazıyor. O diyor com diyor mesela doğru. Ona da bak com dedi diyorum. Ona yazıyorum.
0: İnsan oğluyla dal geçer mi oluyor? Bir de karısıyla WhatsApp'ta. Yarın öbür gün büyüdü, konuşmaları gördü.
2: Göremez canım onlar. Ben siliyorum bütün WhatsApp'ımı.
0: Benim kendi öz karım ve mesaj atmış. 1 saat 36 dakika diyor benimki diyor. Oo. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor.
2: Net mi diyorsun?
0: Net 5 saat
2: kontrol
0: üstü.
2: Kontrol eder misin bugün?
0: Çünkü sürekli o bir site var ya, orada kıyafet miyafet bakıyor.
2: Evet.
0: Sürekli çünkü bizim abi, evden her gün 8 tane kargo çıkıyor.
2: İade. Yoksa işe mi bak? E-ticarete mi başladınız?
0: Hayır iade ya. Sordum. E-ticaret mi yapıyoruz biz dedim ya. Bu kapının önünde kargolar ne? Olmadı bunlar, geri gönderiyorum diyor.
5: Sürekli seni site kapısı arıyor ya.
0: Allah'tan beni aramıyor site kapısı. Onu birinci numara yaptım. Çünkü beni arıyorlardı.
2: Benim bir şeyim yok abi. Ben kargo alırsam şirkete bir tane gelir.
0: Evet en az 10 saat.
2: Bak 1.36 ise çok iyi.
0: Yalan söylüyor diyorum ya. 1.36 olabilir mi lan? Öyle bir şey yok ya.
2: Yok 6.45 Gökhan.
0: Benim arkadaşım yaz tatilinde diyor ekran süresini 22 saatte bırakmış diyor. 22 saat.
2: Günlük ortalama. Ne yaptı
0: bir
2: abi?
0: Bir şey izliyordu herhalde.
2: 22 saat aralıksız.
0: Herhalde biz bir dizinin bir serisi. Herhalde İkinci yani. Sezon.
5: Ekran kilidi bozuldu bence.
0: Ya da 20 saat navigasyon da açık kalmış olabilir.
2: Benim öz karım ne demek Fatih Bey? Ona
0: İnanılır gibi değil ya. Sürelere bak ya. 7 saat, 8 saat, 9 saat.
2: Üstü var mı beyler diyor. Semih 9.45 yazmış.
0: Abi çok ya.
2: Çok acayip. 6.39.
0: Çok.
2: Şaşıran da var herhalde, bakmamışlar. Bu ne lan diyor. 6.39 yazmış.
0: ben bu kadar bakıyor olamam ya.
2: 6 saat.
0: Diyor.
2: 8 saat. Çok fazla bakıyoruz demek ki bak.
0: Evet yani bu bir bence program bu bölümü bütün dinleyicileri bir öz eleştiri olmalı bence. Evet. Ben önce kendime söylüyorum. Çok uzun. Mesela 2 saat kaçtı benim? 2.20 miydi?
2: 2.20 benim
0: çok
2: de 3.50
0: çok,
2: yani.
0: Çok yani. Ne yapıyoruz ki?
2: Hiç.
0: Hiç de bir şey yaptığımız
2: ya bir şey
0: sürece.
2: Üretsek bari yani yok o da yok.
0: Bomboş videolar yani saçma sapan.
2: Kaydır kaydır dur.
0: Kaydır kaydır
2: dur. Ne kaydırma meraklısı çıktık.
0: Yani kaydıracaksın da ayda yılda bir tane böyle adam akıllı bir içerik gelecek işte şunun gibi mesela.
6: Pamuk mu dar? 250 gram demir mi?
7: Bak ben sıradan bir adam değilim. Yalnız biraz daha ciddi konuş. Demir daha ağırdır.
0: Yani bu. Final bu anladın?
2: Öyle güzel içerikler her zaman denk gelmiyor ki.
0: Gelmiyor. Aman dikkatli olalım. Ömrümüzü heba etmeyelim çocuklar.
2: Etmeyelim. Çevremize birazcık bakalım. Etrafımızda neler oluyor gözlemleyelim. Ay ondan sonra kavga edersiniz dinleyicimiz gibi. Sabah kavgayla
0: uyanırsınız.
2: Dersiniz.
0: Ay sizden bir şarkı isteyeceğim ama utanıyorum yazmış efendim. Utanmayın yazın
2: ya.
0: Lütfen.
2: Yani en fazla çalarız ya da çalamayız diye.
0: Bu kadar. Yani ne olacak yani?
2: Utanılacak bir şey yok.
0: Evet, siz demeden farkında bile değildim demiş.
2: Bize şoktayım şu
0: güven
2: an diyor.
0: Göndermiş.
2: Güven atmış.
0: 8 saat 3 dakika.
2: Oo güven çokmuş ya. Gerçekten çok güven.
0: Oğlum bunda farkına varırsın ya. 8 saatinde
2: mesela şey mi acaba bunun atıyorum 3-4 saati Alem FM dinleyerek geçiyor olabilir mi? Belki çünkü şeyde belki o da vardır. İnternetten dinliyorsa.
0: Yani. İnşallah. İnşallah.
2: Ekran süresine geçiyorsa. 7-17'ler neler neler geldi maşallahınız var ya. Ben kendimi çok zannediyordum da neler varmış.
0: Çok varmış, çok varmış. Geçtim, peki.
2: Buyurun.
0: Şuradan bakıyorum. Letonya ne yapmış öyle ya?
2: Letonya mı?
0: Letonya, acil haber çıkmış Letonya. Kadın erkek nüfusunu dengelemek için 130 bin erkek...

0: Hadi yeniden başlıyor Letonya.
1: Türkiye'de 2000 dur bakayım 2025 yılı yalnız yaşayanların oranı %20,5.
0: Artıyor galiba sevgili.
1: Artıyor. Çünkü 2014'te %13,9'muş.
0: Oo, ciddi bir artış. 13'ten 20'ye çok yüksek.
1: Yalnız yaşayanların oranı artmış.
0: %60. Neredeyse artış.
1: Evet. Geçtim.
0: Ya şeyi gördün mü bir tane pazarda Çorum'da. Pazarcı abiyi. Satıyor sebzeler meyveler tezgahında. Seçersen 150, seçmezsen 100 lira diyor.
1: Abi ceza yapıştırlar yakında.
0: Tezgahı kapatmışlar.
1: Ya kapatırlar.
0: Çorum'da pazarcının fiyattan
1: niye seçmiyorum ki bu arada?
0: Seçtirtmiyor, dokundurtmuyor. 100 lira diyor seçmezsen diyor. Seçersen 150 lira diyor. Kapatmışlar. Bu şeyde görüyorum sürekli sevgili Yıldırım. Karşına çıktığımı bilmiyorum. Diğer pazarlarda da var mı yok mu bilmiyorum ama inşallah vardır. Ne yapıyorlar biliyor musun? Zabıta pazarın 1-2 noktasına orta yerine tezgah kuruyor.
1: Zabıta
0: bir tane böyle ahşap tezgah. Üstüne tartı var. Teyzeler ablalar geçiyor ya. Nereden aldınız diyor muzu şuradan. Ne kadar aldınız? 3 kilo. Bir tartı 2-300.
1: Şaka.
0: Bak her şey eksik.
1: Ulan bu çok iyiymiş.
0: 300 gram eksik, 200 gram eksik. 1 kilo 600 teyzeninki 700 gram eksikti muz.
1: Bütün belediyeler bunu yapsa ne güzel olur.
0: Çok güzel olur. Var mı yok mu bilmiyorum. Bunu Bahçeliler Belediyesi'nin şeyinde görüyorum sürekli. Böyle önüme düşüyor Instagram'da. Takip etmiyorum ama önüme çok düşüyor. Bu zabıta kontrol ediyor abi. Hangi tezgahtan aldın diyor. Götürüyor. Tezgah diyor ki şunu 3 kilo vermişsin. Kaç kilo bu?
1: 2-300. Bak bakayım ne
0: yapıştırıyor
1: kadar.
0: Yapıştırıyor cezayı. Kaç paraysa cezası.
1: Allah'tan böyle bir iş yapmıyoruz ya.
0: Vallahi.
1: Biz o zabıtaya gidip ben gülmedim bugün. Yapıştır cezayı abi.
0: Geçti. Ben bugün gülemedim.
1: Gülemedim.
0: Gülemedim. 40 bin lira.
1: Nereden dinlediniz? Alem efendim. Yapıştır cezayı.
0: Yapıştır cezayı.
1: Gibi. Ulan çok beğendim bunu biliyor musun?
0: Evet çok güzel. Gaziantep Şahinbey Belediyesi'nde de var.
1: Çankaya'da da varmış aynısı.
0: Ha, çok güzel her evet. Yerde.
1: Ankara'da bütün pazarlarda var
0: bak,
1: diyor.
0: Bak demek ki ben bir tek orada görmüşüm. O yüzden dedim ya bilmiyorum her yerde var mı yok mu diye. Bak her yerde neredeyse var. İzmit'te var, Ankara'da var.
1: Güzel her yerde
0: tartı
1: varmış.
0: Tartı kontrolü.
1: Daha yeni mi duydunuz diyor. Vallahi yine benim yine haberim oldu.
0: Benim de yani benim de.
1: Ki pazara gideriz bu arada.
0: Yani benim gittiğim pazarda bu tartıyı görmemiştim ben. Bu tartıyı görmedim. Belki pazarın diğer ucundadır, bir yerindedir bilmiyorum ama pazarda tartıyı görmemiştim. Bahçeliler'de varmış.
1: Bizim kapının önünde pazar var ya, evin önüne açılıyor.
0: Sizin evin önüne açılıyor.
1: Ben de görmedim orada mesela.
0: Dikkat etmedik belki de bilmiyorum ama çok güzel bak her yerde var. Nazilli'de pazarda seçmeyeni dövüyorlar abi.
1: Bak Utku diyor ki aldım muzu diyor gelene kadar tartıya iki tane yedim. No, bak Türk milleti hemen bir açığı bulma şeyi var.
0: Orada yapacak acayip bir şey yok ya. Beyan yani.
1: Şunu bir tartabilir miyiz?
0: Merhabalar hoş geldiniz.
1: Şöyle zabıta bek.
0: Evet. Ne kadar almıştınız muzunuzu?
1: 4.
0: Muzunuz ne kadar?
1: 4 kilo.
0: 4 kilo.
1: 4 kilo.
0: Hı-hı. Artıyorum. 2 kilo 400 gram çıktı.
1: Yedim. Genel kadar yedim ama.
0: Ne kadar yediniz?
1: Şunlar kabuklar bunları
0: pazara
1: da tartın.
0: Pazara gelmeden önce kaç kiloydunuz?
1: Pazara gelmeden 85.
0: Tartıya bir çıkalım.
1: Şöyle bir çıkayım ben bir dakika.
0: Tartıya bir çıkalım.
1: Çıktım.
0: 85-800 diyor.
1: 85.
0: 85'te 800 gram almıştınız. Muz 600 eksik çıktı. 200 gram fazla var. Kabuk yediniz mi?
1: Kabuk yedim.
0: 200 gram. Tamam o zaman, o zaman pazarcıya ceza yazamayacağız. Buyurun.
1: Devamı gelsin. Devamı. Böyle uygulamaların hastasıyız.

Bu arada artan cezaların ardından makas atma %92. Drift yapma %62 oranında azalmış. Cezalar caydırıcı olmuş yani.

0: vur duvara. Ya belediyenin tartısı bozuksa demiş dinleyicimiz.
1: Olabilir de bazı ünlülere göre de adli tıpın raporu bozuk.
0: Yani bunlar olabilir yani.
1: Olabilir ya.
0: Bu arada bu Bağlanan hocamız vardı ya hani, Kilis'ten, evet. Köy okulundan. Kenan Demirkale abimiz, canımız ciğerimiz. Çocuklar bana kaydın o bölümünü atar mısınız? İletişime geçeceğim Barış Alper Yılmaz'la.
1: Ooo Kenan abi.
0: Evet, Kenan abi yaparsa Kenan abi yapar.
1: Kenan abim yapar.
0: Dinleyicilerimiz de sağ olsunlar mesaj attılar. Kilis'ten bir köy okulundan bir hocamız programın ilk saatinde bağlandı. Çocuklar okullarında Barış Alper Yılmaz'ı görmek istiyorlarmış. Biz de Barış Alper'in son gönderisinin altına
1: yorumları geçtik.
0: Herkesikler yazmış sağ olsunlar.

0: duvara.
1: Astral seyahat uzmanı şarkıcı Yusuf... Oğlum haber böyle verilir mi ya? Böyle yazmışlar. Astral seyahat uzmanı şarkıcı Yusuf Güney ev hapsi kararıyla tahliye edildi diyor. Yusuf'la ilgili çok yayında konuştuk. Bu haberi okumamız lazımdı.
2: Evet.
1: Ev hapsi kararıyla tahliye
2: artık
1: edilmiş.
2: Artık evde.
1: Evde seyahate.
2: Evde de zor be sevgili. En fazla salondan yatak odasına seyahat edebilirsin.
1: Zor.
2: Değil ya, az seyahat. Trali yok ya.
1: Çok zor ya.
2: Hanım ben gidiyorum.
1: Nereye ya?
2: Arka odaya bir
1: seyahat. Salona
2: kalkmadan
1: geçiyorum.
2: Kalkmadan gidiyorum. Bak seyret, kalkmayacağım. Hiç yerinden kalkmayacağım.
1: Adam şarkıcı da astral seyahat uzmanı oldu.
2: Uzmanın
1: ya.
2: Haber öyle geçmiş. Astral seyahat uzmanı.
1: Hocam böyle bir şey bilimsel olarak mümkün mü?
2: Yani evet. Astral seyahat diye bir şey vardır. Var sevgili Yıldırım. Evet, Yusuf Güney de bunun önemli temsilcilerinden bir tanesidir. Artık ev hapsiyle tahliye
1: kararı verildi. Peki biz astral seyahatte ben bize Aydere gidebilir miyim? Rize Aydere gidebilir miyim?
2: İstediğin yere gidebilir. Ama bunda biraz ilerlemen gerekiyor sevgili Yıldırım.
1: Hemen olmuyor.
2: Hemen olmaz. Çünkü
1: ilk başta... kaç yıl sonra bu tahmini şey oluyor?
2: Şimdi mesela... aldığın eğitime göre değişir fakat 456 yıl sonra, 456 anca. Yıl içinde o kilometreye bağlı seyirci. 400 kilometre üzeri birazcık zorlaşıyor iş.
1: Peki bu astral seyahat dediğim bir şey, yani tamam eğitimini aldım.
2: Evet.
1: Gittim, mental olarak gidiyorum tabii. Fiziksel olarak
2: mental. Ruhun çıkıyor içinden. Sen olduğun yerdesin fiziksel olarak. Geziyorsun havada.
1: O şimdi onu soracağım.
2: Evet.
1: Ben şimdi ruhum gitti Ayder'de. Evet. Ben Halkalı'dayım.
2: Evet.
1: Buradayım.
2: Şöyle bir sıkıntılar da olabiliyor sevgili Yıldırım. Şimdi ruh Ayder'i beğenirse orada da kalabilir. Ruhun kendi sonuçta bir şeyi var.
1: Ha öyle mi?
2: Kararları var. Sen burada kalırsın. Fizik çürümeye kalırsın. Ruh ayrılır.
1: Ben de şunu merak...
2: Dönmeyebilir bedene.
1: Ben şunu merak ediyorum. İşte ruhum gitti. Aydere gitti. Bedenim burada duruyor. O sırada tuvaletim geldi benim.
2: Evet.
1: Ruhumun mu geliyor, benim mi geliyor?
2: O sırada ruhunun geliyor.
1: Ha,
2: ruhunun geldiği için senin oturduğun...
1: Geri geliyor mu buraya ruh?
2: Yo, Aydere bir yere.
1: Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Sonuçta doğadasın. Doğa onu özütür.
2: Tabii ki.
1: Özütür.
2: Bir vitamin gibi.
1: Peki mesela ben astral seyahate çıktım.
2: Tamam, hayırlısı olsun.
1: Seyahatimi yaptım. Geri geldim.
2: Geri geldiniz.
1: Vücutta mesela geri döndüğümde hani var ya...
2: Yorgunluk
1: aya gidenler hissiyatı. Geri geldiğinde işte 6 kilo zayıflamış.
2: Evet, aynı şekilde. Zayıflama değil ama yorgunluk hissiyatı.
1: Yorgunluk hissiyatı.
2: Uyku ihtiyacı doğar sevgili Yıldırım. İhtiyacı. Vücutta bir bitkinlik hali.
1: Şu an o zaman dinleyicilerimizle beraber bizi bir yere götürseniz astral olarak.
2: Olabilir tabii.
1: Bu,
2: hep bir,
1: böyle bir şey mümkün mü?
2: Türkiye'nin toplu yapılan ilk seyahati sevgili Yıldırım.
1: Ya ağlarım. Vallahi ağlarım. Türkiye Radyo'nun ilk mi?
2: İlk defa toplu seyahatler tabii ki yapılıyor. Uçakla 100 kişi, 200 kişi bir yerlere gidiyor. Fakat biz şimdi dinleyicilerimizle beraber minimum 1000 kişi olmak kaydıyla harika bir astral seyahate çıkmayı teklif ediyorum. Ne dersiniz?
1: Varım diyorum.
2: Malatya Pütürge diyorum.
1: Uygun. Hadi başlayalım o zaman.
2: Hadi Kayısı Bahçesi'ne gidiyoruz.
1: Hadi bir Kayısı Bahçesi'ne gidiyoruz.
2: Dalıyoruz hep beraber.
1: Oğlum çok heyecanlıyım şu an ya.
2: Birazcık ama konsantre.
1: Konsantre. Dinleyicilerimizden de rica edelim. Çok süremiz yok yalnız bu arada.
2: Çok süremiz yok. Yusuf'tan da izin almadık ama bakalım.
1: Hadi bakalım. Herkes biletleri
2: İnşallah
1: aldıysa...
2: İnşallah kilidi açar.
1: Hocam ben cam kenarı gidebilir miyim?
2: Cam kenarı... bayan yanı mı? Bayan diye biliyorsun. Kadın değil yani. Evet arkadaşlar. İlk başta derin burundan nefes
1: Hocam arkadaşım güldürüyor beni ama ya.
2: Arkadaşlar gülersek seyahatimiz yarı kalır. Burundan al, ağızdan ver. 3 defa yapıyoruz. Sihirli kelimelerimiz geliyor arkasından.
1: Buyur.
2: Ben astral seyahate çıkmak istiyorum. Hep beraber buyurun.
1: Ben astral seyahate çıkmak istiyorum. Ben astral seyahate çıkmak istiyorum.
2: Son bir nefes veriyoruz. Meyve suyu ikramımız birazdan başlayacak.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
4: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
3: Reklam.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Asu senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
0: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Binacele kılçık.

0: İstel Migros'a. İstel Migros gelsin sana.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazaları.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Gaming haftası vatanda. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Sony PS5 DualSense kablosuz kontrol cihazı siyah V2 5799 liraya, Intel Core i5 işlemcili, Lenovo hepsi bir arada bilgisayar

0: da Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Ritmini yakala.
3: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.

0: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
1: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
2: Şu anki soyadım Özgür. Ama ben Erdem yapmak isterdim diyor. Erdem soyadı bana çok havalı geliyor.
3: Sena'nın güzel. Senin çok güzel.
2: Sena Şen.
3: Uyumlu bir de.
2: Seninki de güzel oğlum.
3: Bezgin.
2: Bezgin.
3: Bezgin.
2: Kötü mü? Gayet güzel.
3: En güzel soy isim kimde?
2: Sibel Hanım.
3: Sibel Hanım. Hem ikisi de güzel. Doğuştan şanslı bak. Kendi soy ismi de güzel. Evlendikten sonraki soy
2: eşinin
3: ismi de.
2: Soy ismi de güzel.
3: Eşinin soy ismi de güzel.
2: Evet. Sibel Toprak Egemen.
3: Oh, yani
2: hakikaten çok.
3: Gerçek bir genel müdür.
2: Hakikaten yani.
3: Gerçek bir genel
2: bir yerde müdür. Duysam derim ki kesin.
3: Konuyu biraz erken yaptığımızı düşünüyorum. Şu an dinlemiyor olabilir.
2: Dinliyordur bence ya.
3: Tekrar edelim.
2: Sibel Hanım dinliyor muyuz?
3: Dinliyorsanız efendim küçük bir.
2: Şakamızı tekrarlayacağız.
1: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin.

0: döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
2: Show devam eder. 8.41 İstanbul yol durumu Emir hocamızdan alıyoruz.
3: Hemen bakıyoruz Fatih Bey.
0: Acayipsin.
3: %65'teyiz şu anda.
2: 70'lere geliyoruz.
3: Aşağı yukarı o civardayız.
2: Hazırsanız isim şehir yapacağız şimdi. Sena ile beraber. Hocam hazır mıyız?
3: Hazırız.
2: Haydi bakalım çocuklar. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Malatya'dan dinliyorum. Canımsın Murat Esen. Heh tamam düzelmiş. Alemfm.com'da diyor bir yayın gitti geldi diyor.
3: Günaydın Malatya. Böyle.
2: Bu uyarıyı tekrar yapalım sevgili dinleyiciler. İllerinize giden internet o ile özel değil. Mesela diyor ki Manisa'da internet yayınında sorun var diyor. Oh. Ya Manisa'ya özel göndermiyoruz efendim. Bizle ilgili bir sorun değil.
3: İnternet, hani,
2: Manisa
3: internet
2: karasal ya. Yayınında desen onu anlarım. Evet, tamam. Ama internet her yerde internet olduğu için bundan mütevellit. Bizi ilgilendirmiyor o konu yani.
3: Evet Senoş.
2: Evet hazırsanız başlayalım.
3: Belli mi harfimiz?
2: Harfimizi ben veriyorum.
3: Sen ver
2: harfimiz,
3: bakalım.
2: Harfimiz.
3: Evet.
2: Harfimiz. B olsun be.
3: B.
2: Evet başlıyoruz.
3: Evet.
2: İlk ben başlıyorum.
3: Hadi buyurun.
2: B. İsim. Burak.
3: Güzel. İkinci ben mi söyleyeyim?
2: Söyle yavrum.
3: Billur.
2: Billur isim doğru. Doğru.
3: İsim de söylemek daha mantıklı ona.
4: Birgül.
2: Birgül olur.
3: Birgül olur.
2: Şehir Balıkesir.
3: Bursa.
4: Bolu.
3: Olur harika.
2: Hayvan balık.
3: Baby shark.
2: Oğlum Türkçe dedik.
3: Türkçe demedik.
2: Tamam ben şu an diyorum.
3: Ha, şu an diyorsanız tamam. B ile hayvan. Bit.
2: Olur.
3: Detay.
2: Detay yok.
4: Bıldırcın.
2: Küçüğü de aynı büyük. Bıldırcın olur. Bitki mi?
3: Bitki.
2: Beynen bitki. Bulgur.
3: Bitki.
4: Bakliyat o.
2: Tam bakliyat da bakliyat olana kadar bitki olmuyor mu?
3: Doğru. Evet, doğru, tamam, doğru, doğru. Begonvil.
2: Ama bakliyat dedik.
3: Bakla.
2: Bakla.
4: Bamya.
2: Bamya olur.
3: Olur. Olur.
2: Eşya mı dedik?
3: Eşya.
2: Eşya. Borazan.
3: Olur. Bornoz.
2: Bornoz olmaz.
3: Olmaz. Bisturi.
2: Bisturi olur.
4: Bavul.
3: Bavul.
2: Bavul.
3: Olur.
2: Olur.
3: Eşyaların içine koyulan şey gerçi.
2: Olur olur olur. Olur.
3: Artist.
2: Artist. Beyli artist. Evet. Burak Özçivit.
3: Bildur Kalkavan.
2: Olur.
4: Banu Alkan.
3: Olur. Harika olur.
2: Arkadaş sorunsuz ilerliyor zaman. Böyle olur mu ya?
3: Meslek.
2: Meslek. Beyli meslek mi? Beyli meslek. Banu Alkan. Mesleği o.
3: Çok genel oldu.
2: Ama mesleği o değil mi abi?
3: Mesleği Banu Alkancılık mı?
2: Ne güzel deyince yapıyorsunuz Banu Alkan'ım.
3: Banu Alkan'ım.
2: Evet tamam, olur.
3: Kabul olsun.
2: Beyle Banu
3: evet,
2: buyur.
3: Evet, evet. Meslek.
2: Beyle meslek buyur.
3: Bakıcı.
2: Olur.
4: Bobinaj ustası.
3: Bobinaj.
2: Sallama.
3: Çok sallama.
4: Ama var öyle bobinaj ustası. Hayır,
2: olmaz olmaz.
3: Yok sanayi demedim.
4: Bardakçı.
3: Ama. Bardakçı çok.
2: Öyle bir şey yok.
3: Öyle bir şey yok.
2: Züccaciyedir o.
3: Beyle meslek.
2: Meslek.
3: Evet 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bitti.
4: Bulamadım.
2: Dur bulur ya niye bulmayacak ya?
4: Berber.
3: Berber. Olur. Berber olur. Berber.
2: Yarım saattir makas işareti yapıyorum sana burada.
4: Ama sen de yok ya anlayacak.
2: Allah Allah bende yok da işareti var ya.
3: Organ. Beyle organ.
2: Organda mıyız?
3: Organdayız.
2: Beyli organdayız. Beyli organ. Sen söyledin.
4: Selahattin abinin aklına gelsin.
2: Burun, burun.
3: Çok
2: burun
3: güzel, diyor. Harika burun geldi abi. Sana. Bana da bağırsak geldi.
2: Bağırsak olur.
3: Geldi. Senoş. Evet Senoş.
4: Beyli.
3: Beyli organ, beyli organ.
4: Böbrek.
3: Böbrek olur. Böbrek evet. Olur. Bravo. Olur. Yemek.
2: Yemek, beyli yemek. Büryan.
3: Büryan kebabı.
2: Evet.
3: Olur sevgili Yıldım. Bastırma.
2: Bastırma olur. Şimdi bu bölüm bittikten sonra dinleyicilerin...

0: Bize yapsın diye tek tek okuyacağım, video çeksinler.
1: Neyi?
0: Biz okuyacağım. Arabada seslendirsinler, yüklesinler, yüklesinler.
1: Tamam tamam.
0: Video yayından sonra onlara bakalım.
1: Güzel, tamam.
0: Ne diyorsun?
1: Hazır olun.
0: Hazır olun, kayıtlarınızı açın.
1: B harfiyle mi gene?
0: B harfi.
1: Gene B harfinden devam edelim.
0: Harfi değiştirelim ya da ya.
1: Harfi C yapalım.
0: C yapalım.
1: Hazırlansınlar.
0: Değiştirelim.
1: C harfiyle burada sayacağız, tek tek cevap vereceksiniz. Video
0: evet, sonra kaydedip Instagram'a yükleyip biz de etiketleyin. Yayından sonra izleyelim.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Neredeydik? B ile yemek.
2: B ile yemek. Bazlama.
1: Bazlama olur ama birileri dava açabilir, o yüzden dikkat edelim.
0: Oğlum bizi uğraştırma kızı şimdi. Şarkı.
1: Şarkı.
0: Bir derdim var artık.
1: Olur. Bom bili bili bili bom bom olur, bom olur, bili bili bili bom.
2: Beni benimle bırak giderken.
1: Nasıl var. Melodi olarak söylersek o zaman olmaz.
0: Bu kız arada bir etilere bağlıyordu. Kız biliyor musun? Beni benimle bırak giderken.
1: Şarkıyı söylememiz gerekiyor.
2: Baytar olsun o zaman.
1: Söyleyelim
0: biraz.
2: Onu hiç söyleyeyim.
0: Yok ki.
1: Tamam o zaman yarım doğru şeyi var mı Fatih Bey sesi?
0: Tamam tam doğru yaptım.
1: Tam doğru.
0: Dizi film. B ile dizi film. Bir Zamanlar Anadolu'da.
1: Olur. Berhunde Hanımlar.
0: Olur.
2: Behzatçı.
0: Olur. Yedek parça. Buji.
1: Olur. Bobinaj.
0: Olur.
2: Ama söylendi.
1: Ama o başka.
0: Hadi yavrucuğum yedek parça.
2: Beyle.
0: Yok söyleyemedi maalesef.
1: Zortladın.
0: Yabancı kelime beyle. Book.
1: Evet. Book olur kitap anlamında değil mi?
0: Evet.
1: Evet. Baby.
0: Olur.
1: Evet.
2: Bay
0: erkek Türkçe, yalnız. Türkçe bir de. Bir erkek cinsiyetçi olur.
1: Türkçe yani.
2: Yani bay Türkçe mi?
0: Bay Türkçe'dir.
1: Bay bayan.
2: Bit. İşte.
0: Bay bayan ya.
1: Bit de Türkçe. Türkçe.
2: Büyük.
0: Bit Türkçedir ya.
1: Türkçedir.
2: Bit değil.
1: Yok bit Türkçedir. Başka bir şey bulalım lütfen.
2: Blue olur.
0: Tamam, peki. Olur. Çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun.
0: Sevgili dinleyiciler şimdi siz yapıyorsunuz. Biz soruyoruz. Videoyu kendinize çevirin.
1: Cevap verin.
0: Evet.
1: Araba kullanırken yapmayın.
0: Tabii araba kullanırken yapmıyoruz. Yapmayın. Yandakiler yapsın. Instagram'dan da bizi etiketleyin. alemfm.com, fatihyıldırım.com.tr, Umut Bezgin hesaplarını etiketleyin lütfen. Sırayla soralım.
1: C harfimiz buyurun.
0: Harfimiz C. C ile isim.
1: C ile şehir.
2: C ile hayvan.
0: C ile bitki.
1: C ile eşya.
2: C ile artist.
0: Meslek.
1: Organ.
2: Yemek.
0: Şarkı.
1: Dizi, film.
2: Yedek parça.
0: Yabancı kelime.
1: Hadi bakalım.
0: Cevaplarınızı Instagram'a yükleyin lütfen. Biz de dönüşte bakalım. Ay çok merak ediyorum biliyor musun?
1: Neler çıkıyor?
0: İnanılmaz merak ediyorum. Bir ara aradan sonra buradayız.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek. Reklam.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Binacele kılçık koy.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros. Garaj Oto
4: Ekspertiz. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
5: Bellona. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
7: Yıldız. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
8: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satın

0: kazandıktan birini kazanma şansı.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.

0: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
1: Nazarlar değmesin.
2: Ritmini yakala.
3: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Reklam.

0: Programın sonuna geldik, bitiriyoruz. Kıymetli dinleyenler, Uğur Derin Dondurucu yol arkadaşlarımız var olsunlar. Yine bayram yaklaştı, yine şahane kampanyalar yapıyorlar.
1: Yine bayram ettiren fırsatlar Uğur'dan geliyor.
0: Evet, sıradan bir kampanya değil şimdi söyleyeceğimiz. Dün akşam yayınında ben söyledim gerçi. Hatırlatayım, soğan gücünü yıllardır ellerinize taşıyor Uğur Derin Dondurucu. Kalitesiyle de her zaman güven veriyor bu yerli markamız.
1: Uzun yıllardır da beraber birlikte yol yürüdüğümüz takım arkadaşımız.
0: Derin Dondurucu'nun ustasından ne geliyor çocuklar?
1: Ne ki bayrama özel sevgili Yıldırım. 9.990 TL'den başlayan fiyatlarla peşin fiyatına 99 taksit avantajıyla 7 yıl garantili Uğurlar geliyor.
0: Şimdi bir Uğur mağazasına giderek ya da Uğur'un web sitesini, sosyal medya hesaplarını ziyaret ederek ürünleri görebilirsiniz. 9.990 liradan başlayan fiyatlar ve 9 taksit avantajı var. Derin Dondurucu deyince akla biliyorsunuz. Uğur gelir.
1: Uğur gelir. Evet. 7 yıl garanti deyince de Uğur gelir. Her yerde bulabileceğiniz bir şey değil 7 yıl garanti.
0: Genelde kampanyalar böyle 3 yıl 5 yıl falan olur. Uğur'da
1: para vererek uzatırsınız. Uğur'da öyle bir şey.
0: Uğur'da öyle bir şey yok. 7 yıl garantisi var. Kendilerine selam çakıyoruz. Aydın Nazilli'ye. Veda zamanı, şu videoları merak ediyorum. Dinleyicilerimiz diyor ki çok hızlı söylediniz diyor, isim şehirde diyor. Yapabildiğiniz kadar yere
1: yayında da çok fazla boşluk oluyor tabii şey yaparsak, çok susarsak. Evet.

0: Arayı bulmaya çalıştık inşallah, yani olanlar
1: bulamadım vardır. Demiyor da hızlı yaptınız diyor.
0: Yani ben patladım değil de siz hızlısınız.
1: C ile şehir yok ki diyor.
0: C ile nasıl yok ya? Cibuti.
1: Türkiye'den olmak zorunda değil ki.
0: Ya Ceyhan.
1: Canakkale.
0: Canakkale.
1: Kullan abi bunları.
0: Camlıhemşin. Bunlar var yani.
1: İlçe de olur. Dünyadan şehirler olabilir.
0: Biraz şakalı düşünün ya.
1: Biraz şakalı. Şakalı. Öyle dümdüz olmaz. Senacığım sağ ol yavrucuğum.
2: Ben teşekkür ederim abicim.
1: Gidiyoruz. Akşam 18'de ben tekrar burada olacağım. Sizi de buraya mutlaka bekleriz. Bir o zaman biz son bir şey yapalım mı?
0: Bitirelim mi? Ne yapıyoruz? Vay vay vay.
1: Geziyorlar. Yolda olanlara iyi yolculuklar. İşiniz gücünüz
0: rast gitsin.
1: Kafa açan uzman
0: bitti.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.

0: Reklam.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için Opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurtalar 119 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Migros hepimize iyi gelecek. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
10: Ticari araç

0: da takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
3: Saat 9. Bu bir reklamdır.
5: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
6: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
5: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
6: Allah'tan.
5: Sigortadan hallederiz.
6: Sigortadan halledemeyiz.
5: Niye halledemeyiz?
6: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
5: Ama?
7: Ama dememek için ama sigorta.
3: Bu bir reklamdır.
8: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
9: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Samsun'un Avza ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı. Selde hafif yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Derelerin taştığı ilçede çok sayıda araç sürüklenirken mahsur kalanlar oldu. Elektrik kesintilerinin de yaşandığı ilçede eğitime bir gün ara verildi. Çorum ve Şırnak'ta da sel olurken rüzgarın hızının 40 kilometreye çıktığı Bartın'da çatılar uçtu. Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon lira para hareketliliği tespit edilen 61 şüpheli yakalandı. İran, uluslararası topluma çağrıda bulundu. Böyle zamanlarda sessizliğin kötülükle suç ortaklığı anlamına geldiği vurgulanan açıklamada tarih yaşananları hatırlayacak denildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını söyledi. Kurban Bayramı'nda emeklilere ödenecek ikramiyenin 4000 lira olacağı açıklanmıştı. Bu yıl 70. kez düzenlenen Eurovision şarkı yarışması İsrail tartışmalarının gölgesinde başladı. 5 ülkenin boykot ettiği yarışmanın ilk yarı finalinde sahne alan İsrailli şarkıcı Noam Betan, "Soykırımı durdurun" sloganlarıyla protesto edildi. Bartın'da 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar soruşturmasında anne de tutuklandı. Daha önce 33 kişi de tutuklanmıştı. Kastamonu'da tuvalette doğurduğu bebeği çöp konteynerine bırakan anneye 12 yıl hapis cezası verildi. Bebeğin ise Ankara'daki tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğu ve koruyucu aile tarafından bakımının üstlendiği öğrenildi. Galatasaray oyuncusu Lucas Torreira, Beyoğlu'nda bir AVM'de yumruklu saldırıya uğradı. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
1: Hesap.com spor haberlerini sunar.
9: Türkiye Kupası'nda son finalist bugün belli olacak. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 20.30'da başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe-Beko bugün derbide Beşiktaş-Gain'i ağırlayacak. Maç saat 19.00'da oynanacak. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Merve Dinçer Kavurat altın madalya aldı.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu.
10: yapmış.
11: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
9: Serbest piyasada dolar 45 lira 41 kuruş, euro 53 lira 33 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 44.880, yarım altın 22.502, çeyrek altın 11.258, gram altın ise 6.903 liradan alıcı buluyor.
11: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
12: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
9: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 30 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 36 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 46 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 29 dakika.
12: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
13: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
9: İstanbul, Ankara ve Kayseri 23, İzmir 29, Antalya 24, Adana 26, Trabzon 20, Erzurum 15 ve Diyarbakır 25 derece.
13: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumu.

0: Efendi.
1: Birazdan. Birazdan.
0: Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat.
4: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
6: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güven.

0: Migros yemek.
1: Migros uygulamasında.
2: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
3: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kuşbaşı 289 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros hepimize iyi gelecek. Nisan'da bahar coşkusu.

0: Kom.tr'de.
1: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında. Üstelik 9

0: Reklam.
1: Alem. Paraflay'ın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafla Sırbistan Belgrad'dayız. Belgrad, Sırbistan'ın başkenti ve en büyük şehri olarak tarih ile modern yaşamın iç içe geçtiği etkileyici bir merkez. Turna ve Sava nehirlerinin birleştiği noktada kurulan şehir, stratejik konumu sayesinde yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Şehrin kalbindeki Kale Megdan Kalesi hem tarihi dokusu hem de muhteşem manzarasıyla öne çıkar. Geniş caddeler, hareketli meydanlar ve canlı gece hayatı Belgrad'a enerjik bir karakter kazandırır. Nehir kıyısındaki kafelerde vakit geçirirken şehrin dinamik ve samimi atmosferini hissedebilirsiniz.
1: Paraflay'ın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
0: 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyi.

0: birazdan. Reklam.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
2: Ödemek EasyCo demek.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik

0: TL'ye indirimle, sen de acıkınca söyle.
1: Migros yemek.
0: Migros uygulamasında.
1: Hep tatil mutluluğu. Jolly,
2: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2.249.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Merhaba ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da. Reklam.
6: Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar. Yine her yerdeler.
7: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20.000 liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Migros'a. İster Migros gelsin sana. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL'ye.

0: İndirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
4: Fiyat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi...

0: Mavi ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurtalar 119 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot. Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 11-18 Mayıs tarihleri arasında TCL Alcatel MT40X Multime Çocuk Akıllı Saati tüm renkler 4.999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: Reklam. Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor.

0: 9-10 Mayıs'ta. Panda Bear 2 Haziran'da Blind'da. Biletler Garanti BBVA kredi kartlarıyla %20 indirimli Garanti BBVA genç konserlerinde buluşalım.
1: Saat 10. Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bu bir reklamdır.
5: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: BIST endeksi %0,4 puan artışla 14.846 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 45 lira 41 kuruş, euro 53 lira 26 kuruştan işlem görüyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: BIST endeksi 14.904 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada

0: Dolar 45 lira 39 kuruş, euro 53 lira 30 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 28 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 41 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 59 dakika.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.735, yarım altın 22.448, çeyrek altın 11.224, gram altınsa 6.886 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Birazdan reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com.

ve yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Türk Havalimanı'nda.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Reklam. Her dönemin en iyisi.

0: Birazdan reklam.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Binacele kılçık hocam.
4: Hazırsan kaçırılmayacak fırsat geliyor. Bugün Getir Büyük'te getirme ücreti yok. Üstelik 250 TL indirim var. Şimdi siparişini ver, fırsatı kapına getirelim.
5: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Çeşit çeşit getir. Bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir. Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin. Pilot garaj
7: şoför ekspertiz. Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
9: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Reklam.
10: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylı

0: Sizlerbankkart.com.tr'de.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Faruk Vatan'la farklı kültürlerden seçilmiş güçlü bir repertuarla hüzünden coşkuya uzanan bu etkileyici program, alışılmışın dışında tarzı ve tecrübeli bir tenörün yorumuyla dinleyicilere unutulmaz bir gece vaat ediyor. Bu konser için 31 Mayıs Dorok X'ler Kadıköy'de saat 21.30'a biletinizi almayı unutmayın.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
3: Reklam.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: I got a good feeling. I got a good.
8: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
11: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok, rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Flexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında. Üstelik 911 liradan başlayan taksitlerle.
12: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.
13: Borusan Next.
14: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
15: Donuyoruz Yüksel abi.
14: Bu havada.
16: İnternette donuyoruz.
14: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
17: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
18: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
14: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
17: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
12: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
17: Türkcell gücünde 5G.
14: Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Reklam.
0: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar Bankkart.com.tr'de.
3: 90'lı yılların
1: en iyileri.
3: Alem Efendi.

0: saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı. Sel sularının çekilmesiyle temizleme çalışmalarına başlandı. Selde araçların çamura gömüldüğü, bazı otomobillerin ise devrilerek hurdaya döndüğü tespit edildi. Kullanılamaz hale gelen iş yerlerinde ise zarar tespit çalışmaları sürüyor. Bartın'da etkili olan fırtına nedeniyle de bir binanın çatısı uçtu, 6 araç hasar gördü. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında Düzce merkezli 14 ilde yeni bir operasyon yapıldı. Operasyonlarda 24 milyar lira işlem hacmine ulaştığı belirlenen yasa dışı bahis şebekesine üye 55 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da sosyal medyada silahlı paylaşım yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Birçok suç kaydı bulunan 19 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da sahte pasaport operasyonu düzenlendi. Sahte İsrail pasaportlarıyla İngiltere'ye gitmeye çalışan yabancı uyruklu kişilere yardım ettikleri öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı. Akaryakıt ürünlerinden benzine zam geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 7 kuruş artacak. Gastronomi dünyasının en popüler platformlarından biri olan Taste Atlas, dünyanın en iyi 100 Türk yemeği listesini açıkladı. Listenin ilk 10 sırasında birbirinden farklı lezzetler yer alırken, kalamar tava ilk sıraya yerleşti.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
2: lazım. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net.
3: Kazancım Net, Sigortam Net. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Pilot'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilot'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda. Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
6: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
7: Hem de hiç para vermeden.
8: Abonelik de yok. Aidat da yok.
6: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş.

0: Merhaba, ben Derya Ulu.
1: Hani çok sevmiştin, hani sen beni, ay ay ay ay.
0: Yeni şarkım Hani, şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: Sende. Birazdan.
1: Hoş görsen affet gitsin andırma. Büyüklük sende kalsın sonunda.
0: Birazdan.
2: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Reklam. Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor.

0: genç konserlerinde buluşalım.
1: Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesintisiz, reklamsız dinleyin. Reklam.
2: Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden, mobilden kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi, onu da birlikte yaparız.

0: 120 aya varan vade ve varsa hazır limitini öğrenebileceğin hızlı limit özelliğiyle Garanti BBVA Mobil'de.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
7: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: gücünde Süperbat 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde. Reklam.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
3: Bir dönemin en iyisi.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Türkiye Kupası'nda son finalist bugün belli oluyor. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 20.30'da başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe Beko bugün derbide Beşiktaş Gain'i ağırlayacak. Maç saat 19.00'da oynanacak.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit, hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST 100 endeksi 14.689 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45 lira 41 kuruş, euro 53 lira 22 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 22 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 20 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 36 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 59 dakika.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.682, yarım altın 22.420, çeyrek altın 11.208, gram altınsa 6.876 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
8: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
6: İstanbul, Ankara ve Kayseri 23, İzmir 29, Antalya 24, Adana 26, Trabzon 20, Erzurum 15 ve Diyarbakır 25 derece.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, hava durumu.

0: birazdan.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot garaj şoför
1: ekspertiz. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
8: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
1: Reklam.
8: Paraflay'ın katkılarıyla.
9: Güzellikler dünyası.
10: Parafla Sırbistan Novi Sad'dayız. Novi Sad, Sırbistan'ın kültür ve sanat açısından en zengin şehirlerinden biridir. Tuna Nehri kıyısında kurulu olan bu zarif şehir, sakin yaşam tarzı ve estetik mimarisiyle dikkat çeker. Petrovaradin Kalesi

Şehrin simgesi olarak yükselirken her yıl düzenlenen Exit Festivali ile uluslararası bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Renkli sokaklar, sanat galerileri ve huzurlu parklar Novi Sad'a hem modern hem de romantik bir hava katar. Şehirde yürüyüş yaparken

0: birazdan.
1: Gel barışalım, gel sevişelim mavi gecelerde.
0: Birazdan.
2: Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
1: Reklam.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
4: Umran Oto Ekspertiz. Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de seleklerinle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
0: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
2: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
4: Müziğinin güçlü sesi ve yorumcusu Soner Sarıkabadayı ezbere bildiğimiz hit şarkıları ve eşsiz konser atmosferiyle huzurlarınıza geliyor. 28 Mayıs saat 21.30'da Dorok X'ler Kadıköy'de. Biletlerinizi almayı unutmayın.
3: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Reklam.
11: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
2: 90'lar, 2000'ler ve şimdi... Sadece en iyiler.

0: saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
3: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağış sele yol açtı. Sel sularının çekilmesiyle temizleme çalışmalarına başlandı. Selde araçların çamura gömüldüğü, bazı otomobillerin ise devrilerek hurdaya döndüğü tespit edildi. Kullanılamaz hale gelen iş yerlerinde ise zarar tespit çalışmaları sürüyor. Bartın'da etkili olan fırtına nedeniyle de bir binanın çatısı uçtu, 6 araç hasar gördü. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Galatasaraylı oyuncu Lucas Torreira'ya yumruklu saldırı düzenleyen Yusuf Yıldırım adliyeye sevk edildi. Saldırgan ifadesinde kız meselesi yüzünden saldırdığını söylerken sosyal medyasından da ünlü futbolcuya tehdit mesajları attığı ortaya çıktı. Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında Düzce merkezli 14 ilde yeni bir operasyon yapıldı. Operasyonlarda 24 milyar lira işlem hacmine ulaştığı belirlenen yasa dışı bahis şebekesine üye 55 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da sosyal medyada silahlı paylaşım yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Birçok suç kaydı bulunan 19 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da sahte pasaport operasyonu düzenlendi. Sahte İsrail pasaportlarıyla İngiltere'ye gitmeye çalışan yabancı uyruklu kişilere yardım ettikleri öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Olaylarda 12 polis yaralanırken 7 kişi gözaltına alındı. Akaryakıt ürünlerinden benzine zam geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 7 kuruş artacak. Gastronomi dünyasının en popüler platformlarından biri olan Test Atlas, dünyanın en iyi 100 Türk yemeği listesini açıkladı. Listenin ilk 10 sırasında birbirinden farklı lezzetler yer alırken kalamar tava ilk sıraya yerleşti.
5: 90'lı yılların
0: en iyileri. Alem Efendi.

0: Alem Efendi birazdan.
1: Sıcak, çok sıcak. Sıcak, daha da sıcak olacak.
0: Birazdan.
2: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS ile gel.
0: Reklam.
4: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Yapı Kredi, bir adım önde.
6: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot.
8: Ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
9: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Com.tr.
1: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Reklam.
3: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.

0: birazdan.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook alemfm.com.

0: Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar. Yine her yerdeler.
1: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Türkiye Kupası'nda son finalist bugün belli oluyor. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 20.30'da başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe-Beko bugün derbide Beşiktaş-Gain'i ağırlayacak. Maç saat 19.00'da oynanacak.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST endeksi 14.689 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45 lira 41 kuruş, euro 53 lira 22 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 22 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 20 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 36 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 59 dakika. Ekspertize,
7: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.682, yarım altın 22.420, çeyrek altın 11.208, gram altınsa 6.876 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
0: Yeni saatte de
5: tüm zamanların

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Biz geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Reklam. Her dönemin en iyisi.

0: birazdan.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
0: Reklam.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
3: kazancım net, Sigortam.net. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
7: Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Jolie'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Jolie ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Reklam.
10: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
11: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
12: Hakan Altun enerjisi, güçlü yorumu ve kendine özgü sahne performansıyla eğlenceyi bambaşka bir noktaya taşıyor. Bir Telefon, Yorgun Yıllarım gibi unutulmaz eserlerle dinleyicilerini derinden etkileyen Hakan Altun, her konserinde izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatıyor. Seyircisiyle kurduğu sıcak iletişim, sahne samimiyeti ve her notaya sinen duygu konserin büyüsünü katlıyor. 16 Mayıs saat 21'de Jolly Joker Vadi İstanbul, 23 Mayıs saat 21'de Jolly Joker Atakent Tema'da kulağınızın pası silinecek.
11: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
0: Reklam.
13: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr

0: 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
5: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
4: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
5: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
6: Türksel gücünde 5G.
7: Reklam.
8: Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor.

0: kredilerle Garanti BBVA kredi kartlarıyla %20 indirimli Garanti BBVA genç konserlerinde buluşalım.
1: 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyi.

0: Saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: birazdan. Reklam. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Pilot Garaj Oto Expertiz.
5: Pilot'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilot'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.
4: Pilot Garaj Oto Expertiz.
6: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali

0: 24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
3: Reklam. Her dönemin en iyisi.

birazdan.

0: İstikbaldeyiz.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten.
2: İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Mavi ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
3: Reklam.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook alemfm.com.
3: Reklam.
6: Hanımların beylerin dikkatine. Supermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
7: Türkcell gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
8: Fiyat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel LED gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.
9: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
10: Bellona, Bellona.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli

0: Reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Arşidük ne demek?
1: Avusturya, Macaristan gibi bazı imparatorluklarda prensle kral arasında bir rütbeymiş.
0: Bu şey mi gidiyor mesela? Vallahi kralım, yemin ederim bu prensten çektiğimiz nedir ya? Vallahi billahi. Bunu kral yapıyorsanız yapın. Vallahi burama gel, illallah ettirir artık bana ya.
1: Daha efsanesini söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Büyük dük varmış.
0: Büyük dük mü?
1: Evet.
0: Kocaman dük.
1: Büyük çekmece gibi.
0: Şuradan bir büyük dük alır mısınız? Büyük dük şey mi oluyor mesela? Sen Ümraniye düküsün değil mi?
1: Evet.
0: Ben mesela Anadolu yakası düküyüm. Ben büyük dük mü oluyorum?
1: Sen büyük dük, ben küçük dük.
0: Yani şey mi oluyor mesela? Lan pis dükle gelin bakın buraya. Hepinizden daha büyük. Buraya hep benim he.
1: Evet.
0: Sen neren düküsün oğlum?
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
3: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
4: Hesap.com spor haberlerini sunar.
5: Türkiye Kupası'nda son finalist bugün belli oluyor. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 20.30'da başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe Beko bugün derbide Beşiktaş Gain'i ağırlayacak. Maç saat 19.00'da oynanacak.
4: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit,
6: hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 14.612 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45 lira 41 kuruş, euro 53 lira 20 kuruştan işlem görüyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 22 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 26 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 47 dakika.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.490, yarım altın 22.324, çeyrek altın 11.164, gram altınsa 6.849 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
8: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: İstanbul, Ankara ve Kayseri 23, İzmir 29, Antalya 24, Adana 26, Trabzon 20, Erzurum 15 ve Diyarbakır 25 derece.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Ya minibüstesindir? Ücretleriniz
10: utanın lütfen elde.
9: Ya otobüste.
11: Fazla akbili olan var mı?
9: Metrobüste de olabilirsin. Otobüs, istasyon, avcılar, merkez. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
12: Serdar Gökalp.
9: O da bu yollarda seninle.
12: O da bu yollarda seninle.
9: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de Alem FM'de.

Başladı sevgili dinleyenler. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp ve Serdar Trafik'te başladı. Nasılsınız, iyi misiniz? Ne yaptınız bu saate kadar? Ne yaptınız sosyal medyada? Yalan dolan. Arkadaş kazı. Manita dırdırı. Trafik o bu falan filan derken o bir baktın saat 16 oldu. Ne dedi kafa? Dedi ki beynen aç dedi radyoyu. Serdar var. Sağ olun, teşekkür ederim tercih edenlerden. Thank you very much. Nasılsınız, iyisiniz inşallah değerli dinleyenlerim. Yaz mı yaşıyoruz, kış mı yaşıyoruz? Hiçbir şey bilmiyorum. Havalar öyle bir hava. Yağmur mu yağacak, güneşli mi, açacak mı, açmayacak mı falan. Dün Adem'in kem gözüne geldim. Ben bu yaşa geldim böyle yağmur yemedim. Hani ayakkabı, don, atlet, pantolon, mont. Kaskın içine kadar su. Vıcık vıcık yani. Nasıl geldim bilmiyorum eve. Dün uzun yol gibiydi yani dün. ...0536-901-8902... sevgili dinleyenler, 536-901-8902... Bugün yakalanma konusundan bahsediyoruz. Çok ucu açık bir konu yine. Mesela ben yağmura yakalandım, sen karına yakalanmışsındır. Başkası patrona yakalanmıştır. O başka bir şey yaparken yakalanmıştır. Bu başka bir şey yaparken yakalanmıştır. Kimisi ne bileyim işte... nasıl örnek veriyorum? Kapıda çıplak yakalanmıştır. Bu da var çünkü biliyorsun. Yani, bu da var biliyorsun. İçimizde en komik şekillerde yakalananlara canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü hediye sevgili dinleyenler. Bir adet Alem FM tişörtü hediye. İşte yıllardır dinliyorum bir tişörtüm yok diyenlere sesleniyorum özellikle. Buyurun efendim, konuyu verdim. Nokta nokta nokta yakalandım. Neydi işte bu noktaları siz dolduruyorsunuz. Neydi yakalandınız sevgili dinleyenler?

İçimizde en komik yakalananlara canlı yayında Alem FM tişörtü hediye, bir kere daha söyleyeyim. Ay Serdar, senin sayende dolandırıcıdan kurtuldum. Senin sayende 15 dakika önce az daha dolandırılacaktım. Ne oldu ki ya? Haberimiz olmadan yine. Neyse, iyi bir şey yapmışız.

0: Kaynanaya baksırla yakalandım. Kaynanaya baksırla yakalanmak. No, o kızı geri mi aldılar yani? Yani baksır dediği için erkeksindir dedim. Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba, geçmiş olsun efendim, az daha dolandırılıyormuşsunuz.
1: Ay, yemin ederim yani aklıma sen gelmeseydin yani kafa yiyecektim az daha.
0: Ne oldu efendim, hayırdır, geçmiş olsun, anlatın bakayım.
1: Şimdi ben mahallenin şeyindeydim, eczanesindeydim. Birisi beni aradı, ben başkomiser, neyse ismini şimdi unuttum heyecandan.
0: Evet.
1: Ondan sonra cuma şey işte kimlik bilgileriniz falan bize lazım. Tamam. Kaybetmişsiniz. Bir şeyler söyledi. Eğer evde değilseniz dedi, eve kadar yürüyün hemen ve çantanızı açık, telefonunuzu açık bırakıp çantanıza koyun ve sessizce yürüyün.
0: Olaylara bakıyor.
1: Ben de öyle bir şeyden telaşla geldim işte. Dükkana girdim. Aklıma sen geldin. Programda konuştuklarınız geldi. Dedim bu kesin dolandırıcı dedim. Serdar böyle demişti ama işte insan aniden düşebiliyor şey olunca.
0: Anladım, geçmiş olsun, aman uyanık olun, evet. aman uyanık
1: sonra
0: olun.
1: Sonra polisi aradım, işte onlar sen varmış. Hı-hı. Evet, yani böyle oldu.
0: Anladım, geçmiş olsun hanımefendiciğim.
1: Ama aklıma siz gelmeseydiniz ben öyle yani dolandırıcı olduğunu bilmiyordum. Yani
0: ne güzel ya.
1: Bütün şeyleri verecektim.
0: Ne güzel efendim, mutlu ettiniz beni şu an. Yani hani gerçekten mutlu oldum şu an. Hani bizim sayemizde kurtulduğunuz için mutlu
1: yani
0: oldum.
1: Aklıma geldi yani, çünkü sizi hep dinliyordum. Şeyde yayında söylemiştiniz zaten.
0: Anladım efendim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Dediğim gibi çok mutlu oldum. Hani bizim buna sebep olmamızdan ötürü çok, evet, mutlu hissettirdiniz bana. Sağ olun efendim, çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ, görüşmek üzere.
1: Sağ olun, görüşürüz.
0: Sağ olun, teşekkürler. Var olun, sağ olun. Yıllardır anlatıyorum, benim telefon şakalarımdan bir tanesini bir kere dinlesen, bak herhangi bir telefon şakamı bir kere dinlesen bu konuyla alakalı, dolandırılmazsın abicim. Bir de yani şunu nasıl yiyorlar vallahi ben bilmiyorum. Abicim bak, bunu yiyip evdeki altınları götürüp parktaki çöp poşetinin için, çöpün içine koyanlar var. Adam buna şaşırmıyor mesela. Benim nasıl telefon şakasını yedirebildiğime şaşırıyor. Hani ben telefonla arıyorum, şöyle oldu, böyle oldu, şu oldu, bu oldu falan diyorum ben. Buna şaşırıyorlar mesela, buna millet buna nasıl kanıyor diyorlar. Ama evindeki altınları götürüp parktaki siyah poşetle parktaki çöpün yanına koyan adama şaşırmıyorlar mesela. Hani buna şaşırmıyorlar yani. Değerli dinleyenlerim, tüm emniyet teşkilatıma, tüm kolluk kuvvetlerime, tüm adli personelime, hakimlerime, savcılarıma hepsine selam ederek onların bana aktardığını anlatıyorum. Polis, asker, savcı, hakim size telefon açıp merhaba, işte adınız teröre karışmış, evde altın var mı, getirin bunları aklayalım falan filan, böyle şeyler olma. Allah korusun, zaten öyle bir şey varsa kapın bile çalmaz abicim. Televizyonlarda seyrediyorsun, kapın bile çal, duyacağın tek ses yat yat yat yat yat. Ne olur. Hani hiç ya, sen suçu işleyeceksin, hem de terör adı altında suç işleyeceksin. Seni emniyetten ya da ne bileyim adliyeden falan birileri arayacak, diyecek ki evde altınlar var, getir onları, biz temizleyip sana geri vereceğiz diyecekler. Yani koca hakimin, savcının emniyet teşkilatında işi yoktu zaten. Değil mi? Koca. Yemeyin bunları, yemeyin. Allah korusun öyle bir şey varsa zaten sana telefon açıp gel demiyorlar arkadaşlar. Gelip onlar alıyorlar yani, merak etme. Haberleri görüyorsunuz. Şaşırdığım da bu benim, biliyor musun? Vallahi billahi bak. Benim telefon şakalarımın altındaki yorumlara baktığın zaman mesela, böyle tek tük de olsa, abi bunu nasıl yiyor abi, kurmaca bu, bunu yemezler falan. Oğlum yani ben sadece telefon açıp şaka yapıyorum. Adamlar götürüp altınlarını, evin tapusunu falan veriyorlar ya. Yani buna şaşırmayıp buna şaşırıyor olmam beni gerçekten çok şaşırtıyor yani. Ne yaparken yakalandınız sevgili dinleyenler? Ne yaparken yakalandınız?

İzmir'e yaz geldi, denize giriyoruz. Burada daha öyle olmaz. Azerbaycan'dan dinliyorum. Merhaba efendim, sağ olun, teşekkür ederim. Serdar Bey, Mono'da ayaklar havada, baş hemşireye yakalandım. Daha bugün müdüre uyurken yakalandım.

suyun altında çarpışmak değil mi? Hiç tanımadığın birini yanından çıkıyorsun ya bazen. Lise zamanları sevgilimle evde anneme yakalandım demiş efendim. Oo baby. Kız istemeye gittiğimizde tuvalette kapıyı kilitlemeyi unuttum. Kayınpedere yakalandım. Kızı verdiler mi? Onu söyle bana.

Tütün sağlığa zararlıdır. İnsanlar öğrencilik zamanında tütünle alakalı yakalanma hikayelerini anlatıyorlar. Kötü örnek olur. Okumuyorum bunları. Onun için yazmazsanız sevinirim. Sevgili dinleyenlerim. Bir sürü bebe dinliyor bizi biliyorsun. Serdar 20'li yaşlardaydım. Bir erkek arkadaşım vardı. Babam aşırı katı, aşırı otoriter bir adam. Hem asker hem doğulu. Evin koridorunda sabit telefon var. Ben salonda yatacağım. Ayağına salona paralel çekmişim. Geceleri 12'den sonra erkek arkadaşımla telefonda konuşuyorum. Babamın 12.30'da birisini arayacağı tuttu. Ve ben yakalandım. O anda benim sesimi duymadı. Konuşan karşı tarafı bunu ortaya çıkartamadı. O zaman kafayı yedi demiş efendim. Tövbeler olsun. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Ya çok affedersiniz vallahi, bir kere daha söyleyeyim. Sigara sağlığa zararlıdır. Ya bu ne sigara merakı arkadaşlar. Yazmayın. Sigarayla alakalı şeyler yazmayın. Çoluk çocuk dinliyor. Sigara sağlığa zararlıdır. Tütün ve ürünleri sağlığa zararlıdır.

Hatalı sollama yaparken polise yakalandım. O kadar ani oldu ki plakayı göremediler Allah'tan demiş efendim. Biz hemen ihbar edelim biz. Hemen. Biraz önce 110'la radara yakalandım. İnşallah ceza gelmez.

0: Müşteriyi bir saat göreceğim diye 5 saatlik yola gittim geri dönüyorum. Hani görmem bir işe yaradı mı peki? Acaba? Dert babasıyım ya ben. Vur ya, lafımı olur vur ya. Boşa mı gittin? Görmem bir işe yaradı mı? Sen yine iyisin abi biz. Erzincan'a mı nereye? Erzincan'a zamanında. Bir arkadaşa kız istemeye gittik, vermediler kızı. Sonra ben bunlar evlenir mi evlenir dedim, evlenmediler de. Boşu boşuna gittik geldik oralara yani. Alo. Çalıyor mu ya, ne oldu? Heh, çalıyor tamam. Alo. Alo. Alo. Merhaba abi, selamlar.
1: Aleykümselam Serdar, nasılsın?
0: İyiyim abi, teşekkür ederim. Müşteriyi bir saat görmek için 5 saatlik yola gitmişsin, doğru mu?
1: Doğru. Şimdi geri dönüyorum.
0: Nereden nereye gittin?
1: İzmir'den Burdur'a gittim. Evet. Şimdi tek Burdur'dan geri dönüyorum.
0: İş oldu mu bari? İş, onu söyle bana. Abi arada boşluk var, adam cevap vermiyor. Yani.
1: Yok, otobandayım da ondan dolayı çekmiyor.
0: Çekmiyor. Sesten hızlı gidiyorsun galiba. Ses geç geliyor sana.
1: Aynen öyle. Biraz öyle oldu.
0: İşi bulabildin mi yani? Halledebildin mi işi? Olacak mı iş peki? Hani gittin geldin mi?
1: Hallettim. Sıkıntı yok.
0: Tamam canım, o zaman boş ver. Ne iş için gittiniz acaba?
1: Bir lastik firmasında çalışıyorum. Orada evet. Sipariş almak için gittim.
0: Aldın mı siparişi?
1: Aldım. Allah'ın bereket versin.
0: Tamam o zaman canım, olay bitti. Firmada çalış. Bu ne oldu? Prime yazdı şimdi değil mi bu?
1: Tabii ki de.
0: Yürü be abi. Primle çalışmak ne güzel iş değil mi ya?
1: Aynen öyle, güzel. Ekstra para her zaman iyidir.
0: Tabii canım. Bir primle çalışmak, iki elmas karşılığı almak. Ya o iyi iş. Hani.
1: Hiç öyle elmas karşılığı çalışmadık ama.
0: Kendimden biliyorum ben onun için. Ben yani. Nasıl bulunduğun yerde, trafikte, havaydı falan anlatabileceğin bir şey var mı bize?
1: Vallahi hava çok güzel. Trafik yok. Bomboş şu an otoban.
0: Tamam.
1: Başka söyleyeyim.
0: Tamam, ben kapatıyorum abi. Vallahi sesten hızlı gidiyorsun harbiden. Çünkü anlaşılmıyor. Kaçta gidiyorsun şu an?
1: Şu an 140 ile gidiyorum.
0: Hız sınırı kaç?
1: 140.
0: İyi hadi, bir şey diyemedik onun için, tamam.
1: Teşekkürler.
0: Rica ederim. Hadi görüşürüz, dikkat et.
1: Kolay görüşürüz Serdar, sağ ol, hoşçakal.
0: Teşekkürler, var ol, sağ ol. Teşekkürler. Thank you. Dur bakayım. Abi radyo yayınında İstanbul'da seste patlamalar var, bilgin olsun demiş efendim. Sizin kendi şey ayarınızda olabilir, öyle bir şey olsa bizim... Teknik 24 saat dinliyor, müdahale eder ama yine de bir söylemiş olalım belki. İlaç mı meseleyim? Sağlık ocağında çok konuşan doktoruma görünmeden diğer doktorlarla çalışırken ona yakalandım. Mısır tarlasından mısır çalarken yakalandık. Otomatik ehliyetle manuel kamyon kullanırken trafik polisine yakalanmıştım. Ne yapıyor öyle olunca? Ne diyor yani? Pardon, ne yapıyor öyle? Ne diyor?

Babamın cebinden para çalarken yakalandım. 28 yaşındayım. Yaşı da yazmış. Çok utandım vallahi babamın cebinden para çalarken yakalandım ama yani ne yapayım diye. Evet, dur bakayım nerede? Bir şarkı dinleyelim sonra Adem ara versin. Bir Burcu Güneş dinliyoruz. Sonra Adem bir ara veriyor. Aradan sonra Alem FM'de. Konumuz da yakalandım dediğiniz şeyler. İçimizde en komik yakalananlara canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü hediye. Canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü hediye. 0536-901-8902 901-8902 sevgili dinleyenler 536-901-8902 yürü bakalım.

0: Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusannext.
1: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında.

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
2: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Reklam.
4: Paraflay'ın katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafla Sırbistan Niş'teyiz. Niş, Sırbistan'ın en eski şehirlerinden biri olarak köklü tarihiyle öne çıkar. Roma döneminden izler taşıyan şehir, aynı zamanda Büyük Konstantin'in doğum yeri olarak bilinmekte. Niş Kalesi ve ünlü Kafatası Kulesi, şehrin tarihine ışık tutan önemli yapılar arasında. Canlı çarşıları, geleneksel restoranları ve samimi insanlarıyla Niş, ziyaretçilere otantik bir Balkan deneyimi sunmakta. Şehirde dolaşırken, geçmişle bugünün iç içe geçtiği güçlü bir kültürel atmosfer hissedilmekte.
4: Paraflay'ın katkıları.

Hocam sizin çok uzun zamandır dinleyiciniz. Eve oyun bilgisayarı aldı. Ben sizden etkilendiğini düşünüyorum. Evdeki kavgalar azaldı. Ama pek de benim yüzüme bakmıyor. Böyle daha mı iyi oldu bilmiyorum demiş efendim. He, yine iyi bir şey ne oldu? Yani hani çok affedersiniz, samimiyetinize dayanarak yapıyorum bu şakaları. Şimdi benden etkilenmiş, eve oyun bilgisayarı almış kocanız. Hani çok affedersiniz, bara pavyona alışsa daha mı iyi olurdu yani? He? Oyna, sen de oyna. Ne diyeyim yani?

0: Lisede çok kötü bir şekilde kız arkadaşımın babasına yakalandım. Babası polis. Kız beni eve kahvaltıya çağırdı. Sonra okula gideriz dedi. Babası da öğlen yemeğine gelmiş. Kapı kilitli. Biz kapıyı duymadık. Sonradan duyduk. Git aç dedim. Bana saklan dedi. Saklandım. Polis adamdan nasıl saklanacaksın abi? Adam geldi beni eliyle koymuş gibi çıkardı dışarı. Hayatımın en kötü anısıdır.
1: Senden uzaklarda herkes bir alem. Anlaşılmaz işler.
0: Kolay gelsin abi. Gece ıslanmadan gidebildim ben. Ben bu yaşa geldim bu kadar ıslanmadım Evren. O kadar. Duş alırken bile bu kadar ıslanmıyorum bak. Söyleyeyim sana.

Hastanede başım çok ağrıyor deyip başhekimden izin almıştım. Odada kendi kreşi oynarken hiç girmeyeceği odaya girdi, yakalandım. Kaç puandasın diye sordu. Galiba dalga geçti demiş efendim. Evli bir oyuncu olarak söylüyorum. Oyuncu erkek eve daha çok bağlı kalıyor. Bilgisayar evde ya, ondandır. Bilgisayar evde ya. Abi helal. PC başında oyun oynarken eşimle bu konuyu düşündük bir an demiş efendim. Evet abi, yani beni dinleyerek eve bilgisayar almış, benden etkilenmiş. Ne yapsın mesela, kumara mı başlasaydı, tövbe yarabbi ya. Boş ver, oynasın adam ya. Boş ver. Yeni oyunlar da çok fena. Dur dur, bahsetmeyeyim şimdi. Oyundan bahsediyoruz millet, ondan sonra koskoca adamsın ya. Git başka şey. Yapıyorum zaten. Aynen. Yapıyorum zaten.

Abi benimki çok değişik. Sabahları hanımı işe ben bırakıyorum. Bu sabah birazcık hastayım. Ne olur kendin git, yataktan kalkamıyorum dedim. O da kendisi gitti. Sonra sağ olsun kuaför kendisine ait. Ben evde hastayım diye bana bakmaya gelmiş. Ben de o arada 2 dakika markete gittim. Eve gelmiş yokum. Sonra geldim. Neredesin sen, hani hastaydın dedi. Markete gittim dedim. Markete giderken niye saçını başını tarıyorsun dedi. Cevap veremedik demiş. Bu kızlarda var genelde. Hep şey der ya mesela. 2 senedir mahallede peşinde olduğum çocuğuyla hiç karşılaşmam. Yırtık pijamayla ekmek almaya giderim, onunla karşılaşırım. Kanun budur abicim yani.

0: Sistem Mustafa Sandal'ın hayranı galiba. Bak ikinci kere çalıyor müdahale etmesem yani. Sevgilim, ilişkimizdeki sorunlar hem kendi iş hayatı ve sosyal hayatındaki sorunlar sebebiyle psikolog arıyordu. Ona psikolog buldum ama psikolog olarak kendi fake numaramı verdim. Online görüşme üzerinden daha sonra bütün dertlerini tasalarını anlattı. Nasıl ondan? Çok ben inandırıcı gelmiyor. Görmedi mi sizi? Online görüşme. Telefonda mı? Görmedi mi? Sizi görmedi mi acaba? Benim arkadaşımla dalga geçiyorum öyle. O da online psikolog işte bilgisayardan bağlanıyorlar. Ne Skype'dan mı neyden artık bilmiyorum görüntülü görüşmeden. Diyorum ki oğlum seni ya kaydediyorsa diyorum. Deme lan öyle daha çok psikolojim bozuldu şimdi diyorum sana. Arayacağım beni inandırabilirse buna ikna edebilirse tişört vereceğim. Dur. Bakayım çalıyor mu telefon? Evet çalıyormuş. Alo merhaba.
1: Merhabalar abi.
0: Merhaba abi. Sevgiliniz psikolog arıyormuş. Kendi numaranızı vermişsiniz. Online görüşmede psikolog gibi dertlerini dinlemişsiniz. Doğru mu?
1: Evet evet abi.
0: Bu online görüşme görüntülü oluyor. Nasıl oluyor bu? İkna et bizi.
1: Seyden abi. Neydi onun ismi? Önce bunlar şeyden yapıyorsun. Neydi onun ismi? WhatsApp üzerinden yazışıyorsun.
0: Evet.
1: Ondan sonra sesli görüntü, sesli olarak şey yapıyorsun.
0: Nasıl sesli? Çok inandırıcı gelmedi bana. İkna et beni yoksa tişört vereceğim. İkna edersen vereceğim ve ikna etmezsen vermem.
1: Vallahi abi işte normal olarak şeyden yazışıyorsun. Bu hani online görüşmeler oluyor ya.
0: Abi benim, bak benim etrafımda...
1: Sesli
0: benim,
1: olarak ve mesajlı olarak şeyleri de var.
0: Benim etrafımda psikologdan online görüşme yapan var. Hepsi görüntülü. Saatleri var mesela. Diyor ki bu hafta diyor çarşamba saat 6'da. Önümüzdeki hafta mesela yine çarşamba saat 5'te. Perşembe saat 10'da falan. Ben pek... Bana anlat bir hikaye. Değerli dinleyenler iyi dinliyoruz. Tişört verip vermeyeceğimizi size soracağım. İsminiz nedir abi sizin?
1: Cem.
0: Tamam Cem abi. Cem abinin hikayesini dinliyoruz. İrandırıcı gelirse ver derseniz veriyorum sevgili dinleyenler. Buyur abi dinliyoruz.
1: Abi şöyle.

0: Sevgilim şey arıyordu, işte ilişkimizdeki sorunlar ve sosyal hayatındaki sorunlar için kendi psikolog arıyordu.
1: Evet.
0: Dedi ki işte hayatımda dedi, bana sürekli hani bir tane psikolog bulmam lazım, psikolog bulmam lazım. Dedim tamam dedim, bir tane vardı bizim arkadaşlarımız tanıdı. Bununla görüş dedim sen. Bununla görüşüyor işte, ondan sonra iletişime geçiyor işte WhatsApp'tan, diyor ki efendim diyor, işte ben Cem'in sevgilisiyim, şöyle şöyle sorunlarım var diyor. Ondan sonra tamam işte randevulaşıyorlar, şey yapıyorlar. Ondan sonra işte WhatsApp üzerinden yazışıyoruz. Ondan sonra şeyde, sesli görüşmede de arkadaşıma veriyorum işte sesli bir şekilde kendisiyle. Tabii görüntülü falan konuşmak kendi isteğine bağlı. İstersen sesli de konuşabiliyorsun. Onlar kişilerin kendi tercihlerine bağlı olarak şey yapıyor.
1: Tamam, dinleyiciyi etkileme, ben karar vermeyeceğim. Hikayeyi anlatacaksın, ondan sonra beraber göreceğiz verelim mi vermeyelim mi tişörtü. Bakacağız evet. Şimdi.
0: Ondan sonra bu anlatıyor işte. İşte böyle böyle sorunlar yaşıyor mesela, sevgili beni hiç anlamıyor. Ya haklısınız işte, siz ne yapıyorsanız haklısınız. Ondan sonra yaptığınız şeylerde doğrusunuz, haklısınız diye sürekli kendisini teyit ediyor böyle işte. Sürekli kendisini onaylamak istiyor. Onaylıyor. Ondan sonra bu dedi ki işte ben dedi yıllardır dedi sevgilim bile anlamadı dedi. Arkadaşlarım bile anlamadı. Ya tamam da ben de normal hayatta da zaten sürekli kendisini anlıyorum böyle. Aynı şeyleri yapıyorum. Kendimi sürekli onaylıyorum, ikna etmeye çalışıyorum. Yok abi anlamıyoruz yani. Bu kadın milletini anlamak çok zor olur. İlla kendini şeyden başka
1: bunu değil, hikayeyi anlat, hikayeyi anlat dedim. Tamam, hikaye bitti herhalde. Yani kadın milletini anlamak zora falan geldiyse olay tamam, hikaye bitti. Şimdi kapat, radyon açık değil mi şimdi?
0: Tamam.
1: Kapattıktan sonra dinleyebiliyorsun değil mi? Radyon açık yani.
0: Evet evet abi, dinleyebiliyorum.
1: Tamam. Değerli dinleyenler, Cem Bey'i dinlediniz. Şimdi bak, onun kulaklarının huzurunda soruyorum. İnandınız mı? Tişörtü verelim mi? Vermeyelim mi? Buyurun bana yazın. 0536 900 189 02. 536 900 189 02. Cem abi dinle bakalım ne olacak akıbeti. Tamam mı?
0: Tamam. Tamam.
1: Görüşürüz abi. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Teşekkürler. Buyurun efendim, size bıraktım. Buyurun. Açıkça salladı demiş efendim. Hikaye kesinlikle doğru değil ama sen yine de tişörtü ver demiş efendim. Hiç inandırıcı değil. Şu an üretiyor gibi, duraksıyor. Verme. Gerçek hikaye değil bu. Selam Serdar, psikoloğum. Ondan görüşmelerim var. Sesli görüşmeleri genelde kabul etmiyoruz. Birisi bana dese randevu da alamaz. Genelde yüz yüze görüşme oluyor. Genelde yüz yüze görüşme. Vermeyin. Verme. Dümen verme. Ziya. Verme. Verme. Verme. Adem de yazmış. Verme, sıkıyor demiş. İnandırıcı değil, bombaladı. Verme. Ben daha inandırıcı bir şey sallayabilirim şu an demiş. Efendim. Net yalan. Öyle yazmış. Evet. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi Cem abi? Konu katılımından daha çok mesaj geldi senin hikayenle alakalı. Ve dinleyicimiz inandırıcı bulmamış hikayeyi. Yani dinleyicimize bıraksam tişört yok. Amma ve lakin tişörtü verdim Ademciğim, işaretledim, ararsın. Tamam mı? Verdim verdim şimdi. Adama yüzüne karşı bu kadar yalan sallıyor falan filan dediniz sevgili dinleyenler yani ben. Ama size kalsa vermem yani. Onu söyleyeyim. Yani tam anla size bıraksam yok verme yok verme yok verme. Hani verdiğim için bile kızabilirler şu an. Çakıyla aslan öldürmüş filan diyen var. Çakıyla aslan öldürmüş diyen. Ondan sonra vallahi dayı iyi salladı. Psikoloğa mesajla danışıyormuş. Öyle demiş. Online terapi alıyorum. Görüntülü görüşme yapıyoruz. Mesajla yazdığımda bile bunu görüşme sırasında bana tekrar söylersiniz. Notlarım arasına aldım diyor demiş efendim. Anladım, tamam. Peki. Tamam tamam. Cem abi bak bir şey söyleyeceğim. Biz bizeyiz burada. Hikaye dümen. Tamam, onu anlıyorum. Hikaye dümen. Ama yani tişörtü verdim. Hikaye dümen yani. Tişörtü verdim. Ademciğim verdik. Bir ara verelim, aradan sonra geliyoruz. Ver.
2: Reklam. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu, senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.

0: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele Kılçık hocam?
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazaları.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
2: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankart lira kazandıran Bankart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
7: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
8: Hakan Altun enerjisi, güçlü yorumu ve kendine özgü sahne performansıyla eğlenceyi bambaşka bir noktaya taşıyor. Bir Telefon, Yorgun Yıllarım gibi unutulmaz eserlerle dinleyicilerini derinden etkileyen Hakan Altun, her konserinde izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatıyor. Seyircisiyle kurduğu sıcak iletişim, sahne samimiyeti ve her notaya sinen duygu konserin büyüsünü katlıyor. 16 Mayıs saat 21'de Jolly Joker Vadi İstanbul, 23 Mayıs saat 21'de Jolly Joker Atakent Tema'da kulağınızın pası silinecek.
7: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

Birkaç tane dinleyici bana kızmış. Tişört verdim diye demin şeye, beyefendiye. Bu dinleyiciden ortak özellikleri kadın olması. Niye kızdıklarını söylemeyeyim be. Bir tahminim var niye bugün bu kadar agresif olduklarıyla alakalı. Bir tahminim var. Hani kadınların, bu kadınların niye bu kadar bugün agresif olduklarıyla alakalı. Aramızda. Ben bıçak koleksiyonu yapıyorum. Çok değerli bıçaklarım var. Eşim artık yeter, para vermedi. O Amerikan korku filmi gibi ev mi olur ya? Sürekli baskı yapıyor. Geçen sene Şubat ayında bıçak almayı bıraktım dedim. Ondan gizli gizli yine bıçak almaya devam ettim. Bıçaklar gardıropta saklarken yeni aldığım bıçakla kendisine yakalandım. Bıçakların yarısından çoğunu ailesine, akrabalarına, benim akrabalarıma hediye olarak dağıttı. Ama yine de ondan gizli gizli bıçak alıyorum demiş efendim. Bak, kızan kadınlardan bir tanesi gülmüş mü? Güldürdünüz beni demiş efendim. Bir üstteki mesajda fırçalamışsın ablacığım beni. Tişört verdim diye. Oysa ki biraz sabretsen, yani bizim program öyle. Bir kızarsın, bir gülersin, bir üzülürsün. Bir gülmezsin, bir yine gülersin. Bir şarkıya eşlik edersin. Bir çalan şarkıya bu ne ya, bunu niye çaldılar dersin. Sonuçta koca iki saat ya. Kocaman iki. Zaten komple iki saat boyunca aynı şeyi yaptığını söyleyen adamdan uzak durun. Benim hayatım boyunca öyle bir iddiam olmadı yani. Hani iki saat boyunca şöyle olacak, böyle olacak. Olamaz bu. Yani dünya varlığında yaratılışa aykırı. Değerli dinleyenler. Yaratılışa aykırı yani. Bu

0: Arkadaşımın inşaatından Rottweiler köpeğinin yavrusunu çalarken köpeğin annesine yakalandım. Üçüncü kattan aşağıdaki kumun üstüne nasıl atladığımı bilmiyorum. Sonuçta yavru köpeği de aldım. Arkadaşınızdan mı arak köpek? Hikayeye ben de inanmadım ama iyi ki verdiniz tişörtü demiş efendim. Versen yaranamıyorsun, vermesen yaranamıyorsun. Ben alıştım, siz de alışın bence ya. Şimdi bak, saat başı arası vereceğim diyeceğim yine kızacaklar. Vallahi benlik bir şey değil. Buraya yazdığınız her şeyi görüyorum, bütün hakaretleri görüyorum. Bari en azından başına Adem yazın. Çünkü Adem istiyor arayı. Bir saat başı arası yeni saatte geleceğiz. Ver Ademciğim arayı.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: O anların dondurması Oando.
1: Gümüş suyu halıda modernden klasiğe, retrodan geometrik desenlere kadar birçok seçenek yeni sezonda sizi bekliyor. Gümüşsuyu.com.tr'yi ya da mağazalarımızı ziyaret edin, evinizin havasını hemen değiştirin. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
6: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
8: Hem de hiç para vermeden.
9: Abonelik de yok, aidat da yok.
7: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
10: Ne istersen Neon 1.
2: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Reklam.
11: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın. Enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD Başkanı Donald Trump 2 günlük tarihi Çin ziyareti için Pekin'e gitti. Trump, Truth'ta yaptığı paylaşımda heyetinde bulunan iş insanlarına ve olası anlaşmalara ithafen olağanüstü bir lider olan Başkan Xi'den bu parlak insanların sihirlerini gösterebilmeleri için Çin'i açmasını isteyeceğim dedi. Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün casusluk iddiasıyla yargılandığı davada tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Dava 6 Temmuz'a ertelendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Komedyen Atalay Demirci tutuklandı. Demirci, Fethullahçı terör örgütüne ilişkin yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Galatasaraylı oyuncu Lucas Torreira'ya yumruklu saldırı düzenleyen Yusuf Yıldırım adliyeye sevk edildi. Saldırganın ifadesinde kız meselesi yüzünden saldırdığını söylediği öğrenilirken, sosyal medyasından da ünlü futbolcuya tehdit mesajları attığı ortaya çıktı. İstanbul Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde 2 grup arasında kavga çıktı. Olaylarda 12 polis yaralandı, 7 kişi de gözaltına alındı. Aydın'da 14 yıl önce kaybolan gencin öldürüldüğü iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Gelen ihbar üzerine gözaltına alınanlar arasında gencin anne ve babası da bulunuyor. Fransa'nın Bordeaux kentindeki bir kruvaziyer gemisinde norovirüs şüphesi nedeniyle bir yolcunun hayatını kaybetmesinin ardından 1700'den fazla kişi karantinaya alındı. Sağlık yetkilileri 90 yaşındaki yolcunun hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 50 kişinin norovirüs belirtileri gösterdiğini bildirdi. Türkiye'de faaliyet gösteren kuryelere yönelik SRC ve psikoteknik belgesi alma süresi 2 gün sonra devreye girecek. Sektör temsilcileri SRC belgesi olmayan kuryelere ceza kesileceğini belirtti. Akaryakıt ürünlerinden benzine zam geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 7 kuruş artacak. Türkiye'nin büyük bölümü yarın yaz sağanağının etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 39 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Sel, su baskını, fırtına ve hortum gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olunması isteniyor.
6: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

Yalan yazmışlar. Deminki ki ooo 10 dakika oldu be abi. Gözünü seveyim yani. Param yok diye ufak çaplı birikim yapıyordum. Her ay bir gram altın alıyordum. Karıma yakalandım. 11 grama el koydu demiş efendim. 11 gram. Kaç para yapıyor hemen bakıyorum, bir saniye dur.

6874 liraymış bu arada. Altın düştü diyorlar ya mesela, ben çok gülüyorum bu haberlere, biliyor musun? Altın düştü diyorlar ya. Altın düştü abi. 6500 lira oldu, altın düştü bu. Oğlum 3000 liradan mı ne çıktı ya? Hani nasıl düştü? Söyle bana abi, nasıl düştü ya?

selam. Sitenin bahçesinde futbol oynamak için para biriktirdik. Futbol topu alacağız. Parayı sakladığımız yerde yakalandık. Bir futbol topu alamadık. Bu nasıl yazıyor? Ama galiba bir kardeş yazmış. Neyse, futbol topu. Kardeşim, sizin futbol topunuz var ama yanlışlıkla bize göndermişler. Programdan sonra seni arayacaklar, tam adres alacaklar. Hani yanlışlıkla bize gelmiş senin futbol, sizin futbol topu. Biz sana gönderelim de. Çünkü bize de yaramıyor. Biz ne yapalım futbol topunu? Sizin futbol topunu yanlışlıkla bize göndermişler abicim. Arayacaklar seni. Dur şöyle işaretleyeyim. Ben de diyorum, bu top kimin buralarda ya? Tamam, yayından sonra arayacaklar. Çalan şarkılara ayrı, sana ayrı tavım demiş efendim. Tav olmak. Çalan şarkılara ayrı, bana ayrı tav olmak. Bizim mahalle dinliyor galiba. Galiba bizim mahalle dinliyor. Kel avcısı Gülşah yazmış, trafikteyim diye. Vay be, trafikte. Ne oldu? Kelle, işler kesat herhalde. İşler kel galiba. He? Evet, dur bakayım.

Selam Serdar, askerden yeni geldim. 2008-2009 yılları arası. Kız arkadaşım var, sürekli gece yarısı buluşuyoruz. Bir hafta, iki hafta, üç hafta derken annesi yakaladı bizi.

Abi nasıl oldu bilmiyorum ama hanımla nişanlıyken çocuklarla kampa gideceğiz dedik. Gittik 5 yıldızlı otelde kalıyoruz. Gecenin bir yarısı odanın telefonu çaldı. Bir baktım karşıda hanım. Nasıl buldu, ne yaptı hala söylemiyor. Fena yakalanmıştık.

Abi adım Utku. Biz top almadık ki ama daha demiş. Oğlum işte Utkucuğum almışsınız işte. Ya adres yanlış yazılmış bize gelmiş. Çok dillendirme. Adres yanlış yazılmış adres bize gelmiş. Ben de işte söylüyorum diyorum ya sana 2-3 gündür. Kimin oğlum bu top? Şirkette top mu oynanır falan diye. Bak ya bizim adresi ya bir daha almasın böyle şeyler Utku'da. Ona göre yani. Tamam mı? Karıştırma sen. Sen çok dillendirme. Arayacaklar seni işte. Karıştırma. Utku. Dur şöyle Utku diye yazayım da. Şöyle.

Evde gizli gizli kedi besliyordum, babama yakalandım. Sabah gidecek bu kedi dedi. Gizli gizli beslemeye yine devam ettim. Kedi 2,5 yaşına geldi. Şimdi babam telefon açınca kedi nasıl diye soruyor demiş efendim. Genelde öyle olur mesela.

Sene 2012. Ortaokuldayız. Okulun voleybol maçı var. Herkes kaçtı. Bir 6-7 kişi kaldık. Biz de kaçtık. Aileye mesaj göndermişler. Benim haberim yok. Eve bir geldik. Annemin elinden uzak. Bizim zamanımızda kağıt gidiyordu sevgili dinleyenler. Okula gitmediğin zaman eve kağıt gidiyordu. Tabii o tarih öyle cep telefonu, web telefonu falan yok. Binde bir müdür yardımcısı arardı. Böyle çok işin olmaması lazım yani. Böyle çok işin olmaması lazım müdür yardımcısı. Böyle oturup mesela ne yapayım bugün? Dur okula gelmeyenlerin evini arayayım falan diye. Çok işi olmaması lazımdı. Yoksa eve kağıt gidiyordu. Ben nice arkadaşlarımdan biliyorum. Ben mesela bu yaşa geldim okuldan hiç kaçmadım. Çünkü sabah eğer o saatte kalktıysam ben okula giderim abi. Benim okuldan kaçma olayım, ben okula gitmiyorsam gitmiyordum, evdeydim yani. O da çok binde bir nadir. Valla bizim çocuklara hala söylerim, oğlum ne biçim kafa yapınız var ya. Sabah 5'te kalkıyorsun, okulun önüne geliyorsun, okula gitmiyorsun. Ha? Bu zahmeti çekmişsin, gitsene okula ya. Gitsene abicim okula.

Az önce dolandırmaya çalıştılar beni. Ara satanlar özellikle çok dikkatli olsun. Dur arayalım, yeni taktikleri öğrenelim. Ama yeni taktik öğrenelim derken biz yapacakmışız gibi, ama yok ya. İnsanlar öğrensin de düşmesinler bu işe.

0: Alo, merhaba. Alo.
1: Efendim.
0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Abi geçmiş olsun, Serdar Gökalp ben.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Nasıl oldu abi hikaye? Anlatırsan biz de bilgilenelim. Hani araç alıp satanlar özellikle dikkat etsin demişsiniz. Düşmeyelim bizden.
2: Serdar abi şimdi şöyle bir mevzu. Önce arıyor araba için pazarlık yapıyorlar. Arabanın bir şeylerini soruyorlar falan. Ben polis memuruyum, izin hakkım yok. Hı. İçeriden idari izin alacağım. Noter huzurunda sana kapora göndermem lazım diyor.
0: Tamam.
2: Tamam diyorsunuz. Ondan sonra birisi arıyor. Ben işte Adana 4. noterim. Kapora işlemi için sizin banka bilgilerinizi alacağım diyor. Burada karşılıklı ödeme talep ediyor. Hem alandan hem satandan.
0: O niyeymiş abi? Kaporayı o gönderiyor. Bize ne?
2: Yani ben yani araba satıyorum, niye para göndereyim falan dediğimizde de işte noter huzurunda bunların yapılması lazım. Araç satışından sonra parası iade edilecek deyip tamam, İnsanları kandırıyorlar.
0: Anladım. Tamam, bunu bildiğimiz iyi oldu abi. Yani.
2: Yani araç alım satımında sadece güvenli ödeme noter huzurunda araç satışında oluyor.
0: Evet.
2: Kapora işlemi için ben avukat arkadaşlarımla daha önce görüşmüştüm zaten.
0: Abi ama güvenli ödeme de öyle değil yani, bilginiz olsun. Şöyle
2: tabii.
0: Satıcı parayı hesaba gönderiyor. Sen orada arabayı sattım deyip noterden onayı, yani noter onayı vermeden o para senin hesabına geçmiyor. Kullanamıyorsun yani, öyle bir şey
2: tabii
0: olmuyor.
2: Tabii ki aynı bankada banka üzerinden, farklı bankada takas bank üzerinden oluyor. Noter bunu havuzda görüyor. Ondan sonrasında işlem gerçekleşiyor.
0: Anladım abicim. Peki aracı siz mi satıyorsunuz?
2: Evet evet.
0: Markayı modeli söyleme de kaç para araç?
2: 1200.
0: 1200.
2: Evet.
0: Acaba ben mi ilgileneyim diye düşündüm de.
2: Abi şimdi yakıt alacağım, ilgilenirsen full depo veririm.
0: Ölücülük yapayım mı sana? Biri alırım filan diyor.
2: Abi kurtarmaz beni.
0: Ben yine iyiyim ya. Adam mesela 3 milyonluk araba mesela. 3 milyon yazmış. Şey yazanlar var mesela. Abi 1-200'e hemen yarın noter falan. Bir de kendinden emin yani, anladın mı? 1-200'e yarın noter falan.
2: Abi onu yazan çok oluyor ya. Tabii tek canım. Elime dersen 100 bin daha düşerim diyor.
0: Ne yaparsan. Karşılığında mesela işte köydeki arsayı, tarlayı falan filan vermeye çalışan var mı sana?
2: Az önce geldi Bilecik'ten arsa ve 1+1 daire.
0: Evet.
2: Dedim arsaya da daire kabul etmiyorum.
0: He, ikisini de veriyor. Arsayı da veriyor, 1+1 daireyi de veriyor.
2: Yani ister arsa ister 1+1 daire, hiç ilgilenmediğim için istemiyorum dedim.
0: Anladım. O ikinciyi veriyorsa şeydir ya, ikisini birden veriyorsa asıl dolandırıcı odur ha.
2: Muhtemelen.
0: Sadece fiyatından bir şöyle bir şey yaptım. Bir de sahip modelini söyle bana arabanın. Kaç
2: 2016.
0: Model? 2016. Japon aracı mı?
2: Kore.
0: Kore aracı.
2: Evet.
0: Tamam, en azından gözleri bildim canım. Sorun yok.
2: Doğru.
0: İyi abicim, hadi hayırlısı olsun.
2: Sağ ol abi, yayınlar.
0: Eyvallah abi, teşekkür ederim, var olun. Sağ olun, teşekkürler. Geçen sene kiraladığım arabanın HGS borcunu istiyorlar. Bu normal mi? Abi kiraladığınız tarih içerisinde sizin kullandığınız bir HGS ise bu bence normal.

0: Bilecik'te 1+1 ev iyiymiş ha. Bence düşünsün bunu demiş efendim. Ama şimdi para lazımsa, para lazımsa ne olacak?
1: Sen sus, hiçbir şey söyleme. Sen sus da gözlerin konuşsun. Öldür beni.
0: Sene 2003. Ortaokuldayım. Okulun son günleri. Kimse gitmiyor. Ben ve birkaç arkadaş gittik. Tüm gün su savaşı yaptık okulu. Abi, okulun son günü son derste ders işleyen hoca vardı ya. Bu genelde matematik hocaları falan olurdu bunlar. Son gün mesela cuma günü 45 dakika sonra karne çalacak, zil çalacak, karneleri alıp eve gideceğiz yani. 3 ay yokuz. Adam ders işliyordu ya. Ders işliyordu. Okulun son günleri kimse gitmiyor. Ben ve birkaç arkadaş gittik. Tüm gün su savaşı yaptık okulda. Yarın için aynı şekilde anlaştık, hazırlandık. İnanır mısın, hatta yanımda radyomu da götürmüştüm. Bizi mi dinliyordun o tarihte? Ne güzel. Ama müdür bizi okula almadı. Dün her yeri mahvettiğiniz için almıyorum dedi. Biz de hazır gitmişken eve dönmedik. Gezdik arkadaşlarla. Meğer müdür evleri arayıp haber etmiş. Annem tüm gün beni aramış falan. Deniz havası başladı mı demiş efendim. Daha herhalde başlamadı yani. Herhalde başlamadı. Benim en böyle erken denize girdiğim lise döneminde 19 Mayıs'ta törenden sonra Kireçburnu'ndan denize girmiştik. 19 Mayıs'ta girmiştik. 23 Nisan değildi değil mi? Yok, 19'u 23 Nisan'da girse hala sudaydık bence. Bir kere mi iki kere mi ne o da yani. 19 Mayıs'ta girmiştik. Şu anda para versen girmem. Yani girmem yani.

Ben çok kötü yakalanmıştım. Arkadaşlarla 2007 senesinde gazinoya gittik. Masada oturuyoruz. Bayanlar falan muhabbet derken eşim aradı, konuştuk. Ben telefonu o kafayla kapatmayı unuttum. Tam 1,5 saat beni dinlemiş. Eve gittim. Bana ayıp, sen bana etmediğin iltifatları oradaki kadınlara ettin dedi. Boşanmanın eşiğinden döndüm. Biz de hafta sonu denize girsek mi acaba diye düşünüyoruz demiş efendim. Neredesiniz bilmiyorum. Bir de Fedon'u takip edin bir de Fedon. Girdin Fedon ya. Bir de.

Matematikçiler hep öyle galiba. Bugün derste öğrenciler matematik hocası geldi mi diye sordular. Evet dedim. Okulun sahasını su bassa, yollar kapansa dahi geliyor hocam diyorlar demiş. Matematik hocaları ya çok seviliyor ya hiç sevilmiyor. Niyeyse. Niye bilmiyorum ama. Oğlumun dişleri çok çabuk çürüdüğü için o uyuduktan sonra abur cuburları hanımla öyle yiyorduk. Bir gece uyandı biz

abur cuburları yerken benden gizli abur cuburlar mı yiyorsunuz dedi. Oğlana yakalandık demiş bizim Evren. Abur cubur ya. Herkesin evde bir abur cubur zulası vardır yani. Genelde mesela mutfaktaki çekmece olur ama yalnız yaşayanlarda bu. Haricinde evde yatağının altına falan koyan var. Bak soruyor.

0: Reklam.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele, Kılçık hocam.

0: Migros'a. İster Migros gelsin sana.
1: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
0: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödemek EasyCo'da.

0: iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında kayısının kilosu 79 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Garaj Oto Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
8: I got a good, good feeling. I got a good, good.
9: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1 milyon 499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: Magna P. Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
0: Reklam.
2: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.

şaka gibi. Biraz önce arkadaş bir sene sonra HGS istiyorlar dedi. Siz kullandıysanız ister dediniz. Böyle bir mesaj geldi. Yeni bir dolandırıcılık mı, yapay zeka mı anlamadım. Arayan bayana ilettim durumu, o da güldü. Mesaj gelmiş. Değerli müşterimiz 22-25 falan filan tarihleri arasında kullanmış olduğunuz araç kiralama hizmetinde falan filan plakalı araç 761 lira tutarında HGS. Aa, buna o zaman dikkat etmek lazım, evet yani. Balkonda kombi dolabının içinde, bulaşık makinesinin içinde, kilerde. Kızımın odasında gardırobun alt çekmecesi. Kızım 23 yaşında bu arada. Mutfağın ikinci çekmecesi. Tek yaşıyorum. Mutfak çekmecesinin en alt gözü.

0: Mutfak çekmecesi en alttaki dolap. Orası daha geniş. Banyo dolabın içine koyuyoruz. Çocuklar sadece oraya bakmaya akıl edemedi. Mutfak çekmecesinin en alt gözü. Bu da amma varmış ya. Mutfak çekmecesinin en alt gözü. Mutfak balkonum kapalı, orada dururlar. Peki. Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba, nasılsınız?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Ben iyiyim, teşekkür ederim. Neredensiniz?
1: Kayseri.
0: Kayseri. Mutfak çekmecesinin en alt gözü, doğru mu efendim?
1: Evet, aynen.
0: Niye? Niye mesela özellikle orası? Niye mesela onun bir üstü değil de onun altı?
1: Yani hiç bilmiyorum ya. Öyle gelişti otomatik.
0: Kendiliğinden oraya gidiyor değil mi abur cuburlar?
1: Yani elime alınca direkt oraya atasım geliyor niyeyse.
0: Çok dolu mudur peki yani? Zula dolu mudur abur cubur zulası?
1: Yok, ben cips falan tüketmiyorum da. Bisküvi tarzı şeyler var.
0: Bisküvi ya, aman ya. Bisküvi. Ama onun raconu var yani bisküviyi. Çaya bandırıp mı yersiniz efendim bisküviyi?
1: Petibörse evet.
0: Anladım. Ben böyle normal böyle akışkan kremalı olanları falan da öyle yiyorum ama önce bak ben sana anlatayım, imreneceksin şimdi. Şimdi bisküviyi böyle poşetinden çıkartacaksın.
1: Evet.
0: Çıkartırken böyle tek tek böyle bir yere böyle vuracaksın, bir tepsiye koyacaksın ki üstündeki kırıntılar çayı şey yapmasın yani, böyle lafa yapmasın. Ondan sonra evet, çay çok kaynar olmayacak, bisküvi tam erimeyecek içinde. Bandırıp bandırıp yiyeceksin. Bir de bu arada geçen gün ben yayında bir şey söyledim, ona dikkat eden var mı acaba? Yeni bisküvilerde ben bir iki tanesini çok seviyorum çocukluğumdan beri. En son bisküviyi dik koyuyorlar. En son bisküvi böyle dik. İlk birkaç seferde acaba böyle ambalaj hatası mı falan dedim. Bakıyorum yaklaşık 6 aydır 7 aydır falan, belki de 1 senedir en son bisküvi dik koyuluyor. Acaba içinden bisküvi sayısı azaltıldığı için mi böyle yapılıyor? Hiç denk geldiniz mi buna, en son bisküvinin dik koyulmasına?
1: Denk gelmedim ama sayıları bir azalmıştı.
0: Sayıları mı azaldı?
1: Sayıların azaldığının farkındayım.
0: Ben valla önceden saymadım kaç tane var diye. Şu anda da hala saymadım kaç tane var diye. Ama buna dikkat, keşke marka söyleyebilsem ama söyleyemiyoruz yayında.
1: Evet.
0: Ben bir iki tanesine hayranım bisküvilerden, hala da yerim. En son böyle paketteki en son bisküviyi böyle yandı dik koyuyorlar efendim. Bu neden valla bilemedim yani.
1: Ona hiç dikkat edeyim bundan sonra. Dikkat etmemiştim. Ben sayısının azaldığının farkına varmıştım.
0: Yok, onu ben farkına varmadım. Ben. O kadar farkına varmadım ama dediğim gibi en son bisküviyi dik koyuyorlar. Peki bisküvi mi kraker mi hanımefendiciğim?
1: Bisküvi.
0: Neli bisküvi mesela?
1: Ben kakaoyu çok sevdiğim için genelde kakaolu şeyler tercih ediyorum.
0: Kakao.
1: Evet.
0: Anladım efendim. Peki. Canım çekti. Seni aradığıma pişman oldum şu an. Hadi bay bay. Görüşürüz.
1: Görüşürüz. Görüşürüz, iyi yayınlar.
0: Tamam, teşekkür ederim. Var olun, sağ ol. Canım çekti şu an. Pişman oldum ya. Sen söyledikten sonra bakıyorum hep ama denk gelmedim. Vallahi bak, eve gideyim, varsa paylaşacağım. Dik koyuyorlar son bisküviyi. Filtre kahve bisküvi de iyi gider. Şuraya bir bisküvi firması şimdi bir sponsor olsaydı mesela. Değil mi? Reklama girseydik mesela. Bizde dik bisküvi yoktur. Girseydik ya.

0: istedin. O kalp benim.
1: Aha, o bisküvinin markasını yazan var. O mu diyor? O, evet o o o.
0: Bilmiyorsan hiç değilse hasrete saygı göster.
1: Çay kaynar da olsa ustalık, bisküviyi çayın içine düşürmemekte. Öyle de çay kaynar olunca bisküvi çok yumuşuyor, sünger gibi oluyor. Öyle olmamalı yani. Çok kaynar olmamalı, onun bir ayarı var yani. Eşimin boyu kısa, ulaşamayacağı yerlerde. Kavgada söylenmez. Allah'a kavgada söylenmez. Adem, trafik durumu kaçtır İstanbul'da? Söyle bakayım.

Sayı azaldığı için içinde boşluk oluyor. O galiba ondan dik oluyor demiş efendim. Ben bilmem abi, bisküvi dik duruyor en sonuncusu. %74 demiş. Bayburt diyorum ben de. 69 diyorum. Açıyoruz. İlkimiz de patladık Ademciğim. %72. Asya yakası %80. Avrupa yakası %69. Alkışlar Asya'ya gelsin. Kuzey Marmara'ya bakıyoruz. Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Edirne istikametine açık. Üçüncü köprü de dahil. İkinci köprü Mahmut Bey Gişeler'de başlayan trafik Bolu Dağı eteklerine kadar devam ediyor. Ters istikamette de Beykoz Kavacağı kadar rahat geliyorsunuz. Ondan sonra Mahmut Bey'den sonrasına hatta Isparta Kule'ye kadar falan tıkalı. Nasıl %72 ise bu. Birinci köprünün üstü yoğun akıcı gözüküyor ama bağlantı yolları... İki istikamet içinde. Avrasya Tüneli, şöyle bakıyorum. Dün var ya, Avrasya Tüneli'ne girebilmek için dua ettim ya o yağmurda. Yağmurda yağıyor. Bir de motorcular bilir. Hani bir daha yakalanmamak için. Ben motorcu değilim biliyorsun. Yağmur suyunu kaskın o önündeki o koruyucu camı tutmaması için ne yapmamız lazım? Yağmur suyu. Yemin ederim benzincide durdum, şey aldım ya. Peçete aldım da aralarda durdum, onu sildim yani. Harbiden. Motorcular bilir nasıl yapacağız o işi. Sponsor bisküvi fabrikası ayarlayabilirim. Olur vallahi, hayır demem. Karaman'dan selam. Olur olur vallahi, hayır demem. Bisküviyi hayır demem. Avrasya tünele yaklaştıkça yoğunluk var. Tünelden çıktıktan sonra da yoğunluk var. Anadolu yakasına geçerseniz ters istikamette de dur bakayım. Açık gözüküyor. Çıktıktan sonra Fatih'te var bir trafik. İşte Fatih Sapağı'nda. İlerlerseniz her zaman olduğu gibi Bakırköy, Ataköy civarı yine bir yoğun. Değerli dinleyenler. Motorda bez taşımaktan başka çözüm yok. Olur mu canım? Vardır ya. Arabadaki taktik yarar mı acaba? Hani diş macunu falan sürüyorlar ya. Acaba yarar mı? O. Patates demiş efendim. Patates. Bak olabilir, evet. Dalışta diş macunu kullanıyoruz. Güzel. Ama o buğu için galiba değil mi o? Hani cam buğulanmasın diye. Dışarıdan yağmur suyu kaskın komple üstünde kalıyor. Hiçbir şey görmedim yani. Durdum sildim devamlı. Bulaşık makinesi parlatıcısı kaskın su kaydırıcılığını arttırır. Bravo. Su tutmaması için özel bir sprey satılıyor demiş efendim. Diş macunu. Bunda bir yanlış olabilir. Bak, diş macunu, patates gibi şeyler araba camı özellikle içeriden buhulanmasın, buhu yapmasın diye. Buğu yapmasın diye oluyor sevgili dinleyenler. Hani ben şey diyorum, buğudan ziyade yağmur yağdığı zaman bütün su öndeki o vizör mü diyorlar ona, ne diyorlar, o cam işte, o vizörün üstünde kaldı. Vallahi sile sile geldim. Bunu nasıl yapabiliriz, motorculara nasıl soruyorum. Uyuyorsun geceleri, nasıl... Vizör yağmur kaydırıcı, peki.

0: Adem ara ver demiş. Yedirdin bize şarkıyı be. Benim telefon sapımın şarkısı. Ver ver. Ver ara ver. Gelelim aradan sonra.
1: Reklam. Kimisi deniz manzaralı, kimisi şehir merkezinde, kimisi bahçeli bir ev ister. Ama herkesin ortak isteği ne biliyor musunuz? Şubeye gitmeden mobilden kolayca başvuracağı bir konut kredisi. E tabi onu da birlikte yaparız.
2: O konut kredisi 120 aya varan vade ve varsa hazır limitini öğrenebileceğin hızlı limit özelliğiyle Garanti BBVA Mobil'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ritmini yakala. Magnape.
5: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitamin

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
4: Hep tatil mutluluğu. Jolly,
5: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
6: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
7: Nazarlar değmesin.
8: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kuşbaşı 289 liraya, Migros mağazaları

0: O anların dondurması Oando.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Reklam. Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor.

0: helal olsun. Serdar Bey, dün saat 16'da Cevizi Bağ'dan yola çıktım. Hala yoldayım diyeceksin diye çok korkuyorum şu an. Sancaktepe'ye saat 20'de geldim. 4 saat sürdü. Yağmur kaydırıcı sprey. Sirkeyle silinirse su tutmaz, kalıcı alır. Sağ olun, teşekkür ederim. Karbonat sür, her şeye iyi geliyor. Kask içinde işe yarar herhalde demiş. Karbonat, canım kardeşim. Tıraş köpüğü. Bizim Fatih yazmış, diyor ki tükürük. Ve kendi tükürüğünü mü başkasından mı alacaksın? Hangisi? Rüzgara, eski aşklarımı... Başka bir Fatih de patates yazmış. Fatih de hep böyle ya. Vallahi hep böyle ya. Kuryelik yaparken denemediğim yöntem kalmamıştı. Damlalardan kurtulmak için hiçbir işe yaramıyor. Sadece yağmura gündüz yakalanmak için dua ediyorsun. Akşam araba farları çok zorlaştırıyor işi demiş efendim. Hiçbirini yapma, bir işe yaramıyor demiş. Al size yeni bir... Adem, yeni bir iş fikri. Silecekli kask. Bakayım hemen var mı? Bir saniye. Tüh be, yapmışlar daha önce. Yapmışlar ya. Ah be ya. Hatta şöyle, sileceği ayrı satıyorlar, istediğin kaskı alıp takıyormuşsun yani sileceği. Tüh be. Ne oldu Adem? Ha, bitti mi? Tamam. Değerli dinleyenlerim, mevzu biter ben gider. Mevzu biter ben gider. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Fatih de size iyi eğlenceler diliyorum. Ben Deniz Serdar Gökalp. Twitter Serdar Gökalp, Instagram Serdar Gökalp, YouTube Serdar Gökalp. Her yerden Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz beni. Tıpkı radyonuza her yerden alemfm.com olarak bulabileceğiniz gibi. Serdar Gökalp. Akşam saat 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'dan sonrası bende. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi. Reklam.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Nisan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
6: Bizim kız üniversitede, acil ihtiyacı olmuş geçen.
7: Yoksa sorun değil.
6: Dedim kızım, halleder baba.

0: Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros. Garaj Oto
4: Ekspertiz. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
5: Fiyat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
8: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında dana kuşbaşıdan pilice, fasulyeden kayısıya ve yumurtaya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros, hepimize iyi gelecek.
9: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Peugeot. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
11: Ben QNB'ye geçiyorum.
12: Reklam.
13: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
12: Saat 18. Bu bir reklamdır.
14: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
15: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
14: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
15: Allah'tan.
14: Sigortadan hallederiz.
15: Sigortadan halledemeyiz.
14: Niye halledemeyiz?
15: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
14: Ama?
16: Ama dememek için ama sigorta.
17: Hesap.com spor haberlerini sunar.
18: Türkiye Kupası'nda son finalist bugün belli oluyor. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 20.30'da başlayacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kulübün divan kurulunda 2 yıl daha göreve talip olduklarını söyledi. Yepyeni bir hikaye yazma fırsatımız var diyen Özbek, geleceğin Galatasaray'ı için çalışacağım dedi.
17: Hesap.com spor haberlerini sundu.
19: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
18: BIST 100 endeksi 14.589 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45 lira 41 kuruş, euro 53 lira 21 kuruştan işlem görüyor.
19: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
18: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 27 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 36 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 26 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 46 dakika.
19: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
18: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.491, yarım altın 22.321, çeyrek altın 11.161, gram altınsa 6.847 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
20: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
18: İstanbul, Ankara ve Kayseri 23, İzmir 29, Antalya 24, Adana 26, Trabzon 20, Erzurum 15 ve Diyarbakır 25 derece.
20: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
19: Parafly'in katkılarıyla.
21: Güzellikler dünyası.
7: Parafla Sırbistan Kragujevac'tayız. Kragujevac, Sırbistan'ın sanayi ve eğitim açısından önemli şehirlerinden biri. Ülkenin ilk modern başkentlerinden biri olan şehir, tarihi mirasıyla dikkat çekmekte. Geniş parkları, üniversite kampüsü ve kültürel etkinlikleriyle genç ve dinamik bir yapıya sahiptir. Sumerais Anıt Parkı, şehrin geçmişine dair izler taşırken, aynı zamanda huzurlu bir doğa alanı sunmakta. Kragujevac'da modern yaşamla tarihsel bilinç dengeli bir şekilde bir araya gelmekte.
19: Paraflayın katkılarıyla.
21: Güzellikler dünyası.
12: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: 5 yıldır radyo dinliyorum. En iyi giriş şarkıların. Hani gerisinde bir cacık yok demek aslında o. Yani ben oradan çıkarım. Biraz tripli günlerindeyim galiba. Ve karşımızda Şevval. Şevval'cim ne haber?
1: İyi, sizden ne haber?
0: Çok teşekkürler. Şevval ve giriş anonsları kendisini çok severiz. Aramıza yeni katıldı. 2 ay olmak üzere alıştı galiba radyo.
1: Alıştım.
0: Güzel. Efendim geldiyseniz bir işaretinize bakarız. Orada mısınız değil misiniz? Gelen geldim desin yoksa çok ağır betualarımız var. Adım Çağın. Çağın değil. Aa öyle mi, yanlış okumuşum. Burada Çağın yazıyor. Vallahi bilemedim, çok özür dilerim.
1: Çağın, evet, ben Çağın mı?
0: Buraya da Çağın yazmış ama. Altta Çağın, üstte Çağın. Ben Çağın dedim.
1: Bence Çağındır ya.
0: Zaten yaptığım tek iyi şey iyi şarkı seçmek. İsim de okuyamıyorum. Bak buradan da ispatlamış olduk efendim. Doğrusu bu oldu. Kıymetli dinleyiciler, 2 saatlik radyo şovumuz başladı. Aramıza yeni katılanlar, beni daha önce dinlemiş olanlar varsa çok kısa bir özet geçmek isterim kendilerine. Yaklaşık 11 yıldır Alem FM'den sigortam yatıyor. Boyum yaklaşık 1.80 civarı. Ayak numaram 42 taraklı. Uzun zamandır kelim. Anam babam Kocaeli'de, evli ve hiç çocuk babasıyım. Çalışma hayatında biraz geçimsiz, uyuz, gıcık bir insanım. Belli bir seviyenin üstü hiç sevmez, belli bir seviyenin altı nefret eder. Böyle şeyler vardır efendim, onu da söyleyeyim. Şevvacığım 2 ay oldu.
1: Evet.
0: Görüşlerini alalım artık ya radyoyla ilgili. Söylendiği ya, kadar korkutucu mu, ürkütücü mü yani?
1: Hayır değil aslında.
0: Ya bu kızı bir korkutmuşlar. Bir gün ben içeride, daha yeni başlamış, bir hafta olmuş yani. İçeride ağlarken gördüm. Ne oldu dedim ya.
2: Çok kötü şeyler söylediler sizinle ilgili.
0: Dedim ki tamam şöyle yapalım dedim. Zamanı bırak, akışa bırak kendini dedim. Sonrası işte karşımızda yüzü gülen bir...
1: Ben gayet mutluyum
0: biz
1: yani.
0: Zaten 6. ayda başlıyoruz gaz odalarına. Şimdi hemen değil. 6. ayda gaz odasını kapatıyoruz ve dövüyoruz efendim kendilerini. Ama bu iş hayatı böyledir yani. Sürekli yatma peşinde, sürekli çalışmama derdinde, sürekli işte Yengel Osman işte maaşımı her türlü alayım da yatayım falan kafasında olanlar bir arpa boyu hem yol kat edemezler hem de böyle herkesle ilgili konuşurlar yani. Derler ki abi şöyle böyle falan derler. Çünkü onlar yatmaya alışkındırlar. Asla evet, insanlığa, kendilerine, çalıştığı yere, ailesi hiçbir şeye faydası olmayan insanlardır onlar. Bize sevmeyiz öyle insanları. Hele medya sektörü hiç sevmez. Hemen dışlar sistemden atar kendisini yani. Sisteme bakın efendim, bu medya sektörüne, özellikle radyocu tayfasına bakın, tırnak içinde söylüyorum. Böyle sürekli sektöre laf atan, onu bunu beğenmeyen, ben böyleydim zamanında diyenlere bakın. Dikkat edin efendim. Bir türlü dikiş tutturamayan... Sürekli tembellik yapan tayfadır yani. Sürekli bir bakın, dikkat edin yazışmalarına, şey yazdıklarına, tweetlerine, fotoğraflarına, bilmem. Hep böyle laf sokarlar sağa sola. Sebebi de budur. Sebebi nedir? Sebebi şudur. Tembeldir. Hiçbir şey yapmıyordur. Biri çomağına bir şey soktuğu zaman diye ağlarlar yani. Bu sektör böyle bir sektör. Hemen dışlar kendisini. Girişte selam çakalım. Çıkar, daha doğrusu ben radyoya gelirken onlar çıkıyorlardı. Sema ve Nisa'ya, Sema Hanım ve Nisa Hanım'a selamlarımızı gönderelim. Şirketimizin kıymetli hanımefendilerinden 2 tanesi. Geçen de selam çakacaktık. Ben telefonu çok geç gördüğüm için bir tane de şarkı istemişler. Hiç de yapmazlar. Ben de denk gelmedi, görmedim, okuyamadım. Öyle pas geçtik. Kusura bakmasınlar. Bugün ne isterlerse çalarım efendim. Hem de bedava. Radyonun böyle bir güzelliği var. Bak bir sürü platforma para ödüyorsunuz. Bizde öyle bir şey yok abi, bedavaya. Hem de biz sizin yerinize şarkıları araştırıyoruz.
1: Tabii.
0: En iyilerini en uyumlu şekilde çalmaya çalışıyoruz. Modunuzu yakalamaya çalışıyoruz. Bir de bunu bedava yapıyoruz kıymetli dinleyiciler. Herkesten şunu duyuyorum, çok da mutlu oluyorum. Vallahi ben uzun yolda listemi açıyorum, onları dinliyorum. Tamam çok güzel, finalde. Liste bitince ne oluyor? Açsan radyoyu, ne var? Evet. Ne olacak böyle?

0: Bu böyledir yani. Biz sizin yerinize araştırıyoruz. Hiç gerek yok. Siz yine platformları ödeyin. Paranız çoktur, ödeyin canım. Şey değil yani. Evet, evet, evet. Dur bakayım, dur bakayım, dur bakayım. Evet. Şunları da kapatalım, bunları da kapatalım. Bu arada Alem FM canlı yayın aracı illeri gezdi. Yani İzmir'e gitti, Balıkesir'e gitti, Bursa'ya gitti. Başka illere gidecek mi diye soruyorsunuz. Hala soruyorsunuz. Evet, gidecek. Fakat birazcık zamana ihtiyacımız var. Bu planlamalar hemen olmuyor kıymetli dinleyiciler. Dizelin düşmesini bekliyor. Yok, şaka şaka yapıyorum. Elektrikliye gideceğiz falan. Değil, değil. Planlama var. Planlamayla ilgili. Yani öyle hadi çıkalım Ankara'ya gidelim. Ya yolda nerede? Ya, Elazığ'da dururuz falan. Öyle bir şey yok. Bir planlama var. O planlama bittiği zaman tekrar Alem FM canlı enerji yola çıkacaktır. Sizlerle buluşacaktır. Belki içinde biz de olacağız. Bilmiyoruz. Kim bilebilir kıymetli dinleyiciler? Kim bilebilecek? Genel müdürümüz müdür? Sibel Hanım müdür? Kim bilecek? Selam ederiz kendisini dinliyorsa. Ya bu ilginiz var ya, gerçekten takdire şayan ya. Böyle sürekli mesaj geliyor. Bir yerde yılıyoruz, onu söyleyeyim yani. Yeter artık dediğimizde oluyor ama güzel bir şey. Gelmiyor musunuz? Gelmiyor musunuz? Gezeceğiz, gezeceğiz inşallah. Evet. Bir de arabanın da masrafları var. Yani bir Bursa, bir Balıkesir, İzmir yaptı. Araba bir geldi. Yani bu ifade için özür dilerim ama anasını ağlatmışlar ya. Selahattin ve Oğuz. Hor kullanmışlar. Araba cillop. Hiçbir sorun yok Allah'a şükür. Dur, kulaklığım olduğu için kulak mememi tutamadım.
1: Ben bak, de yapacağım.
0: Ben yapacağım şunu. Şöyle yapayım da. Bir tane de batıl inancım var bu işte, onu da kullanayım istedim. Evet efendim, bunları kapatalım, mevzuyu verelim. Birazdan mevzuyu vereceğiz. Müzik uygulaması üyeliğim var. Ama aynı şarkı radyoda çalınca diyor, aynı keyfi vermiyor. Ozan yazmış mesela. Radyoda duyunca daha keyif alıyorum. Biz bunu çok duyarız. Yıllardır bu yazılır dinleyici tarafından. Ve benim için diyor, ben de bir radyo dinleyicisiyim. Sen de öyle.
1: Ben de öyle. Bence bunun bir sebebi var ama.
0: Neymiş, sebebi neymiş?
1: Şimdi yaptığın listeyi sen biliyorsun ve denk gelecek,
0: evet,
1: şarkıyı
0: abici,
1: biliyorsun.
0: Bravo, alkışlıyoruz. Şevval, bravo. Abi bunun... Abi cinsiyetçi olarak algılamayın. Bir hitap, samimiyet olarak algılayın. Bunun sebeplerinden bir tanesi de, en büyük sebebi diyelim. Evet. Sen neyi dinleyeceğini bildiğin zaman keyif vermiyor. Hani konsere gidiyorsun ya, konsere gittin. Şimdi Tarkan'ın konserine gittin. Tarkan'ın bütün şarkılarını bildiğin için gidiyorsun baktığın zaman.
1: Evet.
0: Tarkan ne söylese biliyorsun esasında. Peki Tarkan'ın konserinde. Şimdi bak. Konserde insanlar bağırıyor. Bilmem ne falan. Birazdan çalacağım şarkıyı sence ilk defa mı duyduğun için bağırıyorsun? Tam tersi. Konser alanında şunu duyunca. Ay. Şimdi bunu duyduğun an. Niye bağırıyorsun? Çünkü haberin yoktu. O an duydun. Sürpriz,
1: evet,
0: oldu sana. İşte radyonun bütün olayı bu aslında yani. Şunu duyduğun an. Hemen su başlar.
1: Evet.
0: Hemen başlar bu.

0: Efendim şimdi araya gideceğiz. Aradan sonra şovu sürdüreceğiz. Yolda olanları iyi yolculuklar. Vay Ecrin'imizin babası gelmiş. Uzun zamandır görmüyorduk. Ecrin'in babası çok yetenekli. Bize böyle kendisinin yaptığı çakı falan hediye etmişti. Türlü şeyler. Bizi biraz daha severse el yapımı prefabrik ev hediye edecek. Öyle bir yetenekli bir adam. Saygılar sunuyoruz. Ellerinden öpüyoruz Ecran Hanım babanızın. Geç kaldığını kimden oluyoruz diyor. Yeni geldim diyor. Selahattin isimli bir dinleyicimiz efendim. Kimseden. Söylemesen haberimiz olmaz Selahattin. Uyanık olun böyle durumlarda ya. Bak şimdi öğrendik ama. Evet efendim şunları da kapatalım. Bunları da kapatalım. Şimdi. Bizim Banu Şan'a gelmedi ya. Allah Allah. Yine kesin kendi listesini dinliyorlar. Kesin kendi... Neyse. Kıymetli dinleyiciler. Bir minik ara, ara dönüşünde mevzu. Mevzuyu şu an niye vermiyorum? Çünkü çok arada kaldık. Üç tane konu var. Bu mu olsun, bu mu olsun, bu mu olsun. Çok arada kaldık. Dedik ki reklam dönüşünde verelim. Telefonları da o zaman alırız. Nasıl? Çok çözümcül bir insanım ya. Vallahi billahi. İK'dan bir tebrik kağıdı istiyorum. Çözümcülsünüz diye. Çözümle ilgili benim daha önce çok daha farklı şeylerim vardı. Yani bakış açım vardı ama çok değişti bu bakış açım. Çünkü ben yani birçok konunun konuşarak değil dövüşerek çözüleceğine inanan bir kimseyim normalde ama... Yani beni iş hayatı çok değiştirdi gerçekten. Yani bir şirketlerde bile saçma sapan uzun uzun konuşmalar olur. Hani dövülse mesela çok daha hızlı çözülür bazı konular. Konuşarak niye uzatıyorsunuz abi? Yok mahkemeler bilmem ne. Ne gereği var ya? Şakadı. Bunun hepsi şaka. Ciddiye almayın. Şimdi nereden geldik biz bu konuyu?
1: Konudan.
0: Konuyu açtı tabii. Ya bu dinleyiciler çok acayip. Türlü türlü şeyler beni gaza getiriyorlar ya. 20 dakika geçti konuyu vermedi tüh yazmış parantez içinde. Tüh şey olarak mı vah olarak mı tükürük olarak mı atıyor hangisi? Tüh falan gibi şey. Tüh da yazılmaz gibi.
1: Bence
0: nasıl
1: o.
0: Değil mi o galiba. Peki hadi bir ara aradan sonra geliyoruz ayrılmayın.
2: CF Motor TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
3: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var
5: burada? Ula Asu senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Ne acele Kılçık hocam.
7: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
10: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
11: Ödemek EasyCo demek.
12: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurtalar 119 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
13: Migros hepimize iyi gelecek.
14: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0-481 ve Nivi de göz.

0: TRT.
1: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet P10.
1: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
2: Borusan Next. Ritmini yakala.
3: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
7: Bunu herkes bilir. Hepiniz birer Gökhan Özen fanısınız. Saklamayın. Şarkının yalnız ilerisinde bir bölüm var. İşte bu bölüm sanki burada bir el hareketi yapıyor gibi geliyor bana şarkıda. Şimdi dinleteyim size. Şarkının şurasında el hareketi yapmıyor mu sizce de? Bak veriyorum.
8: Kader utansın, ah utansın.
7: Ya da ulama var bilmiyorum.
6: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Hadi mevzu verelim artık bu akşamın mevzusu. Birilerine seslenmenizi istiyoruz efendim. Üst komşun olur, patronun olur, anan baban olur, kocan olur, karın olur. Karıma sesleniyorum nokta nokta nokta. Devamı sizde tabii. En büyük avantajı şu bugünkü konunun. Dinliyorlar ya da dinlemiyorlar, bir kumar oynayıp içinizdekinizi dökeceksiniz efendim. İçinizde ne varsa dökeceksiniz. Bak şimdi patronlarına neler gelecek. Patronuma sesleniyorum. Üst komşunuz olur, alt komşunuz olur, çocuğunuz olur. Sitem ettiğiniz konular efendim. Evet, adımı program başında bir dinleyicimiz vardı ya, Çağın. Adı Çağın. Adımı babam ve annem koydu, onlar bile Çağın diyorlar demiş. Hani seni garipsemiyorum diyor. 38 yıldır adımı doğru söyleyen tek kişi programınızdaki hanımefendi, seni söylüyor.
1: Ya.
0: Evet, teşekkürler. Ben bile adımı Çağın diye bildiriyorum herkese. Uğraşamıyorum. Çünkü A ve I var ya, Çağın. I zor bir harftir. O yüzden evet. Çağın daha kolay. Bir de Türkçe'de böyledir. Konuşma dili farklıdır Türkçe'nin. Yazıldığı gibi okumayan bir dil Türkçe. Yani yapacağım yazarsın, yapacağım diye okursun filan gibi yani. Ya da ağır yazarsın, oradaki I A olur. Ağır diye okursun.
1: Ben nasıl, öyle okuyayım. Nasılım?
0: Ya da mesela bu ara haberleri dinlerken çok kulağımı rahatsız eden bir ifade var. Ya şu spiker kardeşleri bunun uyarısını yapsa ne kadar güzel olur. Büyük büyük kanallarda. Ya işte Samsun'da biliyorsunuz yağış oldu. Şırnak'ta da oldu keza.

0: Ya hala yağış diyorlar. Yağış diyor.
1: Nasıl onu, doğrusu?
0: O kanala torpille mi çıktın? Nasıl? Ya bunu okulda öğretiyor olmaları lazım ya. Yağış diye bir şey yok. Oradaki I A olur. Yağış, iki A, yağış şeklinde okulur. Bunlar ilkokul iki bilgileri be. Bunları burada bana söyletmeyin. Çağın da çağın diye okunuyor tabii. Oradan şey oldu. Özür dileriz. Çağındır doğrusu. Çağın Bey'i selam ederiz. Sesten nefem birilerine. Alper, dur bakayım. Alper çok şey olmuş bu ya. Bunu okumasam olur mu Alper Süsleyen? Federasyona seslenmiş de. Satranç Federasyonu'nda. Bir de şimdi kavga... Şey, dava ederler falan. Uğraşmayalım. Karıma sesleniyorum. Hafta sonu uyumak istiyorum. Ne olur beni rahat bırak demiş efendim. Kaan yazmış mesela. Fransa'daki patronuma sesleniyorum. Azıcık uzun atlet giy. Allah aşkına bıktık diyor ya.
1: Kısa atlet mi giyiyor?
0: Ne bileyim.
1: Crop mu giyiyor acaba?
0: Bilemedim ki. Patronun cinsiyetini anladık ya. Şeyi anlamadık. Atleti anlamadık. Galatasaray'a sesleniyorum. Hedef 27 demiş efendim. 27. şampiyonluk diyor. Annesinin karnındaki 3 aylık evladıma sesleniyorum. Erkek veya kız, cinsiyetin önemi yok. Sağlıkla saatte geldim, şöyle kucağımıza alalım. Seni koklayalım, bize yeter diyor adam. Efendim, siz nerenin okulunda okudunuz diyor. Yağış, yumuşak G ile okunur. Sağanak yağış mı diyorsunuz siz İzmit'te? Efendim ben Robert College mezunuyum. Bizde böyle öğrettiler. Allah'cığım. Ellere sesleniyorum. Elleri mi? Acil ödeme. Bayram geliyor, para lazımmış efendim. İzmir'den bir dinleyicimiz. İzmir Mersiz Otomotiv yazıyor. Bedava reklamını da yaptık ama. Sıcak memleketteki bütün patronlara sesleniyorum. Cumartesi tüm gün çalışmak yasaklanmalı. Özellikle Mersin. Kendi patronumun dinlenme ihtimaline karşı böyle yazmam. Kendi patronumun dinleme ihtimaline karşı böyle yazayım dedim diyor Merve Hanım yazmış. Numarasının sonu 62-32. Buradan patronla duyurulur. Sıcak memleketteki bütün patronlara seslenmiş ama kendi patronu değil yani.
1: Özellikle Mersin.
0: Özellikle Mersin. Kocama sesleniyorum. Bu eşya alma hastalığına bir dur de diyor efendim. Benim dedemden öğrendiğim bir alışkanlık var. Mekanını cennet etsin Allah ama. Şöyle bir şey yapardı. Mesela babaannem bir yere oturmaya falan gittiği zaman evde ne var ne çöpe atıyordu abi. Her şeyi çöpe atardı. Babaannem de üzülürdü garibim. Allah rahmet etsin. Ben de ondan bir huy edinmişim. Bizimki de öyle yapıyor evde. Yani böyle o da benim gibi. Böyle ne var ne yok evde atıyoruz. Her şeyi atıyoruz.
1: Ne güzel, bizim evet, hiç abi. Öyle değil.
0: Başkasının kullanacağı işte o eşyalar, kıyafet dolapları var ya. Ne diyorlar? Kumbara diyorlar, kıyafet kumbarası. Oralara kıyafetler atıyoruz. Ayakkabılar keza öyle. Ama böyle gereksiz eşya, meşya bilmem ne falan. Satmayla da uğraşmıyoruz. Bunun şeyle ilgisi yok. Ha, zenginliğe öyle bir şey değil lan. Ev bir artı bir, bizim de değil. Yani az eşya gerçekten huzur. Mutluluk yani, çok güzel oluyor. Fazla eşya yoruyor insanı ya. Çok yoruluyorsun. Yani ne bileyim, iki fondötenli hayat geçer. 27 fondötene gerek yok. Şevval kafanı salladı diyor, söyledim.
1: Ben hiç öyle değilim ya. Tam
0: çok
1: tersi.
0: Çok mu eşyacısın evet. Sen? Eşyacı.
1: Küçük küçük bir sürü eşya olsun.
0: İşyam var. Tüm akrabalarıma sesleniyorum. Düşene bir tekme de siz vurmayın diyor. Yanında olun, birlik olun lan demiş. Niye bu kadar zor diyor. Hafta içi her gün dinle, 18'den 20'ye çok meşhurdur şakaların Fatih Yıldırım. Sesleniyorsunuz efendim. Bugün birilerine seslenin lütfen. Abi şu karısına seslenen arkadaşa sesleniyorum. Ben de hafta sonları rahat rahat yatayım uyuyayım istiyorum bu diyor. Anından öpüyorum bu cesaretinden dolayı mı dedi acaba Arda? Dur bakayım, akrabalarımı sesleniyorum. Geçtik. Kocişim hallederiz deme hallet. Kocama sesleniyorum demiş efendim. Eda Ketre. Kocişim hallederiz. Kocişin, kocanız size kocişim mi diyor? Kocişim. Eşime sesleniyorum. Hiçbir şey istemiyor. Hep ben alıyorum. Alınca da ne gerek var diye fırça atıyor demiş efendim. Ne güzel şeyler var değil mi?
1: Evet.
0: Dur bakayım. Umut Bezgin'e sesleniyorum. Aa, ya oğlum Umut akşamları taksiye çıkıyor. O yüzden gelemez. Eski kocama sesleniyorum. Cömertliğim benim paramlaymış. Boşanınca anladım demiş. Oo! Vurdu gol oldu. Vurdu gol oldu. Ben de damada sesleniyorum. Defol git diye bir şey gelmiş efendim. Ne kadar sertsiniz bugün ya. Herkes çok gergin ya bugün. Sakin olun arkadaşlar. Niye bu kadar gerginsiniz? Alem FM'e sesleniyorum. Lütfen yurt dışındaki dinleyicilere telefon bağlantısı şansı verin. Veriyoruz zaten, yurt dışından bağlanıyorsunuz.
1: Evet.
0: Problem yok. Problem yok. Yurt dışından bağlanan dinleyicilerimiz de var bu arada. Ayfer Hanımcığım, rica edeceğiz. Şevval yurt dışına almayı biliyor musun? Öğrendin mi?
1: Evet.
0: Bir arasana Ayfer Hanım'ı. Bir arasana Allah aşkına. Bilmiyor musun? Hemen bir öğren onu. Sena'ya bir ara.
1: Görkem burada.
0: Görkem dedim. Hemen. Görkem bir hemen çağırın. Çağırıyor. Çabuk. Koş. Görkem bir gelsin. Yeni Lig Radyo personeli, eski Alem FM personeli, sevgili Görkem bir gelsin bakalım. Yurt dışını niye aramıyorsunuz diyor. Allah Allah. Ayfer Hanımcığım rica edeceğiz ya. Sadece yurt dışından paramız yetiyor sence. Faturamız desteklemiyor olabilir mi sizce? Şimdi bir gelsin hemen bir şey yapalım. Dur sabitin benzi. Kaçırmayayım. Nerede? Burada. Evet, sayfayı da yenileyim şöyle. Heh, oldu. Ben de Zafer'ime sesleniyorum. Onu çok seviyorum. Dal geçim diye yapıyorsunuz değil mi bu sözleri? Bunları o yüzden yapıyorsunuz. Geldi mi Görki? Yayında mıymış? Neredeymiş Görki? Ya herhalde yayında galiba.
1: Hayır, markete gitmiş.
0: Markete mi? Ne marketi ya?
1: Bir şey almaya gitmiş, gelecekmiş.
0: Ya böyle bir radyo olabilir mi ya? Ekmek almaya gittim ya yayın arası. Zeytin peyniri
1: mi? Şeymiş bu arada sanırım.
0: Dur ya Görkem, ben arayayım o zaman canlı yayında. Bekle bir dakika.
1: Görkeciğimi
0: ben. Markete gitmiş de ya. Başka hiçbir radyoda bunu duyamazsınız. Onu söyleyeyim ben size. Markete gitmiş. Görkem'i şimdi canlı yayında arıyorum.
1: Tamam.
0: Dur bakayım, inşallah açar. Genelde ben önce açmıyor da. Abi radyo diyorum ben artık, beni arama diyor.
1: Öyle mi diyor?
0: Evet. Bak açmayacak, görürsünüz.
1: Bence
0: açacak. Açmayacak. Açmayacak. Hadi oğlum. Yok açmaz. Ben biliyorum. Açmayacak ya. Son kez çaldırıyorum, bitiriyorum. Lig Radyo geçti ya.
1: Gitti.
0: Zannediyor ki orada adamlarımız yok. Öyle zannediyor.
1: Bence şu an sağ arka cebinde telefon.
0: Ya yok, sırada. Gördü. %100. Bak arıyor, geri arıyor. Bak geri arıyor. Görkemciğim.
2: Efendim abi.
0: Kardeşim bir yurt dışına arayacağız da market geciktireceğe basayım. Hangi ürün oldu? Yayındasın oğlum şu an, söylemedim. Benim hatam tabii. Neyse geciktireceğe bastım. Yayına gitmedi o bölüm.
2: Tamam abi.
0: Görkemciğim ne zaman gelirsin tahmini?
2: Abi markette gidiyorum, 10 dakikaya gelirim.
0: Ne aldığın duyuldu mu acaba ya? Dur bakayım dinleyeceğim.
2: Kola falan alacağım abi.
0: Tamam dur. Dur bakayım, yayına gittim, anlayan oldum acaba. Dur bakayım. Geciktiriciye bastım da sevgili dinleyiciler. O bölüm size geldi mi? Dur bakıyorum, ekrana bakıyorum. Elim ayağım titriyor şu anda.
2: Eski günlerdeki gibi.
0: Evet. Görke, yurt dışına arayacağız bir dinleyicimizi. Tamam. Şevval dedi ki ben daha yeniyim, 2 aylığım, öğrenemedim yurt dışı nasıl aranıyor diye. Dedim Görkem bilir.
2: Evet, çok doğru düşünmüşsün abi. Şöyle söyleyeyim sana, 3 yıl boyunca hiç yurt dışını aramadım.
0: Kapat telefonu. Kapat telefonu, kapat çabuk.
2: Abi yayınlar. Dümdüz arasın abi, o arar muhtemelen.
0: Şey var, bir dümdüz arar mısın bir?
1: Ya fatura
2: beni
1: falan.
2: Arar gibi yurt dışında arasın, arar muhtemelen.
0: Ya sen faturaya ne düşüyorsun? Senin maaşından düşmüyor. Rahat ol. Benden düşüyor.
2: Evet, rahat
0: sen,
2: rahat arasın.
0: Şey var, bir arasana bir.
1: Tamam arıyorum.
0: Gör ki öpüyorum kardeşim.
2: Öpüyorum abi, yayınlar.
0: Bye. Gelmedi. Heh, tamam, iyi hiçbir şey duymamışlar. Of be. Bir arasana, dümdüz arar mısın?
1: Dümdüz arıyorum.
0: Dur ben dümdüz arayayım. Buradan ben de arayabilirim. Bir saniye. Ama baştaki kodu tuşluyor muyuz?
1: Onu diyorum işte. Onu nasıl yapacağız?
0: Dur bir dakika, ben düz şöyle bir deneyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bir deniyorum şimdi yurt dışına.
1: Dakikası 3000 liradan.
0: Dur bakalım Ayfer Hanım. İnşallah doğru tuşlamışımdır ya. Başındakini de tuşladım.
1: Bence en mantıklısı.
0: Dümdüz arıyor dedi. Allah, olmadı bak, görüyor musun? Bir de dur şöyle deneyim bakayım. Bir de böyle deneyim bakayım. Şimdi olacak mı acaba? Biz bu işi çözeriz ya. Vallahi çalıyor kız. Dümdüz aradım ikinci.
1: Hadi bismillah.
0: Hadi inşallah açar da Ayfer Hanımcığım. Çok kısa tutacağım zaten. Kapatıyorum diyeceğim, kapat. Haydi. Yanlış birini arıyoruz. İtalya'yı mı aradı? Kaçma yanlış. Ayfer haydi kız. Yok açmadı. Açmadı. Neyse sağlık olsun. Şimdi ara gidiyoruz. Biz şu Ayfer Hanım'ı bir yayına alalım da. Alem efendim gücünü bir göstersin. Kısa bir aradan sonra buradayız.
3: CF Moto, TVS ve Mo-

0: Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek. Reklam.
1: Merhaba ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: mutfaktan birini kazanma şansı.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Fiyat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.
4: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
5: Nazarlar değmesin.
6: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil budur hissi.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Smokin bizim işimiz.

0: eserleriyle unutulmaz bir yaz için Jolie'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Jolie ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolietour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: varsa ister Migros gelsin sana.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
3: Reklam.
4: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
5: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam.

0: Valla Ayfer'i alamasaydık yalandan birini Ayfer diye yayın alacaktık. Ama size saygımız olduğu için asla böyle bir yalana başvurmadık. Ve Ayfer Hanım hattımızın diğer ucunda. Bu da Ayfer Hanım'a kapak olsun efendim. Ayfer Hanımcığım.
1: Efendim.
0: Merhabalar. Almanya değil mi? Merhaba. Doğru mu? Almanya'dan mı?
1: Evet, Almanya.
0: Selamlar. Kız yurt dışında arıyoruz da az aradığımız için çocuklar da değişti. Şevval yeni geldi biliyorsun. Garibim bilmiyor. Adem de burada yok. Görkem de markete gitmiş. O yüzden arayamadık Ayfer Hanım. Kusura bakmayın. Evet.
1: Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Ben sizi sürekli dinlemeye çalışan biriyim.
0: Çok
1: radyo dinleyicisiyim.
0: Çok
1: yani
0: sarısınız.
1: Çocukluğumuzda radyoyla büyüdük ama yurt dışına geldikten sonra bu imkan çok olmadı maalesef.
0: Evet.
1: Şimdi artık yeni yeni biliyorsunuz artık uygulamalar falan onlarla
0: tabii,
1: tekrar
0: çok daha
1: döndüm
0: rahat artık.
1: Radyoyu dinlemeyi. Evet. Ve sizi zevkle dinliyorum. Çok,
0: çok
1: teşekkür
0: sarısınız.
1: Ederim. Bizi biraz olsun güldürebiliyorsunuz.
0: Biraz olsun mu?
1: Yani şöyle diyeyim, ben aslında çok böyle gülmeyi becerebilen bir insan değilim. Yani biraz tabiri caizse
0: siz gülemiyor. Ben güldürebiliyorum ama siz mi gülemiyorsunuz anlamında mı?
1: Ailem
0: çabuk toparlayın
1: zaten.
0: Anlamlar dünya üzülüyorum.
1: Daha böyle ciddi daha sert bir yapıya sahibim. Hmm. Ama sizi dinliyorum diye beni eleştiriyorlar yani. Sen Allah. Nasıl böyle bir program dinliyorsun gibi.
0: O ne demek ya?
1: Ama gerçekten çok severek dinliyorum.
0: Bir dakika.
1: Yani şöyle diyeyim, yanlış konuştum.
0: Ayfer Hanım dövüyorsunuz mu övüyorsunuz mu ben anlamıyorum ki. Ya bir şey söylüyorsunuz arkasından tokat atıyorsunuz. Değil? Sizi dinliyorum çok seviyorum ama ailem de çok kızıyor siz dinlediğim için.
1: Hayır kesinlikle
0: yani, çok gülüyoruz ama bir nebze olsun güldürüyorsunuz. Yani her seferinde böyle bir ulan birazdan bir şey gelecek oluyorum. Ya biz sizi anladık merak etmeyin efendim çok normal. Tabii kaç yıldır Almanya'dasınız?
1: 36.
0: Tabii ifadede bazı zorluklar olur çok normal. Ya bir de Alman disiplini diye bir şey var ya siz onu kapmışsınızdır oradan. O yüzden o,
1: evet. Evet. Yani biraz da yapıda olunca çok biraz
0: çok, çok
1: fazla
0: normal, tabii.
1: Ciddi bir insanım galiba.
0: Olabilir. Siz
1: şimdi şey, kahvaltı
0: siz kahvaltıda falan Kurtlar Vadisi Pusu falan izliyorsunuz
1: orada. Yok yok televizyonla hiç ilgim yok. Yani
0: iyi.
1: Maalesef vaktim de yok buna.
0: İyi.
1: Şu an zaten işteyim sizi işten dinliyorum.
0: Kız Almanlar ciddi değil mi sıkı değil mi bu konularda böyle iş konu sırasında
1: evet,
0: müzik
1: sıkılar maalesef.
0: Bir de üstüne yayını bağlandı biraz. Yani bir de üstüne. Peki.
1: Kuytu bir yerde kuytu bir inşallah yerde. Görmezler.
0: Şevval Almanca biliyor musun?
2: Biraz çok az.
0: Tamam iyi akşamlar Ayfer Hanım der misin Almanca?
2: Ay guten Nacht mı?
0: Guten Nacht mı Ayfer Hanım?
2: Guten Nacht.
1: İyi geceler oluyor o. İyi akşamlar guten Abend.
0: Almanya oluyor. Saatine göre söyledi efendim zaten. Ayfer Hanım çok mutlu olduk bağlandınız efendim.

0: Ben de çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim.
1: Eyvallah.
0: Hep böyle düşünüyordum bizi niye bağlamıyorlar diye. Çünkü daha önce Serdar Bey de söylemişti hani yurt dışına bağlantı yapamıyoruz gibi falan.
1: Yalan söylemiş, hiçbir şeyden haberi yok. Yine sallamış. Yine bilmediği konularda sallamada bir numara. Yine bilmediği bir konuda yine sallamış. Bakın ne yaptık, sizi aradık sevgili dinleyiciler. Şu anda hayvan gibi fatura geliyor bize ama biz ne yaptık? Bunu umursamadık. Yine Ayfer Hanım'ı aradık. Neden yaptık bunu? Çünkü dinleyici veli nimettir sevgili dinleyiciler. Ayfer Hanım istese sabah kadar açıp tutalım. Yakayım tazminatı.
0: Çok teşekkürler.
1: Ayfer Hanım ararız, hiç problem değil. Yurt içi, yurt dışı, Antarktika, ülke içi. Yani tişört gönderemiyoruz. O biraz maliyetli oluyor. Ama ülkeye geldiğiniz zaman...
0: Belki zamanla onu da yaparsınız.
1: Tamam, Türkiye'ye geldiğiniz zaman...
0: Aşama buradan... aşama, hepsini bir anda istemiyoruz.
1: Şahanesiniz.
0: Aradınız ya. O yeterli bizim.
1: Eyvallah.
0: Çünkü biz burada yurt dışında olunca biraz kendimizi dışlanmış hissediyoruz. Türkiye'dekilerden Almancı oluyoruz. Burada yabancı oluyoruz.
1: Yani... Alnını karıştırırım, kim söylüyor öyle? Öyle bir şey yok ya. Ne demek ya?
0: Halbuki biz Türkiye'yi ve memleketimize, dinimize çok daha fazla sahip çıkan insanlarız.
1: Ya burada... bunu ispatlamak zorunda değilsiniz Ayfer Hanım. Sizler de bizim gibi vatan sevdası insanlarsınız. Hayat şartları gereği yurt dışında çalışıyorsunuz. Sizin gibi milyonlarca insan var böyle. Hepsine selam ederiz. Ya siz bırakın, ülkenin içinde dışında böyle ortalığı kışkırtan, fitne saçan vatan haini tipler var. Konuşarak da yapıyorlar bunu. Hiç kulak asmayın onlara. Bizim siz orada bizim temsilcilerimizsiniz ya.
0: Evet, aynen. Ben
1: aynen öylesiniz valla.
0: Ve bunu arada... en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı oluruz.
1: Olursunuz, olursunuz. Ben bir taraftan en son ne zaman yurt dışından bir dinleyicimizi aramışız diye datalara baktığımda 9 sene önce aramışız. 9 sene üstüne yurt dışından.
0: O zaman biraz önce söylediklerinizi lütfen geri alın.
1: Hangisi? Yani sürekli arıyoruz mu?
0: Hani kafa koltuklar falan vardı ya. Arıyoruz şimdi, işte Ayfer Hanım.
1: Serdar'la 8 yıl aynı radyoda çalışınca birazcık bana da bulaşmış, kusura bakmayın. Aynı sandalyeye oturuyoruz. Hani o kalkıyor, ben oturuyorum falan, ya da tam tersi. O yüzden bunlar olabilir, kusurumuza bakmayın efendim. Almanya'ya selam ederiz.
0: Estağfurullah.
1: Almanya'nın neresiydi bu arada? Almanya'nın neresi?
0: Büyük şehir olarak Nürnberg'e yakınız.
1: Nürnberg, çok severim Nürnberg'i. Bayılırım. Çok harika bir yer orası.
0: Geldiniz mi daha önce?
1: Hayır ama Google Maps'te hep görüyorum. Böyle Google Maps'te geziyorum ben. Nürnberg'i görüyorum. Evet. Görkem, Nürnberg nerede oğlum, biliyor musun Nürnberg'i?
2: Almanya'da.
1: Almanya'da, güzel. Bana bir Nürnberg takımı söyle bakayım bir tane.
2: Nürnberg zaten bir takım.
1: Nürnberg spor. Nürnberg nasıl bir takım ya?
2: Nürnberg bir takım Almanya'da.
1: Oğlum Mersin diye takım mı olur mesela, atıyorum bir şey. Ankara. Bunun sonunda bir spor işte birliği falan yok mu?
2: O Türkiye'de öyle.
1: Öyle mi?
2: Tabii tabii.
1: Bir daha Ayfer Hanım'a soruyorum. Ayfer Hanım öyle mi gerçekten?
0: Valla hiç futbolla ilgim olmadığı için bilmiyorum. Ya, gerçekten bilmiyorum yani.
1: Anladım, tamam peki. Görkem nereye gitti, aşağı eğildi?
3: Benim ya, sesimi açtı.
1: Senin sesini mi açtı?
2: Kulaklığın sesi. Kulaklığın sesi.
1: Kapat kapat. Ayfer Hanım çok öpüyoruz, yazıyor çünkü.
0: Tamam.
1: Görüşmek üzere, Almanya'ya selam ederiz efendim. Var olunuz.
0: Bizden de size selam. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettim.
1: Hoşça kalın efendim.
0: Hayırlı günler.
1: Sağ olun. Ya yine Görkem geldi, yine bozdu ayarları burada. Alem FM'de çalışırken de böyleydi. Her şeyi bozuyordu ya. Sonra bana geliyor, diyordu ki abi sen demiyor musun kurcalayın, karıştırın, bozmaktan korkmayın. Oğlum boz da geri getir ama ya.
2: Getirdim şu an.
1: Ya da bunun haberini ver ki. Burada benim içeri bilgisayarım vardı, prodüksiyon bilgisayarı. Ben Görkem'e radyoya ilk başladığı zaman kaç oldu burada başlayalı?
2: 3.
1: 3 oldu. Başından beri Görkem'le bizzatı ilgilendiğim için bunu gururla söylüyorum, kardeşimle çalıştığım için. Ben ona diyordum ki bilgisayarı kurcala, boz, işte burada montaj programları var, anasını ağlat onların falan diyordum. O da oturuyordu abi, kurcalıyordu. Ya bir geliyordum her yerde. Görkem buraya diyorum, abi sen demedin mi diyor.
2: Oğlum net, ama, net cevap ama.
1: Tamam da bu hani geri de getirmek lazım ya.
2: Tabii.
1: Önden de haber vermen gerekiyor. Abi ben bozdum.
2: Bazen ama nereden aldığımı unutuyordum.
1: İşte not. Ay Allah'ım ya. Lig Radyo çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Artık bundan sonra Görkem'i Lig Radyo'da dinleyebilirsiniz. Kardeşlerimin videoları da var bu arada. Lig Radyo'nun Instagram hesabında. Lig Radyo'nun Instagram hesabını veriyorum. Alem FM Job. Oradan bakalım. Şaka. Lig Radyo. Oradan bakabilirsiniz. Görkem'le bizim Musa'nın çok güzel videoları var. Oğlum dün en iyi teknik direktörleri paylaşmışsınız. Musa anlatıyor.
2: Evet.
1: Körlemesine böyle dağıtıyorsunuz ya. Fatih Hoca yok diye bir sinirlendim. Sonra açıklamayı bir okudum. Yabancı teknik direktörler yazıyormuş. Ama çoktan yorum atmıştım oraya.
2: Tabii.
1: Silmedim tabii.
2: Fatih Hoca her zaman gönlümüzde.
1: Gönlümüzde. Peki alkışlarınızla Görkem'i uğurluyoruz efendim. Görkem Gürkan 9. Kısa bir ara, ara dönüşünde telefonlar. WhatsApp'tan beni ara yazanları arayacak bizim Şevval.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
5: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
6: Hazırsan kaçırılmayacak fırsat geliyor. Bugün Getir Büyük'te getirme ücreti yok. Üstelik 250 TL indirim var. Şimdi siparişini ver, fırsatı kapına getirelim.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
8: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
9: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: ürünlerinize varan vergi avantajı sağlayın.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Tefal TY2098 WO X-Force Flex 9.60 Animal Care kablosuz şarjlı dikey süpürge 8.999 liraya. Tefal Blend Up kişisel blender 1000 watt kuzey mavisi 5.799 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntı Tılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.

0: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan
5: Next. Reklam.

0: Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar. Yine her yerdeler.
1: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Saat 19. Bu bir reklamdır.
3: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
4: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
4: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
4: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama

0: Türkiye Kupası'nda son finalist bugün belli oluyor. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 20.30'da başlayacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün divan kurulunda 2 yıl daha göreve talip olduklarını söyledi. Yepyeni bir hikaye yazma fırsatımız var diyen Özbek, geleceğin Galatasaray'ı için çalışacağım dedi.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 27 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 36 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 26 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 46 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul, Ankara ve Kayseri 23, İzmir 29, Antalya 24, Adana 26, Trabzon 20, Erzurum 15 ve Diyarbakır 25 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Ya telefonlar biraz erken gelmiş. Emre orada mısın? Emre Öztürk.
1: Oradayım tabii ki de abi, her zaman.
0: Merhaba kardeşim. Mustafa orada mı? Mustafa Erpehlivan.
2: Evet.
0: Tamam babalar, şarkı bitince konuşacağız. Biraz bekleyeceksiniz. Özür dilemek için yayın aldım. Tamam abi, önemli değil deseniz.
1: Önemli değil. Önemli değil, affettik.
2: Hiç önemli değil. Tamam. Hiç önemli değil.
0: Zorla özür dilekte duruyorum dedim. Tamam hadi, şarkıdan sonra zaten mahvettiniz şarkıyı şu an ya. Kadın okuyor oğlum hatta ya. Derya Ulu'yu dinliyor sevgili dinleyiciler. Sonra Emre ve Mustafa'yı dinleyeceğiz.

0: Emre'cim tekrar geri geldik. Emre ta düşmüş. Vallahi düşmüş. Mustafa da düşmüş. Bunlar var ya hat arkasında konuşup kapatalım mı lan dediler. Çünkü birbirleriyle konuşabiliyorlar hat arkasında. Kesin öyle oldu. Bir de arar mısın Şevvaç? Vallahi öyle oldu ya. Benim dinleyicimi tanırım oğlum. Kesin öyledir yani. Eşime sesleniyorum, tuvaletteyim ve telefonla oynuyorum demiş. Ahmet Işık yazmış. Biliyorsunuz bu eşler arasında bir kavga sebebi ve birbirlerini atıfta da bulunuyorlar. Tuvalete gidiyorsun, telefonu niye alıyorsun ki? Falan gibi. Evet. Geçti ve dur bakayım. Mertcan'cığım anlamadım. Mertcan Yıldız ne diyorsun? Anlamadım, yazdığını anlamadım güzel kardeşim. Evet. Sesleniyorum. Bu akşamın mevzusu birilerine seslenmenizi istiyoruz efendim. Şuna sesleniyorum, buna sesliyorum. Bazı çalışma arkadaşlarıma sesleniyorum. Üzerime gelmeyin. Boyum kısa diye yerin altındaki kısmımı görmediğiniz için öyle geliyor diyor. Haberiniz olsun diyor efendim. Şarkınızı bugün dinledik demiş efendim Burak. Şarkımızın bir kısmını yayınladık. Tamamı 11 Haziran'da inşallah. Saygılar diye bir şarkı yaptık. Klibi de güzel oldu bence. Klipte ilginç kareler var. İnşallah oradaki metaforlar anlaşılır. Biz altına yazalım mı dedik de sonra vazgeçtik. Amerika'dayım diyor. Sıkıyorsa Amerika'yı arayın demiş. Az önce bir gaza geldik Ayfer Hanım'dan. İkinci gazayı gelmeyiz efendim. İkinci gaza gelmeyiz. Efendim dur bakayım. Sesleniyorum. Kime sesleniyorum? Serdar abiye sesleniyorum. Bir şakam var 3 aydır yaptırmadım kendisine demiş. Valla ben bu konuda Serdar'ı çok söyledim. Serdar biliyorsunuz telefon şakaları meşhur. Çok tıklanıyor, çok dinleniyor falan. Çok da başarılı bu konuda. Müthiş karakterler ortaya çıkardı. YouTube'da özellikle ya başka sitelerde de var ama YouTube'da böyle orijinallerini bulabilirsin Serdar'ın kendi kanalında. Ben de bir fanı olarak o telefon şakalarının fanı olarak Serdar'a hep diyorum ki abicim bunu bedava yapma. Bunu paralı yap. Daha kıymetli olsun diyorum. Yok diyor öyle olmaz diyor. Ya öyle o asıl öyle olur yani. Bunu paralı yapacaksın. Bir de sürekli yapmayacaksın. Ayda iki tane sıraya girecek insanlar. İşte 6 ay kapatacaksın 6 ayı falan. Paralı olduğu zaman daha kıymetli oluyor. Bedava yapıyor bir kıymet olmuyor. Mesela adam 3 aydır ulaşamıyor. Parasını verse hemen ulaşır. Değil mi? Müthiş olur yani. Emre geri geldi galiba. Emre'cim orada mısın
1: ben
0: kardeşim?
1: Ben geldim. Diğer arkadaşınız gelemedi herhalde.
0: Siz hat arkasında konuşup kapatalım. Kapatalım mı dediniz hat arkasından? Doğru söyle.
1: Abi tam böyle aslında tam konuşurken yarada kapatalım da böyle kalsın dedik ama erken kapandı.
0: Ben tanıyorum dinleyicimi ama. Dinleyici yapar. Ne oldu diğer dinleyici?
2: Mustafa Bey meşgule atıyor. Küstü mü acaba?
0: Küstü galiba.
2: Tekrar bir şansımı deneyeceğim duyuyorsa diye.
0: Kız bir daha denesene banka arıyor. Biz arayalım diye meşgule alıyorlar ötesi. Bir daha ver. Aslan Mustafa maç açsın telefonu. Emre'cim ne yapıyorsun Samsun'da? İyi misin? Keyfin yerinde mi?
1: Samsun'da keyfim yerinde. Satışa pazarlama işiyle uğraşıyorum. Güzel. İnsanlarla uğraşıyorum. Sesleneceğim tek bir kişi var bu arada abi.
0: Buyur kardeşim. Sesleniyorum bu akşam mevzusu.
1: 14 yaşında ergen oğlum.
0: Buyur sen deyiz.
1: İt gibi tasıyorum ondan. Hiçbir ortası yok. İstediği söylediği hiçbir şey belli değil.
0: Ağzı bozuk mu? Kaba mı? Sert mi? Saygısız değildir inşallah.
1: Abi saygısızlıktan değil ama bir söylediği 2 dakika sonra unutuyor ya. Oo. O beni deli ediyor.
0: Kafa kim bilir nerede? Ben biliyorum da nerede olduğunu söylemeyeyim
1: kafa
0: şimdi.
1: Kafa oralarda da zaten hani böyle şöyle söyleyeyim sana bugün istediğini yarın ben mi istedim diye soruyor. Deli oluyorum ortası yok.
0: Eyvah eyvah. Oğlum B12 takviyesi belki. Yani ne diyorsun?
1: B12'den değil abi. Ergen sürekli oksijen yukarıda değil ki.
0: Tabii kafa gidiyor sürekli gidiyor tabii kafa. Çok normal.
1: Ergenlik yaşında biraz geri geldi artık. Tahminin orada.
0: Öyleymiş.
1: Hiç normal düşünceler normal konuşmalar yok.
0: Öyleymiş. Peki ne yapıyorsun? Bu süreci nasıl atlatıyorsun? Brokoliyle beslen. Öyle diyorlar. Sakinleştiriyormuş abi, brokoli.
1: Bu sürecin inan bana ortası yok. Böyle.
0: Dur bekle bir dakika. Dur bekle Allah aşkına ya. Bu Mustafa ne sorunlu bir dinleyici çıktı. Mustafa!
3: Evet.
0: Oğlum tır tır tır tır ses geliyor. O nedir ya arkadan tır diye bir ses geliyor.
3: Düzce'de yaşayınca sesler doğal oluyor.
0: Düz traktör olunca insanlar traktörle gidiyor tabii. Düzce olduğu için. Evet. Çok normal tabii. Peki Emre'nin ergen bir çocuğu varmış. Bağış topluyoruz Emre'cim, Mustafa'cım. Onu konuşuyorduk Emre kardeşimizin ergen çocuğu.
1: Abi ben oğlumu nasıl tanımlıyorum söyleyeyim mi?
0: Söyle bakayım.
1: Bu göktaşı düştüğünde hani dinozor ırkı yok oldu ya. Aralarından bir tanesi kaçmış o da benim evde.
0: Ya bu erkek çocuk babaları niye böyle? Acımasızlar ya. Çok acımasızlar.
1: Abi yok insan bakmıyorum ki ben. Dinozor mu istiyorum ben evde?
0: Ben hep söylüyorum. Çocuk işi biraz kumar abi. Her şey çıkabilir yani. Bak sana da bu çıkmış. Yapacak bir şey yok. Mustafa'ya soralım bakalım. Mustafa'cığım var mı sende çocuk?
4: Evet, bir tane kızım var.
0: Bir tane kızınız var. Bir taraftan da çalışıyor burada. Su tesisatçısı galiba. Kulağa dayamış. Bir tane kızım var abi. Oğlum bu boruyu uzat.
1: Aa, kız çocuğu.
0: Kız çocuğu maşallah, Allah başlasın. Peki sen kime sesleniyorsun Mustafa'cığım? Emre oğluna seslendi.
3: Ben kime sesleniyorum? Ben de kızıma sesleneyim.
0: Buyur seslen.
3: Ebrar'cığım seni çok seviyorum. Güzel kızım benim.
1: Ben Emre. De oğlumun beni sevmesini bekliyorum.
3: Yani Allah başka dert vermesin. Allah başka dert vermesin.
0: Abi ne kadar zıt kutuplar ya. Biri kızını çok sevdiğini söylüyor. Öbürü diyor ki evde dinozor var diyor. Ve beni yakın ve samimi buldukları için bağlanıp bana bunu anlatıyorlar. Diyor ki böyle böyle bir sorun vardı. Psikoloji okumayı çok isterdim. Yayında çok faydasını gördüm ama size de gösterdim
1: abi
0: ama
1: ben
0: olmadı.
1: Ben bir anlatmaya başlarsam susmam ki.
0: Dur kurban olayım, yapma Allah aşkına. Yeterince vallahi derdimiz var.
3: Yani ben çok uzun zamandır kızımdan ayrıyım. Benim ilk evliliğimden kızım Samsun'da yaşıyor kendisi.
0: Evet.
3: Belki arkadaşın yaşadığı problemleri ben de yaşardım ama bir arada olmadığımız için biz sadece sevgi bağıyla bağlıyız.
0: Eyvallah.
1: Yok abi, yok yaşamazsın. Sendeki kız çocuğu prenses ya. Abi prenses ya, ben bazen komşularıma gidiyorum, kız çocuklarına bakıyorum, önüne oyuncaklar alıp oturup oynuyorlar, benimki duvarlarda gizliyor koltuk üstlerinde. Ben yok yani, bir şey söylemeye korkuyorum zaten. Yani ben pazarlama işiyle uğraşıyorum 19 yıl boyunca, her müşterimin, her insanın üstünden geliyorum ama bir oğlumun üstesinden gelemiyorum.
0: Konu birazdan devlet yardım etsine gelecek o yüzden.
1: Abi vallahi yardım yani, ben şöyle söyleyeyim sana.
3: Buradan yetkililere sesleniyorum.
0: Abi vallahi bakanlığa seslenecek herif ya. Tamam oğlum abi, anladık bak, ya. Yapacak bir şey yok ya artık, bu çocuk kabul et.
1: Bilmiyorum. Arabada olduğum için benim oğlan da sana alıştı. Hmm. Benim elimden alıp WhatsApp'tan sana yazıyor. Abi ara, abi konuşalım, abi ara. Ha bir gün denk gelsen var ya, ne demek istediğimi çok iyi anlarsın da. Aha.
0: Ben çok iyi anlıyorum seni de, bakanlıktan dinliyorlar, her şeyi söyleyemiyorum.
1: Anladın mı? Yazıyorum zaten abi.
0: O yüzden şey olmasın yani. Peki Emre ve Mustafa çiftini, yani çiftini derken şey anlamında.
3: Çok teşekkür
0: ederim. Hayır hayır hayır. Hayır öyle çift değil oğlum. Yayını bağladınız ya oğlum. Evet, iki güzel kardeşimizi diyecektim. Çiftimizi dedim. Alkışlarla uğruyoruz. Emre Öztürk ve Mustafa Erpehlivan. Babalar sağ olun. Görüşürüz. Eyvallah. Bak yazmış Adem, İzzet Adem. Abi korkutmayın, eşim 4 aylık hamile. Ya ya.
2: Ama kız çocuğu nimet bence.
0: Tabii ki de öyledir canım. Bunu tartışmak kapalı bir konu zaten. Bütün yani bunun aksi hiç olmadı. Hep erkek çocuk sahibi babalar. Ya onu bırak, Umut her gün dert yanıyor. Bizim Umut Bezgin. Her gün yanıyor. Her gün. Yıldık artık ya. Üstüne Umut bitiyor. Akşam dinleyici bağlanır söylüyor. Sonra bana diyor ki niye çocuk yapmıyorsunuz? Niye acaba yani? Samsun'dan selam. Bugün var ya üf, Samsun yıkılıyor. Süper Samsun. Canım Samsun'a selam. Hem selam hem geçmiş olsun.
2: Evet.
0: Ciddi bir yağış aldı biliyorsunuz. Çok kısa sürede olmuş bir de 15-20 dakikada oldu diyorlar. Bir anda yağdı. Hani mevsimler değişti, dönüştü falan diyorlar ya. Gerçekten işte bu da bunun ispatı. Yani bir şey hemen oluyor, hemen bitiyor. İşte güneş çıkıyor, hemen yakıyor, hemen soğuk oluyor falan. Böyle garip bir zaman dilimi içerisindeyiz efendim. Afyon'dan saygılar, sağ olun efendim. Bizi de arasanız demiş. Arayalım. Şevval, iki dinleyicimiz de daha dahil edebiliriz.
2: Tabii.
0: Bugünün mevzusu şu. Bugün seslenin istiyoruz efendim. Şuna seslenin, buna seslenin. Kime istiyorsanız yani. Şuna sesleniyorum, bıdı bıdı bıdı. Neyse artık. Onu bize yazın. Erkek çocukla ilgili abi ne diyorsa altına imzamı atarım diye bir şey veriyorum. Başka bir dinleyicim. Evet. Şunu da kapatalım. Bunu da kapatalım. Şevvalciğim bağladığın için...

0: Fatih ile sohbet ettirdiğin için teşekkür ederim. Ha, Emre mi yazmış? Ne sohbet oğlum? Sen bağlandın, içini döktün, gittin. Sohbet edemedin ki. Canım Emre. Evet. Ya çok kaba şeyler de geliyor. Şimdi ben onları okumuyorum. Ya bir tanesini örnek diye söyleyeceğim size. Eray diye biri yazmış. Ya pitbull eğitmek daha kolay değil mi? Aşırı sertler ya. Evet. Emre Samsun'da yaşıyor. Mustafa'nın da kızı Samsun'da yaşıyormuş. Güzel denk geldi ama kendileri fark edemedi diyor. Ben fark ettim de konuyu uzatmak istemedim. Öyle bir denk geliş olmuş efendim. Sohbet uzardı. Yoksa Emre daha da sitem edecekti. Efendim. Özcan. Ben de sana sesleniyorum diyor. Tır restoranda ne yemek yapalım, bir menü ver demiş. Menemen abi ne yemek olacak? Menemenden ötesi yalandır. Menemen. Barış. Benim oğlum Melek, çok abartıyorlar demiş. Belki gerçek yüzünü henüz göstermemiştir. Olabilir. Erdal merhaba.
1: Merhaba Fatih, hayırlı işler. Hayırlı Sağ işler, olun. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Erkek çocuktan bahsetmek yasak.
1: İyi de 2 tane erkek var, nasıl olacak?
0: Sesleniyorum. Kime sesleniyorsunuz efendim Erdal Beyciğim?
1: Şimdi ben de oğluma diyeceğim. Bugün oğlumun maçı vardı. İlkokul 4'e gidiyordu, okullar arası. Final maçları vardı. Elendiler. Üzülmesin diyorum.
0: Üzülmesin. Peki ne yapıyorsun üzülmesin diye çocuğa? Ne derler ona? Yarenlik ediyor musun? Konuşuyor musun? Yoksa kendi kendine geçer mi?
1: Yok ya, konuşuyorum. Ya şimdi erkek çocuğu bu. Ben ne yapıyorsam o da yapıyor. Ben balığa gidiyorum, o da geliyor. Ben Göztepe maçına gidiyorum, o da geliyor. Dedim hafta sonu maça gideriz, telafi ederiz. Dedim geçiştirdim, o da mutlu oldu. Yapacak bir şey yok.
0: Tamam baba dedi, geçti yani.
1: Tabii.
0: Bak erkek çocuğun böyle bir avantajı da var ama biraz saf oluyor.
1: Tabii.
0: Biraz saf oluyor konu. Hemen kanıyor. Tamam abi aynen, diyor öyle. Geçiyor yani. Erdal aynen. Yıldırım. Sayın Erdal, çok teşekkür ederiz bağlandığınız için. İzmir'e de selam ederiz.
1: İnşallah. Gelemedik bu sefer ama inşallah.
0: Bir sonra bir daha geleceğiz. İzmir'e bir daha geleceğiz bu arada.
1: Arabamızı bulamıyoruz. Arabamızı. Biz araba Karşıyaka doluyor. Biz Buca oluyoruz. Biz Karşıyaka gidiyoruz. Araba Buca'ya geliyor. Selahattin oyun yaptı bize.
0: Bir sonrakine inşallah. Beraber. İnşallah. Beraber. Biz de geleceğiz.
1: İnşallah.
0: Tamam.
1: İnşallah.
0: Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Var olun. Eyvallah.
1: İyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim. Evet. Kocaeli'ne gelince Sakarya'ya doğru da ıslama köfte ısmarlayayım. Yalan söylüyorsunuz ya. Böyle çok gittik illere. Şey ısmarlayacaksınız diye gittik, kimse yok ya. Abi ben Almanya'dayım diyor. Oğlum niye o zaman gelin dedin? Gidin diye, siz yiyin diye, diyor. Haldun Karabacak. Bu bizim Haldun abim ya. Haldun abi merhaba.
2: Merhaba Fatih'ciğim, nasılsın?
0: Bizim Fethiye'de bir meşhur Haldun abimiz var. O musunuz?
2: Unuttun beni, evet.
0: Unuttun beni, zay. Unuttun muyum abi? Ya da hatırladım. Fethiye, Haldun Karabacak yazıyor. Direkt hatırladım. Hemen yakaladım yani.
2: Babacığım, birinci şeyimi söylüyorum hemen.
0: Buyur.
2: Bir sene içinde 7 tane kavu plakası göndermiştim.
0: Görmedik değil mi?
2: Hayır, gördünüz ama 2XL şey olmadığı için, tişört olmadığı için benim vücudum biraz narin bir vücut. O tişört bana gelmedi.
0: Nasıl gelmedi?
2: Yani 2X large olmadığı için o an için elinizde.
0: He.
2: O tişört bana gelmedi.
0: Abi bu. Yeni tişörtlerde de 2X large biliyor musun? Sadece X large var. 2X var mı şey var?
3: Yok hayır.
0: Yok değil mi? Yeni yok. Abi 2 tane gönderelim, onları terzilediktir.
2: Abi sen bana bir tane gönder, ben zayıflayacağım, gireceğim o ikrar.
0: Haldun abi hemen tamam. Bir tane. Haldun abi karışmıştır arada, bir şey olmuştur, biz bunu telafi ederiz, kusura bakma.
2: Bolca da sticker istiyorum çünkü arkadaşlara rezil oldum, gelecek bana dedim.
0: Gönder 20 tane gönder.
3: 20 mi?
0: Şey var, 20 gönder.
3: Tamam.
0: Abi 20 gönderiyorum.
2: Teşekkür ediyorum. Şimdi mevzuyu uykudan uyanmıştım. Yeni tatilden gelmiştim. Jetlag olmuşum.
0: Jetlag olmuşsun. Senin jetlagını yerim ben. Nereden geldin de jetlag oldun?
2: Ya bir kısa tur yapmıştım. Rodos, Atina, İtalya, Fransa yapmıştım.
0: Abi burada mesleksiz yazıyor. Bu parayı nereden buluyorsunuz siz ya? Vallahi.
2: Abi, ama abi ben bak şeye söyledim. Hanımefendiye söyledim. Zenginim dedim. Mesleksiz demedim.
3: Hayır ben dedim
0: şey var,
3: ki.
0: O zaman buraya zengin yazacaksın. Mesleksiz yazmayacaksın.
3: Tamam.
0: Zengin. Haldun abi. Evet. Peki ne kadar harcadın, kaç günde?
2: Yaklaşık 2 hafta içinde küçük bir rakam, 200 bin TL.
0: Yani bir şey değil. 2 haftada 200 bin bir şey değil yani baktığında.
2: Yani.
0: Biz hepimiz şimdi, ülkede de öyle harcıyoruz.
2: Mevzumuz neydi?
0: Mevzumuz şu, sesleniyorum.
2: Sesleniyorum.
0: Abi yeni duymuş gibi davrandı şu an. Yeni mi duydun?
2: Vallahi arabada böyle yarım yamalak duydum.
0: Ha tamam.
2: Ben seslenmek istiyorum.
0: Kime?
2: 55-56 yaşındayım.
0: Maşallah.
2: 27 yaşındayken bir sevgilim vardı. Nişanlanıp elde olmayan nedenlerle ayrılmıştık. Kendisi İstanbul'da yaşıyor. İsmini söylemeyeceğim ama mutlaka sizin programınızı dinliyordur.
0: Aman abi ismini söyleme, evet.
2: Hala aklımda.
0: Ay.
2: Unutmadım. Evlenmedim. Hiçbir şekilde.
0: Kendisi evli bekarla ilgili bilgi vermediniz ama bekardır. Kendisi de bekardır tabii, değil mi?
2: Kendisi de evlenmiş ve ayrılmış.
0: Heh.
2: Ama hala aklımda.
0: Belki de siz de onun aklındasınızdır belki.
2: Yani olabilir ama büyü bozulmasın diye birbirimizden habersiziz şu anda.
0: Ya abi delir mi Allah aşkına, ne büyü bozul? İki tane aşık insan varsa buluşturalım, nedir ya? Halbun Karabacak abimiz Fethiye'den aramış, isim vermedi. O kendini biliyor dedi. Evet, Halbun abi diyor ki ben hala çok seviyorum diyor. Yıllar geçti üstünden diyor. Biz de buradan söyledik. Abi ister misin telefonu kapatınca ya da şimdi alttan arasın?
2: Ne diyorsun? Vallahi. Bak yemin ediyorum daha önce bir kalp krizi geçirmiştim ama ikinciyi geçirdim herhalde.
0: Aman abi, aman Allah uzun ömür versin.
2: Yani hiç unutmadım. Bir de üçüncüyü söylüyorum.
0: Abi dur, üçüncüyü söyleme, bu önemli bir konu ya. Konu aşk, hemen bitirme ya.
2: Abi Başak Burcu'yum, ölümsüz aşkım ben.
0: Yani. Senin bak, senin bu anlattığın var ya 30 saniye bir dakikada bitirdiğin konuyu millet 2 sezon dizi yapıyor. Dur bir bekle.
2: Abi gerçek diyorum bak, 27 yaşından 56 yaşına kadar hiçbir zaman unutmadım.
0: Vay be.
3: Başak dedi, inanırım.
0: Başaklar böyle midir?
3: Evet, kesinlikle.
2: Başak Burcu.
0: Sevgili Başak Haldun abi, evet. Bir şey sorabilir miyim?
2: Tabii ki.
0: Dedi ki haydi dedi Haldun dedi.
2: Hemen giderim. Daha lafını bitirmem.
0: Hayır ya dur, ben geleceğim dedi ya. Gidelim, geliyorum dedi.
2: Hemen gelsin, gelmesine gerek yok. Ben uçarak giderim zaten.
0: Vay be.
3: Ya, ne?
0: Adam seviyor ben sana söyleyeyim. Valla. Halbuki abi 55'ti değil mi yaş?
2: 56'ya girdim evet.
0: 56 maşallah. Allah uzun ömür versin. Demek ki abi içindeki insan ateşi, alevi sönmüyor yani.
2: Abi sönmüyor.
0: Sönmüyor ateşimiz ama alev.
2: Üçüncüyü söylüyorum.
0: Söyle abi.
2: 29 Mayıs'ta Rodos'tayım. Rodos dönüşünde büyük bir ihtimal daha önce yazmıştım ama benim bak mesajlarım hiç okunmuyor. Oraya geleceğim, kapıda yatacağım demiştim.
0: Arada fırçasını da attı bu arada.
2: Evet. Mutlaka İstanbul'a geleceğim. Hı. Mutlaka radyoya geleceğim. Mutlaka...
0: Kim için geliyorsun İstanbul'a bu arada? Bizim için değil belli.
2: Abi bak yani yemin etmeyeyim ama sizin için geliyorum.
0: Ya bırak Haldun abi ya. Bak, hikayeyi tersten anlatsan olurdu. Hani önce size bak, geleceğim diyeyim, sonra aşkını anlatsan olurdu.
2: De, hayır abi vallahi de billahi de sizin için geliyorum.
0: Tamam gel tanışalım Haldun abi, çok
2: yani,
0: istiyoruz.
2: Yani geleceğim. Eğer oradaki güvenliklere falan şey yaparsan, haber verirsen böyle bir...
0: Abicim sen Şevval'cim güvenlik ama yok, erkenden haber veremiyoruz. Öyle bir işleyişimiz yok ama şöyle şunu bil abi, şunu sadece bilmeni istiyorum. Ben çeyreğimi alıyorum. Haldun abi. Ben buna inandım abi. Ben bu aşka inandım. Ben çeyreğimi alıyorum.
3: Valla ben de.
0: Şevval de geliyor. O nikahta keramet vardır.
2: İnşallah her şey gönlünüze göre olsun.
0: İnşallah cümlemizin abi. Çok mutlu olduk. Özel hayatını bizimle paylaştın biliyor musun?
2: Çok seviyorum sizleri. Ne yapayım? Sizler aileden
0: ya. Ya çocuklar ben bu adamı ısırmaz mıyım? Abi Fethiye'de neredesin?
2: Tam Göbek merkez.
0: Tam Göbek'te diye.
2: Kime sorarsan sor, beni tanırlar.
0: Tamam. Fethiye'de Haldun abiyi görürseniz benim için yanaklarından öpün lütfen. Bir de makas alın yanağından. Haldun abi mutlaka bekliyoruz radyoyu seni, tamam mı?
2: Geleceğim.
0: Tamam.
2: Geleceğim mutlaka. Görüşmek üzere.
0: Alkışlarla uğurluyoruz Haldun Karabacak abimizi. Var olun. Görüşürüz. Sağ olun.

Özlem Hanım teşekkür ederiz. Amerika'dan bir dinleyicimiz Özlem Sarah yazmış efendim. Ne kadar tatlı bir insansınız Özlem Hanım. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel ifadeler. İnşallah bunlara layık kalırız. O kadar korkuyorum ki. Vallahi bak böyle güzel şeyler yazıldığı zaman diyorum ki ne güzel şeyler yazıyor insanlar. Yani ya böyle bir layık olamazsak, yanlış bir şey yaparsak falan insanların gözünde değerimiz azalırsa diye insan böyle korkutucu bir şey bu. Sonra bir de diyor ki ulan bir de Tarkan'ı düşün diyorum. Bir sürü insan yani seviyor, şey yapıyor falan. Yani Tarkan olsam stresten uyuyamam.

yanlış yapmayayım aman bilmiyorum. Çünkü bu sevgi çok kıymetli bir şey ya, yani parayla alınamayan tek şey sevgi. Gerçek sevgiden bahsediyorum tabii yani. Zenginlere duyulan sevgiden bahsetmiyorum. Zaten onun da sevgi değil, çıkart. Başka bir şey yani onun da. Evet, biz de Amerika'dan dinliyoruz.

0: Mark mı?
1: Sesimi alabiliyor musunuz?
0: Mark mı? Beyefendi Mark Müh değil misiniz?
1: Hayır. Mark Müh.
0: Mark Müh yazıyor burada.
1: Ya hayır, makine mühendisi olarak kısaltma şeklinde
0: ya
1: yazdık.
0: Ya öf ya, ben Mark Müh zannediyorum sizi ya. Böyle yeminli ben... mali müşavir gibi bir şey zannettim sana. Hayır, Mark Müh.
1: Arge mühendisiyim diye ben söyleyince anlamadı hanımefendi Şevval Hanım.
0: Ne dedi? Şevval'e ne dedi? Anlamadı dedi. Mark Müh. Biz makine mühendisine Mark Müh diyoruz yani. Efendim. O yüzden öyle
1: kısaltmışsı şey aynen o şekilde yazılabiliyor.
0: Çok, çok tatlı oluyor hakikaten. Arge mühendisisiniz. Doğru mu anladım efendim?
1: Arge doğrudur. Arge mühendisiyim bir otomotiv yani, firmasında.
0: Bir mal geliyor. Siz onu araştırma ve geliştirmesine bakıyorsunuz. Yani çocuklar böyle araştıralım, geliştirelim. Biraz kendimizi geliştirelim. Gibi.
1: Harikasınız evet. Veya yeni teknolojileri araçlarımızı uygulamaya çalışıyoruz.
0: Peki çözemediğiniz bir şey olduğunuz zaman mühendis olmanıza rağmen ChatGPT'ye sorduğunuz oluyor mu? Böyle bir şey oluyor mu?
1: Aramızda kalsın kesinlikle.
0: Benden laf çıkmaz. Benden laf çıkmaz.
1: Tamamdır hemen söylüyorum o zaman. ChatGPT şirketimizde yasaklı. Biz de Gemini'ye başvurabiliyoruz lazım.
0: Ama dinleyicilere anlatabilir sağda solda onu söyleyeyim. Yani bugün bizden diyorsa ben söylemedim. Dinleyeceğiz söylemiş olur. Sevgili Emrah'cığım bunu hepimiz yapıyoruz be. Ne olacak?
1: Ya şimdi hepimiz yapıyoruz evet. Beyni şey yapıyormuş, yoruyormuş. Açıkçası tabii. Evet aptallaştırıyormuş insanı.
0: Doğru evet. Yani. Ben zaten çocukluğumdan aptal gibi hissediyorum kendimi.
1: Estağfurullah.
0: Özellikle uykumu alamadım da. Vallahi bak ya Emrah. Diyor ki ChatGPT beyni aptallaştırıyor. Zaten yani zaten öyle hissediyorum. Çok akıllı olduğunu düşünmüyorum. Emrah'cığım şimdi bazen soruyorum dinleyici şeye ChatGPT diyorum ki birazdan diyorum Levent Yüksel beni bırakın işte Barış Manço Diral dedenin düdüğü bilmem ne var diyorum hangisini çalayım diyorum bana söyle biliyor musun önceki şarkılarım bunlardı diyor şimdi diyor bunu çal diyor falan uyumlu diyor notaları daha yakın diyor birbirine falan her yerde ya, kullanabiliyoruz.
1: Çok çok haklısınız prompt ona göre girmek gerekiyor aslında bana bu şekilde davran gibisinden prompt girmeniz gerekiyor.
0: Ya biliyoruz Emrah bize bilgi satma burada ya.
1: Siz de kullanıyorsunuz demek ki doğrudur.
0: Emrah'cığım hemen sorayım sesleniyorum kime neden nasıl niye?
1: Tamamdır ben hemen söylüyorum şimdi evden çıkıp bir markete geldim. Hı. Şöyle bir durum var zincir market. Kıyma satıyorlar. Kıyma aldım ve kıymayı buzluğa koydum. Son kullanma tarihi bugün geçiyor. 2 gün önce çözdürdüm. Ne zaman çözdürürsem kıyma bozuluyor ve çok sinirli bir şekilde evden çıkınca size denk geldim aracın radyosunda. Bir gerçekten keyfim yerine geldi.
0: Oh süper.
1: Hani o sinirle bir yazayım dedim size. Ben de bu zincir marketi yani başıma gelen olayı açıklayayım diye söylemek istedim.
0: Kıyma alıyorsun çabuk bozuluyor zincir markette. Ben ne yaptım biliyor musun Emrah'cığım sana yol göstereyim.
1: Varsa bir çözüm harika
0: olur. Abi hemen söyleyeyim ben bunu yayında daha önce anlattım birkaç hafta önce ama şimdi yine bir tekrar edeyim. Benim evimin altında da bir zincir market var. Adını vermeyeyim veremem zaten de. Yani çok sinirlensem veririm. Emrah ne yaptım biliyor musun? Abi patates alıyorum çürük çıkıyor. Meyve alıyorum tadı yok bilmem ne. Üşenmedim. Cimer'e şikayet ettim. Ve Cimer bana geri dönüşte bulundu. İşlem yapılmıştır diye. Evet detaylarına da ulaşabiliyorum. İşlem yapıldığına
2: gerçekten
0: dair.
2: Mi?
0: Aynen öyle. Hiç üşenmeyin sevgili dinleyiciler. E-Devletinizden Cimer'e böyle marketlerinizi şikayet edeyim. Hiç acımam yok. Fiyat şöyle analizi yapıyorum. Lafını böldüm. Daha doğrusu sen beni böldün utan diye söylüyorum ya. Emrah hiç üşenmiyorum. Fiyat şeyi de yapıyor. Daha önce de bir market şikayet ettim. Orada bu böyle satılıyor. Burada bu böyle satılıyor diye. 1 milyon üzerinde ceza keser markete. Hiç ya. Acımam yok.
1: Şöyle bir durum var ki bizim grup şirketinin bir firması aslında. Direkt yetkililere de ulaşabilirim ama başıma iş açabilirdi. O yüzden kimseye şikayet edemiyorum.
0: Bence sizin grubu şikayet et.
1: Bu yayından sonra işe atılmazsam iyidir.
0: Yok yok hiçbir şey olmaz merak etme. Merak etme.
1: Peki çok teşekkür ederim ağzınızı.
0: Yalnız beni çok şahit yazdırma onu söyleyebilirsen nasıl kutlamaz. Çok sevdik seni. Gülen yüzün solmasın diye bir ifade vardır. Ben çok severim bu ifadeyi. Neşeli ses tonu solmasın inşallah. Kıymadır gelir i̇nşallah. Geçer ama çoluk çocuk yiyor bunları. Yani biz bir yetişkin olarak belki onu şey yaparız ama bu önemli bir konu. Pas geçmemek lazım. Şikayetini oluşturmasın bence.
1: Deneyeceğim. Başıma bir şey gelmez herhalde.
0: Ama bir Cimer'e şey diye yaz böyle 1,5 kilo kıyma gidip 100 gram kıyma aldım. İşte bozuk, onu öyle yazma yani. Hani 2 kilo aldım bu ne ya falan gibi öyle bir şey yap yani.
1: ama bozulan kıyma miktarı 2 kiloya denk geliyor. Çok oldu böyle alıp da bozulalı.
0: Ha öyle de yazarsan olur yani totalde tabii. 4 yılda 2 kilo almışım falan gibi bir şey yazarsan da olur.
1: Ancak alabiliyoruz ancak.
0: Evet. Emrah'cığım güzel haberlerini bekliyorum.
1: Tabii ki yazacağım.
0: Market kapatıldı falan gibi.

0: şeyler bekliyorum. Yani alkışlarla Emrah'ı uğurluyoruz. Emrah'cığım görüşürüz. Hoşça güzel kardeşim. Hoşçakal, sağ ol. Kısa bir ara, aradan sonra meslek tahmini. WhatsApp'tan beni ara yazın lütfen.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
2: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Hazırsan kaçırılmayacak fırsat geliyor. Bugün Getir Büyük'te getirme ücreti yok. Üstelik 250 TL indirim var. Şimdi siparişini ver, fırsatı kapına getirelim.
1: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermeden.
3: Abonelik de yok. Aidat da yok.
1: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş

0: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurtalar 119 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
2: gelecek. Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında.

ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acenteleri.

0: Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Peki şimdi meslek tamiri yapacağız sevgili dinleyenler. Meslek tamiri bölümünde iki dinleyicimiz birazdan, ya da bir dinleyici alalım. Şevval'cim bir tane dinleyici alalım. Süremiz çok yok, doğru kullanalım. Bir dinleyici alalım. Ben de o sırada size küçük bir duyuru yapayım telefonlar gelene kadar. Sevgili dinleyiciler, Uğur Derin Dondurucu yine şovunu yaptı. Bayram ettiren fırsatlar geldi. Daha geniş hacim, daha güçlü performans, daha uzun ömürlü kullanım diyor Uğur Derin Dondurucu. Bunu ne için söylüyor? Bayrama özel bir kampanyası var. 9.990 liradan başlayan fiyatlarla, bir de üstelik peşin fiyatına 9 taksit avantajıyla size sunuyor. Bir de üstüne 7 yıl garanti fırsatı veriyor. Sabah yayında söylemiştik, yine söyleyelim. Genelde böyle kampanyalarda 3 yıl 5 yıl garanti süresi olur ama Uğur'da 7 yıl var. Güven konusunda Uğur, yani hem ürünlerine güveniyor hem de sizin ürünlere güvenmeniz için elinden geleni yapıyor. Kaçırmayın. Bu bayram evinizde bereket mutfağınızda Uğur olsun istiyorsanız eğer bir Uğur bayini ziyaret etmeniz ya da Uğur web sitesini ya da Instagram hesabını ziyaret etmeniz yeterli, ürünleri görebilirsiniz efendim. Ürünler orada. Evet, ne oldu? Düştü mü? Tekrar mı? He, tekrar alıyorsun. Tamam, tekrar bağla. Uğur Derin Dondurucu'ya bir kere daha teşekkür ederim. Evet. Ne oldu, düştü mü ya? Tekrar. Panik yapma kız. Yavrucak yeni ya, panik yapıyor. Panik yok, gönder gelsin. Evet. Çok panik yapıyor. Bu yeni başlayan asistanlarda böyle bir korku durumu var ya. Çözülür ya. Serkan geldi mi? Geldi. Serkan'cığım merhaba, iyi akşamlar. Serkan merhaba yavrucuğum, nasılsın?
1: Merhaba abi, iyiyim, sen nasılsın?
0: Sesin çok güzel geliyor kardeşim. Şimdi senin mesleğini bulmaya çalışacağız. Hazır mısın? Telefona yakın ol, kulaklık varsa çıkar lütfen.
1: Çıkarttım abi.
0: Harikasın. Çoluk çocuk. Luna Park'tan bağlanıyor şu anda Serkan.
1: Abi şu an yok. Marketten çıktı.
0: Marka var be. Dışarıda bir yerde. Peki. Şimdi Serkan'ın mesleğini bakalım ilk kim bulacak? Sessiz bir yere geçersen köşeyi yapabiliriz. Yoksa yapamayacağız başka türlü. Sesler
1: geliyor. Şu an sessiz bir yerdeyim abi.
0: Tamam. Hadi bakalım. İlk bilen ve yüzüncü bilene veriyoruz. WhatsApp'tan tahmin edin lütfen sevgili dinleyiciler. Geliyor. Serkan, işin okulu var mı? Bu ilk soru, önemli bir soru bizim için.
1: Var abi.
2: Peki kostümü var mı?
1: Var, evet.
0: Oğlum kendi için lan, niye bu kadar düştün? Üstüne baktım, var mı? Var, vallahi var.
1: Abi birkaç tane var da kostüm denir mi? O yüzden bir arada kaldım.
0: He, bu işin birkaç kostümü var o zaman, öyle düzeltelim. Peki evet, Serkan'cığım... Bu işi yapanlar genelde mental mi yorulur, bedenen mi yorulur?
1: Her türlü yorulur abi.
2: Peki.
0: Niye yapıyorsun oğlum o zaman? Var istifara gitsin ya.
1: Abi ben seviyorum.
0: Seviyorum. Severek yapılacak bir iş demek ki.
2: Peki bir alet tutuyor musunuz elinizde?
1: Evet.
0: Tutuyor. Tahminler gelmeye başladı. Arkadaşlar veteriner değil. Bu sonuca nereden ulaştınız bilmiyorum ama 150 tane geldi aynı anda. Veteriner. Değil. Değil. Birkaç kostüm dedi, oradan mı ürünler acaba?
2: Olabilir.
0: Hani yırtıldı, yenisini giyeyim falan. Demciğim kediymiş lan bu falan gibi. Serkan, peki bu işi yapanlar en çok hangi kelimeyi kullanır? Cümle değil. Kelime.
1: Düşünüyorum abi.
0: Düşün. Biz bekleriz şeyi.
1: Sakin olun. Denebilirim. Sakin olun. Diyebilirim. Sakin olun diyebilirim. Sakin olun.
2: Her yerde yapabilir misiniz bunu? Açık alanda özellikle.
1: Tabii ki.
0: Peki bu işi yapan insanlar genelde kadın mı erkek mi?
1: %80 erkektir.
0: Kadın var.
1: Kadın da var. Kadın var.
0: Peki.
2: Peki bu işi yaparken daha çok fiziksel dayanıklılık mı önemli?
1: Güzel soru. Evet.
0: Evet, fiziksel. Yani mental olarak çok iyi, çok işe yaramayabilir. Hı-hı. Peki son sorular. Peki Serkan'cığım, bu iş ayakta mı yapıyorsun, oturarak mı yapıyorsun?
1: Havada, karada, her türlü abi, her yerde.
0: Havada, karada.
1: Havada, karada derken yani havada da evet yaptığımız olur abi.
0: Havada da yapılan bir iş. Aa, ilginç. Aa, doğru söylüyor. Havada da yapılıyor. Evet.
2: Evet bu arada.
0: Şimdi çaktım köfteyi. Tamam. Doğru. Bilenler var. Bilenler var. Berber diyen de çok. Sünnetçi, ne alakaysa sünnet de gelmiş. Hostes değil, havada dedi diye hemen hostese yüklenmeyelim, hostes değil. Hadi son bir iki soru.
2: Tamam, peki bu işi yaparken daha çok nasıl anlatayım? Gece gündüz sizi arıyorlar mı?
0: Zamansız evet. Bir iş mi diyor?
2: Zamansız mı?
1: Evet.
0: İşin rengi ne?
1: Kırmızı.
0: Güzel. Peki bu işin böyle 3 tane rakamdan oluşan numarası mı var?
1: Evet.
0: Evet. Büyük kopyalar bunlar. Bilen var.
2: Tabii.
0: Bilen bu, var.
2: Özellikle
0: bilen
2: bu sorudan sonra.
1: Kırmızıdan sonra herkes bilir.
0: Kırmızıdan sonra evet, babam da bilir. Doğru. Peki son bir soru bitiriyorum artık. Bir ben bir tane şey var sorsun.
2: Tamam. Bazen okullara gidiyor musunuz eğitim için?
0: Güzel.
1: Evet. Evet gidiyoruz.
0: Bir tane de son ben sorayım o zaman. Bu tuttuğunuz şeyi bir kişi mi tutuyorsunuz, 5 kişi mi tutuyorsunuz? Utanma oğlum, söyle ya, rahat ol. Kaç kişi tutuyorsunuz?
1: Abi, standardı 2 kişi.
0: Standardı 2 kişi mi? Biz niye o zaman televizyonlarda 5-6 kişi tutuyor görüyoruz, arkada başkaları da tutuyor?
1: O Amerikan abi, Amerikan olalım.
0: Ya bu Amerika şov be oğlum Serkan, hep şov değil mi? Hep şov abi, sürekli bir şov yani.
1: Abi burada yapsak bizi mahvederler.
0: Evet. Şov yapmayın lan, söndürün. Aa dedir. Aa dedik. Ve zaten anladılar. Denizcimiz anladılar. Serkan'ım çok teşekkür ederiz. Serkan muazzam kıymetli bir iş yapıyor. Geçenlerde de bir abimiz bağlandı. Dün mü bağlandı? Önceki gün mü ne?
2: Birkaç gün oldu.
0: Serkan ne iş yapıyorsun paşam?
1: Abi ben itfaiyeciyim.
0: Evet. Severek yapıyorum hem de belli ki. Yoruluyorum ama seviyorum diyor.
1: Severek yapıyorum abi.
0: Serkan kaç yıldır yapıyorsun bunu?
1: Abi 9 oluyor.
0: Maşallah. Uzun uzun yıllar yapasın inşallah güzel kardeşim. İnşallah. Kazasız belasız. Alkışlarla uğurluyoruz. Serkan'ım görüşürüz.
1: Abi teşekkürler, görüşürüz.
0: Serkan'cığım alkışlarla gidiyor ve kazanan dinleyicimizi birazdan açıklıyoruz sevgili dinleyiciler. Var olunuz.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali.

0: Didi gibi başka.
1: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
3: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
4: Ödemek EasyCo demek.
5: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
6: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
7: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
5: Oh be, dünya varmış.
6: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
5: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
8: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
9: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
12: Migros Yemek.
11: Migros uygulamasında.
13: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
14: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
15: Tatil budur hissi.
16: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
17: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
15: Bellona, Bellona.
16: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
18: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
19: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
18: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
19: Abicim.
18: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
19: Abicim.
18: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
20: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
21: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
22: Kazancım Net, sigortam Net.
23: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
24: Bize huzur lazım.
25: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandırabilirsiniz.

0: Erdem günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
3: Hayır, hanımefendi yalan söylüyor. Devam etmiyorum. Sonuna geldik canım. Şu jingle değiştirme çocuklar, 50 kere söyledik. Sevgili dinleyiciler, ben sayenizde çok eğlendim. Var olun, çok zarısınız efendim. Bir aksilik olmazsa yarın tekrar burada olacağız. 18'de başlayan yolculuğumuzun sonuna geldik. Tabii biz bu yolculuğu bitirdik ama hala yolda olanlar var. Görüyorum, yazıyorsunuz. Kazasız belasız varasınız inşallah. Ne diyeyim? Şevval'cim,
4: kazananı açıklayacaktık.
3: Aa, kazanan doğru. İlk kazanan mı? Yüzüncüyü de mi? İlk
4: kazananı, yüzüncüyü daha tespit edemedim.
3: Ha, tamam, onu sayarsın artık. Saat 12'ye kadar buradasın. İlla ki bulursun. İlk yazan kim? İtfaiye yazan?
4: Cengiz Çapok.
3: Hayırlı uğurlu olsun efendim Cengiz Bey'e. Cengiz Bey, kazandınız efendim. Yakında ekip sizi arayacak.
4: Evet.
3: Bir IBAN verecek. Oraya bir miktar para yatırıyorsunuz ve tişört kapınıza kadar geliyor. Evet. Yüksel Kahvecioğlu abimize selamlar. Bak şöyle mesajları, hastayım. Fatih kardeşim, yaşlı bir ihtiyara tişört vermek ister misin? Yarışmalardan kazanamıyorum. Yaş 56 demiş. Yüksel abiye gönderir misin lütfen?
4: Tabii ki.
3: Yüksel Kahvecioğlu. Gördün mü?
4: Evet, gördüm.
3: Ha, o işte. Evet.
4: Sana küçük bir eklenti yapabilir miyim?
3: Eklenti.
4: Belki bir iltifat da olabilir.
3: Aa, senin, sakın övme beni.
4: Aman,
3: hayır lütfen. Kız utanırım sakın.
4: Bir şey söyleyeceğim.
3: Hayır ya.
4: Ya. Kimse iltifat kabul etmiyor
3: ben
4: burada.
3: Ben yok
4: ya.
3: Abi, ben sevmem. Serdar'a ver. Serdar çok sever iltifatı.
4: Bir şeycik kız, söyleyecektim. İçinde
3: kız,
4: kalacak şimdi.
3: Utanırım ama ben ya. Nereden çıktı bu iltifat meselesi?
4: Şimdi az önce kulağıma geldi. Dikkat
3: devam
4: ettim.
3: Devam et. Söyle söyle.
4: Yor'la biten kelimeler var bizim. Yor. Kelim. Ha, çok yor. Güzel telaffuz ediyorsun.
3: Yor. Yor.
4: Evet. Ha,
3: yapıyor.
4: Söylüyor. Yapıyor.
3: Söylüyor. Yapıyor.
4: Çok güzel oluyor.
3: Sağ ol. Bence gömdü.
4: Ya hayır.
3: Gördük. Kıymetli dinleyiciler, sosyal medyada bizi bulabilirsiniz. Instagram alemfm.com. Şahaneydiniz, alkışlar size. Yarın sabah lütfen görüşelim. Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kala neydi lan lafımız?
4: Kalan ömrünüzün son günü.
3: İltifat alınca böyle oluyor. Şevval'cim sağ ol canım benim.
4: Siz sağ olun.
3: Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
5: Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: al.
1: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: olsa ister Migros gelsin sana.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Garaj Oto Ekspertiz.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt. Yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
10: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
11: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
10: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
11: Abicim.
10: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
11: Abicim.
10: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Kazancım net, Sigortam.net.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
14: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
15: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
16: Yapı Kredi. Bir adım önde. Reklam.
17: Saat 20. Bu bir reklamdır.
18: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
19: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
18: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
19: Allah'tan.
18: Sigortadan hallederiz.
19: Sigortadan halledemeyiz.
18: Niye halledemeyiz?
19: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama...
18: Ama?

Gün boyu yanındayız. Alemfm.com'a girin. Kesintisiz müziğin, podcastlerin tadını çıkarın.

0: Alem Efendi birazdan. Birazdan. Reklam.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı. Nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
0: Reklam.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Her gören ağladı, kalbini bağladı dalgalı saçlarına.
0: Birazdan. Reklam. Reklam.
2: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
0: Reklam.

0: erkek birçok şeyi yarım yamalık yapar be.
1: Yani çok azdır böyle erkeğin tam anlamıyla. Mesela Görkem'e sorayım. Erkeğin tam olarak böyle sorunsuz, hatasız yaptığı bir şey söyle bana.
2: Maç izlemek.
1: Bunu dinleyicilerimize de sorayım. Evet bravo, maç izlemek. Yani erkeği sorunsuz yaptığı bir şeyi yazın bana. Yani böyle hatasız, kılçıksız yaptığı bir şeyi yazın bana. Hepi topu şurada 5-10 tane gider. Başka da gelmez. Bir de kadını sorsak yüzlerce gelir yani. Sorunsuz, problemsiz. Mesela çorapları eşleriyle eşleştirmek. Mesela erkek asla yapamaz. Asla yapamaz bunu. Araç yıkatmak mesela, erkek bunu ya, TV karşısında uyumak, ama bak mesela gelmiş. Efsane Milan kadrosunu saymak.
3: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

güler. Her köşe başında geriye bakmalar, kaygılar, korkular.

0: saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.
2: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar yayındayız sunar.

Varsın bize vursun felek. Emek, emek. Hazır mıyız?

Hanımlar beyler, herkese iyi geceler. Burası Alem FM, bendeniz Serdar Gökalp. İnşallah iyisinizdir. Umuyorum iyisinizdir. Yayın başlar. Saatler gece yarısını gösterene kadar. Sevgili dinleyenler, saatler gece yarısını gösterene kadar. Değerli dinleyenler. Ha buraya Alem FM, bendeniz Serdar Gökalp. Her gün olduğu gibi bana bugün de iki şekilde ulaşabilirsiniz. 0536-901-8902 0536-901-8902 ya da Twitter Serdar Gökalp, ya da Twitter Serdar Gökalp. Kalp kalp kalp. Hemen 22 mesajına bakıyoruz. İyi geceler. Bu geceki yayın yeni tanışanlara gelsin. Yeni tanışanlar. Tamam. Taşınanlar diyecektim az daha. Yeni tanışanlar. Adem bir kontrol etsin bakalım, gelebiliyor mu yeni tanışanlara?

Yeni tanışanlara gelebilirmiş bu arada. Yeni tanışanlara. Bizim Elvan dinliyormuş bizi. Elvan aslında Emrah bizim. Emrah. Neden Elvan? Ben de kalsın neden oldu. Galiba ona bir tek de ben Elvan diyorum artık. Diğerleri unuttu. Fortnite'da bir kere birinci olmuştu, onu göndermiş bana. Oğlum Elvan, biz bu işin ithalatını, ihracatını, yeri geliyor imalatını yapıyoruz. O kafanı çek de sıkışmasın. Çek de onu. İnternet işi nasıl demişler? Vallahi sevgili dinleyenler, bugün sokağa kazdılar. Dün getirip dairelerin kapısına kadar fiber kablolar çekildi. Sonra gelen arkadaşlarla işte konuştuk, sağ olsun. Hani tanıştık. Bu gelen ekip hiç daha önce görmediğim bir ekipti. Konuştuk, tanıştık, sağ olsunlar. Dedi ki abi, dedi, çekeceğiz. Eğer altyapı karşılamazsa sokağa kazacağız. Farklı bir hat dediler, çekeceğiz. Bugün baktım. Hani yayına gelirken sokağa kazmışlar. Nedir bu dedim. Dediler ki internet çalışması. Heh dedim, tamam. Gelişmelerden haberdar edeceğimi söylemiştim. Sağ olsunlar, ciddiye aldılar. Sokağa falan kazdılar. Getirdiler zannediyorum bir haftaya falan. 5G'ye geçilen bu dönemlerde ben de fibere geçmiş olacağım inşallah. Yani inşallah sevgili dinleyenler. İnternet işi bu şekilde şu an. Gelişmelerden haberdar edeceğim sizi. Değerli dinleyenler. 536-901-8902 536-901-8902 sevgili dinleyenler. Radyomuzun WhatsApp numarası ya da Twitter Serdar Gökalp. Twitter Serdar Gökalp. Yeni tanışanlara geldi yayın. Ona gelebilirmiş. Pardon, bir öksürdüm. Hatta geçmiyor da, bir saniye, çok mecburi. Çok özür dilerim.

Geldim efendim, geldim. Heh, geldim. Abi Bursa'ya geçen köprünün adı neydi? Orhan Gazi. Yok bir dakika. Neydi? Osmanlı'dan aklına gelsin. Osman Gazi. Heh, Osman Gazi evet. Galiba Osman Gazi. İlkinde Orhan Gazi dedim ama. Osman Gazi. Tamam eminim. Osman Gazi.

Abi bu stikerler suya dayanıklı mı? Termosuma yapıştıracağım. Herhalde öyledir abi. Dene. Bir şey olursa yenisini göndeririz. Bize de şey olmuş olur, örnek olmuş olur. Suya dayanıklı olmadığını görür. Bir dahakileri suya dayanıklı yaptırabiliyorsak öyle yaptırırız. Ama yani normal bir sticker ne kadar dayanırsa o kadar dayanır diye düşünüyorum. Hiç tezgahtarlık yok değil mi bende? Normal bir tezgahtar olsa olur mu abicim? Tabii ki suya dayanıklı. Şelale aksa hiçbir şey olmaz. Vallahi evimde de kullanıyorum ben. 11 Mayıs 2026'dan selamlar. Ve aleyküm selam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Teşekkürler. Nasılsınız? İyi misiniz? Üniversitenin radyosunda programa başlayacağım. Sizinki gibi komedi programı düşünüyorum. Haftada 3 gün olacak. Haftada 3 günde seni ne durdurdu mesela? Niye 4 günde? Niye 3 gün? Ha gerçi onlar söylemişlerdir. İsim arayışı içerisindeyim demiş efendim. İsim arayışı. Babamın radyosu. Öyle yap. Her istediğini yaparsın yayında. Ya bu niye böyle, bunu niye böyle yapıyorsun falan filan derlerse de şey dersin. Babamın radyosu kardeşim dersin. Yani bence çok evrensel bir isim. Babamın radyosu. Güzel isimmiş ha. Yapmazsan söyle, ben şey konu bulamayan radyo programcılarına satayım bunu. 536-901-8902. Gecenin konusu ne demiş? Dur be abim, bir selamlaşalım ya. Konular boy boy yoksa ya. Veririz ya. Konu da veririz. Ne istiyorsan veririz yani. Hiç sorun yok. Konu vereceğim. Güzel katılımlara, enteresan katılımlara, komik katılımlara. Canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü armağan edeceğiz sevgili dinleyenlerim. Önümüzdeki haftadan itibaren zannediyorum milli takım forması, milli takım tişörtü vermeye başlarız. Vermeye başlarız abiler. Ön sıradan yerinizi ayırtın şimdiden.

size çok gülüyorum ya. Dinleyicimizden bu. Hanımlar beyler, mevzuyu veriyorum. Birazcık böyle hani içimizde bulunduğumuz kitleyi mutlu edeyim biraz. Tamam mı? Hazır mıyız? Kitleyi mutlu edeyim. Tek kelimeyle eski sevgili. Böyle başlıyor. Bu programın sonuna kadar böyle gitmez. Siz biraz içiniz boşalsın diye yapıyorum bunu. Yani yine bir sürü terk edilmiş, ayrılmış falan filan var. Bir de bana gönderilen telefon şakası malzemeleri beni buna yönlendirdi. Bak, Allah inandırsın, 10 tane şaka geliyorsa tek başına 7 tanesi abi eksime şaka yap, abi eski sevgilime şaka yap, abi benim eski çocuğa şaka yap. Tek kelime, iki kelime olan mesajları okumam. Tek kelime eski sevgili. 0536-900-189-02. Kadın, erkek, genç, yaşlı. Evliler katılır katılmaz, ben kendileri bilir, ben bilmem, yazarsanız okurum. Tek kelime, ikinci kelimeleri okumam. İki kelimelik mesajları okumam. Tek kelime, seri bir şekilde, yağmur gibi, yağmur gibi. Eski sevgili, şimdi tabii ajitasyon yapan olacak. Bizim hiç sevgilimiz olmadı ki Serdar filan diye. Dinleyeceksin abicim o zaman. Yani, dinleyeceksin o zaman yani. 0536-901-8902. Tek kelimeyle eski sevgili, tek kelimeyle. Tek.

0: Cahil yazmış. Sevgili dedi mi ya? Hiç de çekilmez biliyor musun vallahi bak. Cehalet. Kara cahil hiç çekilmez. Vallahi hiç çekilmez. Yemin olsun hiç çekilmez. Konu nedir?
1: Değerli arkadaşlar. Radyomuza bu akşam katılım sağlayacağınız konu tek kelimeyle eski sevgili. Tek kelimeyle eski sevgili.
0: Farkında mısın bilmiyorum. Kardeşin o aradaki çınlamayı bile yapıyor. Bak onu bile yapıyorum yani.
1: Tek kelimeyle. İkinci kelimeleri okumayacağımızı bir kez daha beyan ederiz. Tek kelimeyle eski sevgili. 0536 901 8902. Radyonun resimlisidir ya. Radyonun resimlisidir.
0: Seri okuyayım dur. Ego. Ego, ilkim, rahat. Narsist, olmadı. Karakter. Kauçuk, hayal. Tecrübe, mal. Benim sevgilim yok yazmış. O zaman dinle, dinle. Zaten olanın da senden hallice yani görüyorsun. Onu. Bir tane iyi bir şey yok görmüyor musun? Gereksiz. İdiot, yengeç, unutulmaz, korkak, ukde, bencil, zehir, künefe, şizofren, ızdırap, güzel, ayı, nankör, cinnet, mazi, hiç, yok, kokoş, ay kokoş manita da hiç çekilmez biliyor musun? Erkek olarak söylüyorum bunu ben, erkek olarak. Hiç çekilmez. Vallahi çekilmez yani öyle. Ay saçım da ay başım da ay şu. Ya ormana topuklu ayakkabıyla gelen vardı ya. Vallahi billahi ya. Yemin ediyorum ya. Ay ben giyemem filan diye. Ne işin var o zaman burada? Allah Allah. Hatıra. Marshmallow. Yalancı. Ayı. Buna kesin ayı filan. Buna kesin erkeklere diyorsunuzdur bunu. Hain, asi, borç, kunduz, dur borç diyeni arayalım o kesin borcu takmış gitmiş kesin yani. kesin yani. Bahisleri açıyorum kadın mı erkek mi? Dur ama konu dağılmasın yazmayın.

0: Alo.
1: Merhaba.
0: Alo, merhaba.
1: Merhaba abi.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim abi, Serdar abi, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler abicim. Borç demişsiniz efendim, eski sevgili. Borç demişsiniz.
1: Evet abi.
0: Herhalde borcu yasladı gitti, çok affedersin.
1: Abi biraz öyle oldu ya. Çok yiyici de affedersin. Yani abi her yere götürdüm, bir sürü borç ödedik yani, kredi kartının ekstresi kabardı.
0: Anladım. Ne zaman peki sizin sinirler ne zaman kabardı? Benim için önemli olan o.
1: Abi ilk ekstre gördüğüm zaman.
0: İlk ekstre gördüğün zaman mı?
1: Evet, doğru abi.
0: Anladım. Şu an ne kadar oldu ayrılalı acaba?
1: Ocak ayında ayrıldık abi.
0: Ocak ayında ayrıldınız.
1: Aynen.
0: Anladım. Ocak ayında ayrıldınız. Ne kadar borç var şu an?
1: Abi şu an yeni bitirdim ya. Geçen ay 90 bin lira ödedim.
0: Evet.
1: Bu ay sıfırladık yani.
0: Ya 4 ayda ödediğim borç mudur ya?
1: Abi olsun, sonuçta borç yani.
0: 4 ay. Ne oldu mesela, kızdan bir şey var mı, bir eser var mı? Öyle Instagram'dan falan bakıyor musun acaba? Hiç.
1: Yok abi, zaten çıkardı beni. Engelledi.
0: Engelledi mi seni?
1: Evet.
0: Hani hiç, arkadaşım... hiç ortak arkadaş falan filan yok mu acaba?
1: Abi ortak arkadaşım vardı. Biz bununla ortak arkadaşla birlikte tatile gitmiştik.
0: Evet.
1: Daha sonra bu hikaye atmıştı birlikte.
0: Evet.
1: Daha sonra bunu görünce ortak arkadaşını çıkardı.
0: Bir de ortak arkadaşını da çıkarttı bir de. Onu da, o da gitti yani.
1: Yani. Biraz kıskançtı abi.
0: Anladım efendim, anladım. Anladım. Neyse, Allah şifa versin efendim. Neredesiniz acaba?
1: Aydın'da abi.
0: Aydın'da. Öpüyorum abi seni. Bir dahakine akıllı ol. Görüşürüz.
1: Görüşürüz abi, kendine iyi bak.
0: Eyvallah abicim. Teşekkürler. Var olasın. Sağ olasın. Thank you. 70. Peynir yazmış biri.

Akşamüstü Fatih yine sana bir şeyler söyledi Serdar. Yine konu bulamamıştır, doğrudur. He he deseydiniz. Ne demiş? Hiç yurt dışı telefon aramıyorsun. İlk aramayı Fatih yapmış. İlk aramayı Fatih mi yapmış? Bir taneniz de demedi mi? Serdar ilk aramayı yaptığında sen belki de ilkokula gidiyordun diye. Geceleri Serdar'ı dinleyerek sınava hazırlandığın tarihlerde yapıyordu Serdar. Demediniz mi bir taneniz de, aşk olsun ya. Yani bir taneniz demediniz mi aşkım? Boş ver. Ama tehlikeli. Hayal görmek güzel de gördüğü hayale inananlar tehlikeli olurlar. Söyleyeyim yani ben. Biz ne yapalım işte ya. Biz de öyle yani, işte telefon bağlantısı. Yeri geliyor bir seferde 5 tane bağlıyoruz. Bazen hiç bağlamıyoruz falan. Saat kaç lan, dur, çocuk uyumadıysa üzülür şimdi. O duymadığı zaman sallıyorum ona, biliyorsun. Saat kaç? 22:26. Uyuyordur. Az önce televizyonda iyi uykular çocuklar yazdı çünkü. Uyuyordur. 0-0-0.

Sen yurt dışını arama yapamıyoruz demişsin. Ben mi de işte diyorum ya abi, en tehlikelisi. Gördüğü hayale inananlar. En tehlikelisi yani. En tehlikelisi.

Hala Lise'nin şarkısıyla o kızı bekleyenler var mı? Oğlum kız evlendi, kızın çocuğu liseye gidiyor yani. Hala öyle ya. Vallahi billahi yani. Hala varsa şayet şey nasıl söyleyeyim? Demeyeyim, neyse diyeyim, bir şey geldi demeyeceğim. Vallahi demeyeceğim. Sonra para yazmış birisi efendim. Para belliydi. Belliydi. Pert. Pislik. Başka çorap. Ha. Soyadım demiş efendim. Ne bileyim efendim, soyadınız ne? Kesin şeydir yani, enteresan bir şeydir onun için. Ve soyadı demişsinizdir. Yani anlayışsız. 700 metre hakaret yazan var. Bu da kesin kadındır o. 700 metre hakaret yazmış yani. 700 metre. Organik. Kıskanç. Başka. Güzellik. Vay, hala mı güzellik yani? Hala. Hala güzellikse iyiymiş ya. Hala öyle diyorsan. Fatih'i arada sarıyorum. Sen de star ışığı var yazıyorum demiş Mümtaz abi. O kafadan parlıyordur Mümtaz abi o. O ondandır o. Bizim Gülşah'la şey yapacağım, tanıştıracağım Fatih'i. Bizim Gülşah kel avcısı biliyorsun. Onun için onu şey yapacağım. Tanıştıracağım onu yani.

Kıskanç, kıskanç manita da sıkıntı değil mi? Bak biri daha cahil yazmış. Sevgilinin cahil olur mu ya? Cahil sevgili. Engerek.

0: Yazan adamın adı da Nazmi. Hani Ödük demiş ama yazan adamın adı Nazmi yani. Bilmem anlatabildim mi ya. Alo, merhaba. Alo. Merhaba abi. Ürkmeyin, radyodan arıyorum.
1: Buyurun Serdar Bey.
0: Merhaba abi, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim abi, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Neredensiniz abicim?
1: Belçika'dan.
0: Nereden?
1: Belçika.
0: Belçika'dansınız.
1: Evet.
0: Oo, kapak gibi telefon bağlantısı oldu abi bu, biliyor musun? Dur bakayım, ben numaraya bak, kaçmış. Aa, artı 32'ymiş abi numara.
1: Evet.
0: Vallahi gerçekten teşekkür ederim abi. Kapağı kapatmamı sağladınız abi. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Var olun. Peki eski sevgili için Hödük demişsiniz. Ben vallahi kadınsınızdır diye aradım. Şey oldu yani, nasıl söyleyeyim. Erkek çıktınız. Bir de adınız Nazmi galiba, doğru mu?
1: Doğrudur.
0: Doğru. Niye Hödük? Mesela bir de eski sevgili diyorum. Şu an evli misiniz? Yenge yanındaysa benim yüzümden boşanma şu an.
1: Yok, yanımda değil.
0: Sen ne yapıyorsun? Seni dövüyorlar mı? Bu sesler ne?
1: İşteyim, işte çalışıyorum şu anda.
0: Anladım. Kolaylıklar dilerim. Ne iş yapıyorsunuz? Onu sorayım, öyle kapatayım.
1: Ne? Forklift şoförüyüm.
0: Forklift operatörü. Tamam. Biraz bir de heyecan da geldi galiba. Evet. Doğru mu?
1: Doğrudur, evet.
0: Tamam tamam, sonra konuşuruz.
1: Beklemiyorum açıkçası.
0: Estağfurullah abi, öpüyorum. Görüşürüz. Görüşürüz abi, görüşürüz. Görüşürüz. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Kapak gibi telefon oldu, biliyor musun? Kütük yaz.

0: yazmış birisi de. Eski sevgili. Kütük. Allah Allah. Ha, sonra anlayışsız. Neden? Neden? Fakir. Fakir. Eski sevgili. Fakir mi diyorsun eski sevgili? Allah Allah. Niye? Yani. Gerçi yani ilişkilerde para önemli mi önemsiz mi? Neyse ya, ben bu geyiğe girmeyeceğim ya. Vallahi billahi ben hani vallahi ben bu geyiğe girmeyeceğim yani. Para önemli mi değil mi falan diye. Dur biri daha var, onu da arayalım.
1: Efendim.
0: Alo.
1: Alo.
0: Merhaba.
1: Merhaba abicim.
0: Nasılsınız abicim?
1: İyi abicim, sağ ol, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Neredensiniz abicim?
1: Abi İstanbul.
0: Neresinden abicim?
1: Abi Bayrampaşa.
0: Güzel abim benim, Bayrampaşa. Tamam, metro duran çıkışın orası mı acaba?
1: Evet abi, bildim.
0: Bildim. Boşnak böreğinin olduğu yerler mi?
1: Evet abicim.
0: İşte bu ya. Ağzım zor, durduk yere şimdi nereden bulacağız şimdi onu?
1: Abi mekan belli, yerimiz de belli abicim. Buyur gel bir çayımızı iç abicim.
0: Sağ ol abicim, teşekkür ederim abicim. Eski manita için ne abicim demek? Fakir yazmışsın abicim.
1: Evet abi doğru.
0: Bunu genelde normalde erkeklere yazarlar, bir söylerler mesela kadınlar. Yani işte fakir, ay fakir ne abi fakir ya filan. Yani sen hem
1: tabii ki abi,
0: hem fakir hem erkek.
1: Evet abi doğru söylüyorsun. Çünkü abi parası yok, karşı tarafa harcatıyor.
0: Ama şimdi bizde mesela yetişme tarzımızda, siz kaç doğmuşsunuz abiciğim?
1: Abi 88.
0: Yani o kuşaklar evet öyle. Bizde mesela hani karşı cinse öyle para yok, date'e çıkalım. Yok şöyle, herkes Alman usulü bilmem ne o bu. Almanya'nın haritadaki yerini sonradan öğrendik biz. Boşver usulünü. Yani bizim jenerasyonu öyle aşıladılar. Mesela işte kızla bir yere gittiğin zaman hesabı erkek öder falan filan. Bizi tam istedikleri gibi yonttular yani, anlatabiliyor muyum? Şimdiki öyle değil.
1: Tabii ki abi, üstünüzden geçtiler.
0: Ben o kadar değil, benden bana o kadar yapmadılar o tabii yani. Her mahallede farklı büyütülüyoruz demek ki. Bende öyle olmadı. Ama
1: evet abi.
0: Ne kadar beraberdiniz mesela şeyle, yengeyle, eski yengeyle?
1: Abi şimdi bir senede beraberdik. Ama evet, şimdi evliyim artık. Tamam. Çocuğumuz var, ellerinize nefer abi.
0: Eyvallah
1: artık
0: abiciğim.
1: En sevdiğim bu oldu.
0: Evet.
1: Yani Allah bozmasın.
0: Allah bozmasın.
1: Evet abicim.
0: Anladım abicim. Tamam abicim. Peki abicim.
1: Abi Allah razı olsun, abi için teşekkür ederim.
0: Eyvallah abi, görüşürüz, sağ ol abi, teşekkür ederim.
1: Görüşürüz abicim, sağ ol. İyi akşamlar.
0: Teşekkür ederim.
1: İyi akşamlar abi.
0: Eyvallah. Abicimden başka bir şey konuşamayacağımızı anladığım anda ben bana... Bye bye happiness. Bye bye loveliness.

Abi 2 dakikada 99 kere abi dedi demiş efendim. Derler. Demese de dedi derler yani.

Kimisi de mesela kendi platonik aşkını yaşamış, eski sevgilisi zannediyor. Mesela işte atıyorum, kendimi kabul ettiremedim, bir sene boyunca peşinden koştum, beni engelledi, onun için cins diyorum demiş. Eski sevgilin değil ki, istememiş seni, nokta. Bu kadar yani. Bu kadar ciddiye alma kendini yani. Arkadaşlar, birinin acı da olsa gerçekleri yüze karşı söylemesi lazım. 2025 yılbaşından beri o biri benim. Onun öncesinde ben de herkese aman tamam üzülme, aman kırılma, ama beni kim düşünmüş kardeşim? 2025 yılbaşından beri aldığım bazı kararlar var. Birkaç tanesini bozdum, yalan yok. Ama bozmadıklarım da var yani, onu da söyleyeyim. Birinin acı da olsa gerçekleri söylemesi lazım sevgili dinleyenler, birinin. O biri benim programımda benim.

Platoniyim demiş efendim. Platonik eski sevgili değildir abicim ya. Hani duvara karşı ilişki yaşıyorsun yani bu. Anladın mı? Olay bu. Platonik dediğin eski sevgili değildir.

Amerika'dayım. 200 sefer telefon bağlantısında konuştuk sizle canlı yayında demiş efendim. Bunu bana ne? He şey yurt dışı telefon anladı. Ya yemeyin yemeyin abicim bunları. Bunları yemeyin. Hani ben arayanlara bazen soruyorum neredesin? Bazen arayanlar adını bile sormuyorum. Muhabbet o kadar şey oluyor ki. Bu şey taktiğidir. Yani işte yurt dışından telefon var. Bak beni nerelerden dinliyorlar filan. Bak Almanya'dan da telefon aldım. Bak Amerika'dan da geldi. Bak Mısır'dan da geldi filan. Bizim bunları biz bunları 15 sene önce falan ispat ettik herhalde be. Darısı yeni arkadaşların başına yani. Amerika'dan 3 kere var. Ben sizi bu arada hiç hatırlamadım sizi. Gerçi hangi konuştuğumu hatırladım bir de o var ama ya. Bir de o var. Bak Amerika'dan da telefon alıyorum. Bana bakın ben bak Almanya'dan da alıyorum telefonu bak. Yunanistan'dan da bağlanıyor bana. Görüyor musunuz filan? Bunlar ufak paslar. Önemli olan golü atmak. Değerli dinleyenler. Önemli olan.

0: Abi Lütfi nerede? Bilmiyorum ki vallahi, buralarda da olabilir, olmaya da bilir. Uyumuş da olabilir yani. Uyumuş da olabilir, bilmiyorum yani. Alo, merhaba.
1: Efendim.
0: Merhaba abi, nasılsınız?
1: Merhaba, iyiyim abi.
0: Eski sevgiliyi tek bir kelimeyle bana söyle. Tek kelime ama bak, tek kelime istiyorum senden, başka yok. Bu arada evet. Evli misin? En başta onu sorayım da şimdi boşanmana şey yapmayayım, çanak tutmayayım seni.
1: Yok abi, bekarım. Heh, abi.
0: Tamam o zaman, eski sevgili tek bir kelime.
1: Melek abi.
0: Melek mi?
1: Evet abi.
0: Eski sevgili mi harbiden, peki görüşmüyor musunuz hala ya? Hala eski sevgili mi?
1: Yok abi, görüşmüyoruz, evlenmiştir de şimdi.
0: Evlenmiştir. O zaman çocuk seni terk... Şey kız, çocuk dedim, özür dilerim, pardon. Kız seni terk etti o zaman.
1: Yok abi, aslında ben ayrıldım.
0: Sen ayrıldın ve hala melek diyorsun öyle mi?
1: Evet abi.
0: Hmm, güzel, hala
1: pişman oldum ama ayrıldıktan sonra çok pişman oldum.
0: Kardeş, sana eşek dili yedirmişler. Büyünün etkisi hala devam ediyor. Hala devam ediyor yani. Niye ayrıldınız özel değilse?
1: Abi aslında özel değil de çok da eskiydi, biliyor musun? Hani ayrılmamız çok uzun yıl oldu.
0: Evet.
1: Hatırlamıyorum da diyebilirim aslında şu an.
0: Hatırlamıyorum da diyebilirsin şu an.
1: Evet ama, ya tam hatırlamıyorum ayrılma sebebimizi.
0: Ama yani şimdi demek ki...
1: Çok uzun yıl oldu diyebilirim.
0: Ne abi. Kadar oldu mesela?
1: 10 yılı geçmiştir.
0: Oğlum onun için melek diyorsun, söylesene. Bu şey gibi. Bir gün bütün kadınlar...
1: Ama şöyle diyeyim abi, 10 senedir diyorum yani ben.
0: Bak bir gün bütün kadınlar kaynanasına yapıştırıyor, tamam mı sayın abim? Hepsi kaynanasına yapıştırıyor. İşte kaynanam şöyle, kaynanam böyle, kaynanam şöyle, kaynanam böyle filan. Böyle sıradan gidiyoruz. İşte seni aradığım gibi şans eseri birisini aradım. Bir hanımefendiyle konuşuyoruz. İsminiz nedir abicim bu arada sizin?
1: Enver abi.
0: Enver. Neredensiniz Enver abicim?
1: Abi şu anda yoldayım. Artvinliyim aslen.
0: Evet.
1: İzmit'te ikamet ediyorum.
0: İzmit'te ikamet ediyorsun.
1: Aynen, İzmit'te ikamet ediyorum.
0: Abi. Oğlum bu ne biçim bir numara? Çin numarası mı bu? Artı 99'u numara bu.
1: Evet abi. Şöyle diyeyim, tır şoförüyüm aslında.
0: Evet.
1: Yurt dışına gidip geliyorum ya.
0: Tamam.
1: Bu da öyle bir numara işte.
0: Bu nerenin
1: aslında
0: hattı
1: bu? Aslında yurt dışı numaram bu. Bu Gürcistan abi.
0: Gürcistan numarası mı bu?
1: Aynen.
0: Anladım.
1: Asya'ya çalışıyoruz.
0: Numaraya bak, sana bir Asya'ya şey söyleyeyim mi? Ben de. Beni arasan sohbet attı zannederim seni. Oğlum bu nasıl numara, şimdi dikkatimi çekti. Vallahi billahi bak ya yani, bu hakikaten nasıl numara. Neyse. Hanımefendi konuşuyor, evet. Hanımefendi. Dedi ki ya ben dedi bu kaynanasını çekiştirenleri, kaynanalarını yapıştıranları hiç dedi anlamıyorum dedi. Benim kaynanam dedi bir melek. Çok seviyorum kendisini. Kendisiyle çok iyi anlaşıyoruz. Şöyledir böyledir falan. Dinledim. En sonunda bir dinleyici buradan beni böyle bir işfik dedi, bir soru. Sorsana bir kaynanası neredeymiş dedi. Sordum, dedim ki kaynananız nerede dedim. Ya biz dedi Avusturya'da yaşıyoruz. Kaynanam Konya'da dedi. Sonra burada mesajlar bir yıkıldı. Ulan öyle tabii, arası iyi olur falan diye. Bu... Seninki de böyle. Şimdi 10 yıldır ayrısın, kızı görmüyorsun etmiyorsun, melek. Acaba yanında olsa öyle mi diyeceksin?
1: Abi 10 senedir dediğim gibi, 10 senedir diyorum ben buna. Çok da pişman oldum ama işte geriye dönüşü yok yani.
0: Anladım. Şu an evli de değilsin. Doğrudur değil mi?
1: Yok değilim abi.
0: Tamam canım, bir şey değil. Yani sanki elimizde kısmet varmış gibi sormuyoruz. Yani. Evli misin değil misin yani? Onu söyle bana.
1: Yok değilim abi.
0: Tamam canım abicim, öpüyorum seni. Hadi iyi yolculuklar, görüşürüz.
1: İyi akşamlar abi. İyi yayınlar.
0: Sağ ol abi, var ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Var ol. Sağ olun. Thank you. Evet. Sonra dur bakalım. Şuradan. Romanya'dan selamlar abi. Aleyküm selam efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. İki yurt dışı esprisi yaptık. Herkes gaza geldi yurt dışından, biliyor musun? Şu an yurt içinden daha fazla yurt dışı mesajı var şu an. İlla yani dedik ya. Anladık ki bu gece herhalde radyonun telefon faturasını ödeyebilmek için arabalardan birini satacağız galiba. Sorun yok, sorun yok. Burası Alem FM sevgili dinleyenler. Sorun yok. Ama herkes yurt dışından bugün harbiden ha. Vallahi. Evet. Şöyle dur bakayım. Olacak mı? Oldu galiba. Herhalde oldu. Olmamış da olabilir. Selamlar. Eski sevgilimle 8-10 kere ayrıldık, barıştık, ayrıldık, barıştık, ayrıldık, barıştık. Sonra o başkasına aşık oldu, beni bıraktı demiş efendim. Vay be.
2: Alo.
0: Alo, merhaba. Alo.
2: Efendim.
0: Merhaba.
2: Aa, merhaba Serdar.
0: Merhaba abi, nasılsın, iyisin?
2: Allah'a şükürler olsun. İyiyim. Seni sormalı.
0: Ben de iyi. Teşekkürler. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Abi konu bugün eski sevgili, tek kelime, ama evliysen hiç girmeyeceğim hocam şeylere. Evli misin?
2: Evliyim ama yine de eski sevgilim için söyleyebilirim.
0: Yok abi, sonra linci ben yiyorum ya. Sen şimdi iyi bir şey
2: yok,
0: diyeceksin.
2: Yok yemezsin. Eski sevgili için ben akrep diyorum.
0: Akrep mi diyorsun?
2: Evet.
0: Akrep. Niye abi o kadar yani akrep... akrep olacak kadar ne yaptı abicim sana?
2: Ne yapmadı ki?
0: Anlat.
2: Sen sonra ben söyleyeyim.
0: Bir tanesini söyle bana.
2: Tamam, mesela böyle bir şey diyeyim. Bütün
0: neymiş?
2: Arkadaşlarıma beni kötü etti.
0: Bütün arkadaşlarına seni kötü mü etti?
2: Evet.
0: Onlar arkadaş değilmiş. Bence iyi olmuş. Kimin arkadaşın olup olmadığını anlıyor olman lazım şu an.
2: Şimdi anlıyorum zaten. Arkadaşın iyi olup olmadığını. Çünkü... Bir dedi o beni rahatsız ediyor, bu beni rahatsız ediyor, o beni rahatsız ediyor. Beni dedi en sonunda döndü, ortaya çıktı ki hepsini o rahatsız ediyormuş.
0: Ya bu işler genelde böyle olur.
2: Olan da bana oldu. Sen de arkadaşlarımı kaybettim.
0: Sen de ona inanıp gidip şey mi yaptın yani, arkadaşlarını mı yapıştırdın yani? Niye ediyorsun, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun?
2: Hem de nasıl da yapıştırdım bir bilsen.
0: Olmamış bu, olmamış. Bu olmamış bu. Adınız nedir acaba?
2: He?
0: Adınız nedir?
2: Adım Abdullah.
0: Bir düşündün, yalan söylüyorsun galiba abi.
2: Neden?
0: Üç kere sordum, üç kere düşündün adın nedir diye.
2: Yok yok, benim adım Abdullah.
0: Abdullah abi, neredensiniz Abdullah abi?
2: Ben Avusturya'da yaşıyorum.
0: Avusturya'dasın. Şu an orada mısın? Avusturya'da mısın?
2: Evet, Avusturya'dayım.
0: Bugün de kapak gibi telefonlar bağlıyoruz vallahi. Harbiden yani bugün de. Bundan sonra arayanlara aklıma gelirse, eski sistem gibi öyle çok neredesin, ne yapıyorsun falan diye çok sormam, öyle aklıma gelirse. Avusturya'nın neresindesin abi?
2: Salzburg.
0: Kaç senedir oradasın?
2: 20 yıla gireceğim.
0: 20 yıla gireceksin. 20 yıl önce gittin mi orada, evet. Falan mı doğdun, ne oldu?
2: Yok yok, ben 20 yıl önce geldim buraya.
0: 20 yıl önce geldim buraya. Ne iş yapıyorsun abicim?
2: Evet. Benim asıl mesleğim masörlük ama... Şimdi şeyde çalışıyorum. Restoranda çalışıyorum.
0: Masörlük mü asıl mesleğin?
2: Evet.
0: Bir dakika dur. Ah be abi, bir yok, şey söyleyeceğim sen... ya. Benim de şu kuluşları bir kırsana be.
2: Serdar, zaten ben senin migren için yazmıştım.
0: Migren için yazmış mıydınız bana?
2: Evet, senin migrenin vardı.
0: Bir dakika abi dur, müziği kapatamadım.
2: Baş ağrım vardı senin.
0: Dur abi, sana veremiyorum kendimi, müziği kapatamadım. Bir dakika dur, bir saniye dur. Bir dakika dur. Dur bir dakika, dinleyelim ya. Bir daha nerede dinleyeceğiz? Yürü be!
2: Nasıl bir masaj istersin Serdar?
0: Abi şimdi nasıl sorulur bilmiyorum. Doğru mu soruyorum ama yani seansın ne kadar?
2: Sana göre değişir.
0: Hayır canım, bana göre değil. Ben şimdi mesela mesaj attım. Yalnız Abdullah abi, Abdullah mesela yani şimdi Türkiye'de masör olmak için biraz böyle sert bir mesela. Abdullah masaj yap. Biraz yani ne bileyim, adının böyle başka. Ya sen beni anladın.
2: Çok iyi anladım.
0: Yani hiç mesela bu isimden dolayı, ya yok Abdullah yapmasın kardeşim falan. Orçun morçun yok mu, onlar yapsın falan diye böyle bir şey oldu mu acaba?
2: Çok oldu. Bana dediler ki sen dedi Abdullah ismini koyma dediler. Hakan koy dediler de.
0: Evet.
2: Ben Hakan ismini kullanıyordum.
0: Hakan ismini kullanıyordum.
2: Hakan Bey.
0: Hakan ama evet. Hakan da çok sakıncalı. Hakan da çok böyle yani nasıl söyleyeyim, böyle çok playboy bir isim yani Hakan. Anladın mı?
2: Ama bizim bir şeyimiz, şefimiz var. Bir çağrışı vardı. Hakan Bey, gelir misiniz?
0: Şey, abi gerçekten bak, öyle bir sorulur bilmiyorum. Ben yine öyle sorayım. Ciddi söylüyorum. Biz sana masaja gelsek kaç para veriyoruz biz sana?
2: Ben Türkiye'de şey alıyordum. Seans başına o zaman 25 milyon alıyordum. Milyon desen 25 yeter alıyordum. Ha.
0: 25 lira alıyordun.
2: Evet.
0: Bu ne abi?
2: Daha bundan 20 küsur yıllar öndeydi.
0: Çünkü yani Tayland'da bile daha pahalı çünkü şu an yani. Ben...
2: Yani.
0: Şu an mesela orada ne alıyorsun?
2: Burada.
0: Evet.
2: Masörlük de burada şey alıyorum. Saatine 50 euro alıyorum.
0: Saate 50 euro.
2: Evet.
0: Vay be. Peki memnun kalır mıyız? Ne diyorsun yani?
2: He?
0: Memnun kalır mıyız?
2: Oo, ayıp ediyorsun.
0: Peki biz...
2: Hatta senin
0: pardon.
2: Bak sana bir şey söyleyeyim mi?
0: Söyle abicim, buyurun.
2: Serdar.
0: Efendim.
2: Ben senin yüksek bir baş ağrın vardı, migren baş ağrı. Bir yayındaydım, ben sana mesaj yazdım, dedim ki senin aslında omuzun kilitlenmiş dedim. Orayı açarsan da baş ağrın duracak demiştim sana ben.
0: Yok abi, onunla bir alakası. Röntgeni, MR'ı, oyu buyu falan öyle olsa çıkardı.
2: Yok omuzu. Yok. Bak benim eşimde de yüksek şey vardı, migren vardı. Ağrısını öyle geçirdim. Geçti onda. Bitti.
0: Bütün tıp, doktor hepsi yalan diyorsun yani.
2: Valla benim 6 tane migren hastam vardı. 6'sından 5'i iyileşti.
0: Güzel abi, migrenli değildir onlar. Yani elinde doktorun koyduğu teşhisle rapor var mı? Hani bu adamda migren vardır diye öyle bir rapor var mıydı adamın? Yok, onlar bak, başı ağrıyor, şey kendi mi? Geliyor. Üf, Serdar, migrenim Serdar. Tuttu diye. He, efendim.
2: Bir Hakan Bey diyorlardı, hemen iyileşiyorlardı.
0: 50 euro versen bana da iyi gelir tabii yani, evet. Geliyor musun Türkiye'ye?
2: Geliyorum.
0: Ne zaman?
2: Ağustos'ta geleceğim inşallah.
0: İyi, uğra bize radyoya, olur mu?
2: İnşallah.
0: İnşallah
2: sen
0: abi.
2: Sen kabul edersen seve seve.
0: Sağ ol abicim, uğra bize. Kolay gelsin, öpüyorum seni, görüşürüz.
2: Sağ ol, Allah razı olsun. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim abi. Sağ olun, var olun.
2: Sağ olun, akşamlar.
0: Var olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Abi Almanya'dayız, bizi de bağlasana demiş efendim. Yani Almanya, sizi de bağlayayım. Şöyle yapalım ya. Yok mu böyle enteresan? Meksika falan böyle. Hani var mı yok mu? Hangisi yani, var mı? Yok mu? Gerçekten ciddi söylüyorum, çok teşekkür ederim, ciddi söylüyorum yani, yurt dışı her yeriyle bizim mahalle oldu şu an, biliyor musun? Yani vallahi bizim mahalle oldu şu anda yurt dışı. Babamı arayın, Arabistan'da demiş efendim. Babam bizi arasın efendim, biz ne yapalım yani? Hani yani babam bizi arasın, biz babanı arayıp ne yapalım yani? Allah aşkına babam bizi arasın. Evet, şöyle dur bakalım. Şöyle seveceğiniz bir yerden bir bağlantı yapıyorum şimdi. İnşallah ulaşabilirsek. Dur bakalım. Ulaşabilirsek. Ulaşamayabiliriz. Bunu yazmış. Normalde ben çevirdiğim numaralara bakmıyorum da bugün hususi bakıyorum. Amatör radyoculara radyo programı nasıl yapılır onu gösteriyoruz. Ders niteliğinde bir program bu. Alo, merhaba.
3: Merhaba.
0: Merhaba abi, nasılsınız?
3: Merhabalar, iyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim abi, teşekkür ederim. Kimle görüşüyoruz?
3: Ramazan.
0: Ramazan abi, neredensin?
3: Ben Paris'tenim abi.
0: Bir daha söyle.
3: Paris.
0: Bir daha söyle.
3: Paris.
0: İşte bu be. Vallahi bugün kapak gibi telefonlar, kapak gibi yayınlar yani. Bugün... Nasılsınız abi? Nasıl? Abi... Paris'te durumlar nasıl? Sanki her gün geliyormuşuz gibi davranayım ben de. Ne haber ya? Paris'te durumlar nasıl abi? İyi mi ya?
3: En son bıraktığınız gibi abi. Hala aynı.
0: Anlıyorum abi. Ne kadardır oradasınız acaba?
3: 23 yıl.
0: 23 yıldır oradasınız, doğru mu?
3: Evet. 23 yaşınız, yıldır buradayım.
0: Yaşınız
3: evet.
0: Kaç abicim?
3: Pardon?
0: Yaşınız kaç?
3: Yaşım 47 abi.
0: Ha, 47. Ne iş yapıyorsunuz abi orada?
3: Ben burada tekstil işi yapıyorum. Tekstil derken bu iş elbiseleri falan yapıyoruz. İnşaat şirketlerine. Ondan sonra bu restoranlara falan. Bir de tabela işi yapıyorum. Tabela, kutu harfleri falan. Reklam işi.
0: Reklam işi, anladım. Paris'te. Tabii sana şu soruyu sormak birazcık abes olur galiba. Abi Ramazan abi Eyfel'i gördün mü, Eyfel'i?
3: Abi vallahi inanmayacaksın. Benim evim balkonundan her gün görüyorum.
0: Eyfel abi, lükse bak. Serdar'cığım evim balkonundan Eyfel gözüküyor. Ya ben yanlış anlaşılmasın. İnşallah. Bu yapacağım espriyi orada kullanma ama bu burada komik olur. Orada dayak yiyebilirsin. Hani ben Eyfel'i ilk görünce bizim apartmanın yangın merdivenine benzettim onu, biliyor musun? Yani hani bu muymuş dedim. Ya da böyle yangın merdiveni gibi, bilmiyorum sana öyle mi denk geldi? Yani sana öyle mi geldi daha doğrusu, ama yani bilemedim.
3: Şimdi ilk gördüğümüzde bize de öyle geliyor işin açıkçası, ama sonradan da göz alıştıktan sonra normal bir metalden yapılmış bir direk. Hatta bir geçen sene bir misafirim gelmişti Türkiye'den buraya.
0: Evet.
3: İşte Eyfel Kulesi'ne götür, bize Eyfel Kulesi'ne götür falan. Ben de bu Stade de France, Fransa'nın stadının yanında oturuyorum. Onların yüksek aydınlatma direkleri var.
0: Evet abi.
3: Oraya götürdüm işte bu. Baktı, abi dedi, resimdeki gözüktüğü gibi görünmüyormuş ya.
0: Ona da sana kızıyorlar. Abi
3: dedim ya, bu dedim stadın aydınlatma direği. Dur dedim, seni Eyfel'e götüreyim hadi.
0: Abi ben şimdi anladım. Stadın aydınlatma direğini Eyfel mi zannetti?
3: Aynen onu gösterdi.
0: Pardon ben öküzlüğüme denk geldi abi, ben anlamadım, özür dilerim.
3: Estağfurullah.
0: Öyle. Yani
3: estağfurullah abi.
0: Şimdi abi Paris enteresan, şimdi filmlerinde görüyoruz, okuduğumuz şeylerde anlıyoruz. İşte giden anlatıyor, gidince görüyorsun öyle böyle falan, fakat böyle bir kibarlık var. Mesela Paris'te insanlar birbirlerine bonjour diyor, geçiyor mesela, bonjour geçiyor, bonjour geçiyor, bonjour, hiç tanısan da tanımasan da, hatta bonjour demeyene ayıplıyorlar mesela. Bizde de apartmanda göz teması, böyle göz göze gelmeyelim diye herkes telefonu kurcalıyor. Yani orada böyle herkesin birbirine bir verdiği, mesela Paris romantizmin, aşkın başkenti diyorlar. Bizde birisi Paris'e gittim desin, ilk sorulan soru, yemek yedin mi? Şimdi yani manyak mısınız oğlum? Evet öyle. Mesela bizim şehir daha zor. Mesela Paris aşk şehri ise İstanbul toplu taşımada sabır şehri mesela. Anladın mı bu?
3: Aslında Paris de sabır şehri. Yani kartpostallarda gözüktüğü gibi, reklamlarda, televizyonlarda gözüktüğü gibi de değil. Belki turist olarak gezmek için güzel bir şehir ama yaşamak için gerçekten stres. Mesela şöyle söyleyeyim. Paris'in içinde bir 5-6 kilometrelik bir yola gitmek için bazen 45 dakika, 50 dakika, 1 saatlik trafikte yol alıyorsun.
0: Anladım. Abi bir de şey, yani bu Paris'le alakalı hep diyorlar ya, hani aşk şehri, işte sevgi şehri, işte aşıklar şehri. Ben böyle gözümü kapatınca herkes böyle el ele öpüşerek yürüyor filan. Bu hani metroya falan böyle tek binen yok, otobüsten çift inen var her zaman falan. Böyle hani bir...
3: Valla biraz aşıklar şehri olabilir. Şöyle söyleyeyim. Ben buraya gezmek için geldim ilk 2000'li yıllarda. Öylesine bir ablam burada. Ablamı bir ziyaret edeyim, gideyim dedim. Ablam konfeksiyon işi yapıyorlardı. Yanlarında takılıyordum öyle. Bir tane bayan geldi. Bana dedi işte Fransızca konuştu. Ben bilmiyorum tabii o zaman. Fransızca konuştu. Anlamıyorum dedim. Dedi Türk müsünüz? Dedim Türk'üm. Ben iş arıyorum da falan dedi. O an aşık olduk. Şu an 3 tane çocuğumuz var. Demek ki aşıklar şehriymiş.
0: Hakikaten öyleymiş yani. Demek ki öyleymiş yani. Öyle bir anlattın ki mesela, evli olsam boşanırdım Serdar, öyle bir aşıklar öyle bir anlattın ki vallahi billahi yani. Ama biraz pahalı galiba değil mi abi?
3: Hani. Paris diğer şehirlere göre, diğer ülkelere göre dediğim, evet biraz pahalı. Kiralar, kira konusunda olsun, yani yakıt bile burada daha pahalı.
0: Evet, mesela yani genelde gidenler de anlatıyor, bir arkadaşım şey demişti, çok gülmüştüm ona. Oğlum Paris'te bir kafede oturdum. Her şey çok güzel. Yedik içtik falan filan. Hesap bir geldi. Fransız devrimini anladım ben dedi. Hani çocuk direkt öyle dedi yani. Dedim ki lan on numara şakaymış.
3: Aynen abi. Bir kahve 6 euro 5 euro civarlara falan içtiğin oluyor.
0: 6 euro 5 euro civarı. Bir şey diyeceğim. Berbere gidiyor musun orada berbere?
3: Evet.
0: Kaç para veriyorsun berbere?
3: Berbere ortalama 20-25 euro.
0: 20-25 euro.
3: Arası veriyorum.
0: Anladım. Hı hı. Peki kuru yemişçi var mı Paris'te?
3: Var. Ben de Türk kuru yemişçi var, iki tane.
0: Zaten Türktür. Başka bir olamaz yani.
3: Yani.
0: İkisi de Türk değil mi?
3: Evet, ikisi de Türk.
0: Ya işte gördün mü? İkisi de Türk. Kuru yemişçi. Kuru yemişçi sadece bizde varmış abi, biliyor musun? Yurt dışında olanlar da şeymiş, bizdenmiş, Türklermiş yani. Başka bir yerde o kültür yok diyorlar kuru yemişçi.
3: Aynen doğrudur, çünkü bazen yani yabancı mağazalara gidiyorsun, mesela Lidl falan var, mağazalar var, Alman mağazaları, oraya gidiyorsun, orada bile kuru yemişler var torbalarda, bakıyorsun Türkiye. Türkiye imalatı
0: anlıyorum abi. Peki tamam abicim, öpüyorum seni, bir gün Türkiye'ye geldiğin zaman mutlaka stüdyomuza uğra, tişört elden verelim sana, olur mu?
3: İnşallah. Teşekkür ederim. Ayrıca şunu söyleyeyim.
0: Buyur
3: ben abi. Burada tişört imalatı da, tişört de yapıyorum, logo falan basıyoruz. Yurt dışından isteyenler olursa hediye edebilirim.
0: Sağ olun efendim. Teşekkür ederim ama hani Alem FM logo, marka falan bize ait ya, bunu bizden habersiz yaparsan durduk yere mahkemelik oluruz.
3: Yani. Yok sizden o zaman isminizi değiştiririm abi. Öz Alem FM.
0: Abi görüşürüz, görüşürüz. Biz elimizden geldiğince gönderiyoruz. Sağ olun.
1: Görüşürüz
0: ince, ince fikrin düşünce.
1: Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.
0: Teşekkürler. Sağ olun. Var olun. Ya ne oldu? Vallahi peşinde değilim ama hani birkaç keredir bir muhabbet oluyor. Bana bir iki tane dinleyici şey dedi. Serdar sana tişört göndereceğim falan dedi. Ben de normalde kabul, beni bilen biliyor. Ben normalde hiç öyle yani hediye kabul etmiyorum. Tamam göndermeyeceklerini bildiğim için. Hani ne oldu moruk? Hani bu tişörtler ne oldu? İki tane dinleyiciden falan gelecekti. Ne oldu? Kabul edeceğim iki tane hediye var. İmkanım olduğu zaman. İki dinleyicim de ben de kayıtlı. Bayramlarda seyranlarda araşırız, soruşuruz. Bir tanesi hala ara ara dinliyor. Bir tanesi işinden, gücünden, yoğunluğundan dolayı dinleyemiyor. İkisinin de bana orijinal, gerçek, safkan, Sivas Kangal yavrusu sözü var. Yıllar oldu bu sözü vereli. Sözleri her zaman vaki. Hatta bayram seyranda onlar beni aradığında ya da ben onları aradığımda hatırlatıyorum. Bak bana bak köpek yavrusu da tamam abi sen ne zaman dersen diyorlar. Bir tanesi hatta bu işi yapıyordu. Hani köpek çiftliği işi bıraktı. Öbürküsünde de devamlı işte evinde fabrikasında falan böyle çiftli mifli falan var yani köpek. Sadece alacağım iki hediye o olacak. Uygun zemin, uygun şartlar oluştuğunda birinden dişi, birinden erkek bir kangal yavrusu alacağım. Sadece kabul edeceğim o olacak. Yani onu da alayım çünkü yani orijinal saf Sivas kangalı ben şimdi gidip nerede bulayım yani. Bir tanesinden dişi, bir tanesinden erkek. Ondan sonra da inşallah 3 yaşını geçtikten sonra hayvanlar her sene ya da 2 senede bir siz benden birer tane yavru alırsınız. Siz benden alırsınız yani. Tamam mı? Saat kaç? 23.04. Demek oluyor ki saat başı arası. Evet, saat başı arası. Sonra geleceğiz. Ver bakayım arayı Ademciğim.
4: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp ve Serdar yayında devam edecek.

Hanımlar beyler, yarın Haliç Üniversitesi Haliç Fest bahar şenlikleri oluyor. Gerçi üniversite özel, hani üniversitenin bahar şenlikleri, ama orada olan öğrenciler vardır. İşte o tarafta olan vardır, ilgilisi vardır, yetkilisi vardır, görevlisi vardır. Yarın 16-18 arasında Serdar Trafik'teyi Haliç Fest 2026 Haliç Üniversitesi'nden yapacağım. Dış yayın sevgili dinleyenler. Dış yayın. Yine gençlerleyiz. Hani o taraftaysanız görüşürüz inşallah. Olur mu?

0: işte Serdar Ortaç. Alo merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim sağ olun siz.
0: Ben de iyiyim teşekkür ederim. Uyuyor muydunuz?
1: Ya, Serdar sen mi arıyorsun yoksa?
0: Yani abi gecenin bir yarısı aşağıda Serdar Ortaç şarkı söylüyor üstüne ben konuşuyorum. Kim olabilir ki? Serdar Ortaç'ın üstüne kim konuşur abicim yani? Söyle bana ya.
1: Sana yakışırdı zaten doğrusu.
0: Sağ olun abi çok teşekkür ederim. Nasılsınız iyi misiniz?
1: İyi sağ olun siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim abi.
1: Seni duyunca biraz şok oldum da o yüzden.
0: Ayneler diyorsun. Ay. Ayneler ayneler. Abi bugün konu eski sevgili ama zannediyorum evlisiniz hiç girmeyin o diyaloglara yani.
1: Evli iki de çocuğum
0: evli,
1: var. Evli ikisi de seni dinliyorlar şimdi.
0: İki, evli iki tane de çocuk var öyle mi?
1: Evet iki de kızım var.
0: İyi o zaman bu soruları sormuyorum abi Allah bağışlasın. Size o zaman çocuk nasıl büyütülür alt nasıl bezlenir filan bunları soralım biz size.
1: Biz şimdi 10 senedir zaten Tunus'ta yaşıyoruz seni de çok severek izliyoruz.
0: Eyvah Tunus'ta mısınız abi şu an?
1: Tunus'ta yaşıyoruz. Evet.
0: Abi yapmayın yapmayın çok yani ezdik yani yapmayın yani. Hani bugün yurt yapmayın yapmayın hakika yapmayın. Adem istersen bu programı bugün podcast'e koyma ya. Yani.
1: Abi olur mu abi onu biz alacağız.
0: İstersen koyma ya. Vallahi billahi. Eyvallah abi. Tunus'ta ne kadardır Tunus'tasınız?
1: Ben 18 senedir Tunus'tayım.
0: 18 senedir.
1: 10 senedir de eşim Tunuslu. Tunusluyla evliyim.
0: Tamam.
1: Burada yaşıyoruz. Burada çalışıyoruz. İşte seni de dinliyoruz. Her gün sabah da dinliyorum, akşam da dinliyorum. 2 saatte fark var ama ona rağmen her gün seni dinliyorum.
0: Eyvallah ediyorum. Abi. Ne iş yapıyorsunuz acaba orada?
1: Havalimanı işletiyoruz burada.
0: Havalimanı
1: işletiyoruz. Bir dakika.
0: Kalk kalk kalk. Ayağa kalk. Abi mesleği kalk kalk. Ayağa kalk. Abi. Kalk kalk. Olmadı ki bir helikopterimizi indirelim oraya.
1: Her zaman bekliyoruz Serdar.
0: Abi yani uçak alınca gelir, uçak alınca gelirim. Her zaman adam havaalanı işletiyormuş. Her zaman bekliyor. Şimdi yat mat bir derece. Anladın mı abi? Hani yat alalım gelelim marinan olsa falan filan gelelim de. Şimdi havaalanı işletiyoruz bekliyoruz deyince. Ooo Unity Farm'izden abi yani.
1: Biz de sahibi değiliz işletme müdürü olarak. Çalışıyoruz öyle diyeyim.
0: Abi zaten bir şeyin sahibini değil işleteni tanıyacaksın çalışanını. En son ne zaman doğru, geldiniz çok, abi doğru. Türkiye'ye acaba?
1: En son 6 ay önce geldim 6 ay önce.
0: En son 6 ay önce geldiniz. Bir daha geldiğinizde uğrayın radyoya da uğrayın olur mu?
1: %100 uğrayacağım. Siz de Tunus'a gelirseniz misafirimiz olur zaman bekliyoruz.
0: Tamam abi uçak alırsak bir güne inşallah hadi bakalım.
1: Benim uçağa gönderirim.
0: Eyvallah abi hadi kolay. İsim nedir bu arada sizin?
1: Seçkin ismim Seçkin.
0: Tamam tamam Seçkin abicim kolay gelsin öpüyorum görüşmek üzere.
1: Çok teşekkür.
0: Sağ olun abi teşekkürler var olun sağ olun. Tunus'ta diyor havaalanı diyor işletiyorum diyor. Mutlaka bekliyorum diyor. Mutlaka. Mutlaka geleceğim abi mutlaka hiç merak etme yani. Mutlaka.

0: Abi duman ettin onları ya. Yurt dışı telefonu nasıl bağlanır bilmiyorlarmış. Görkem'i aradılar. Görkem de markete gitmiş. He, Görkem olmasa bağlayamıyorlar mıymış? He? Bir tane tuş burada ya. Söylersiniz bu şu tuşa bastı mı arar isterse. Yani. Bir tane tuş. Tek bir tuş. Bugün uluslararası yayın oldu demişti. Vallahi abi iki yurt dışı esprisi yaptık. Sağ olsun işte Fatih'le şakalaştık bizim. Fatih Yıldırım'la. Hani ondan öyle yurt dışından yürüdük. Yani bizim mahalle olmuş abi. Şili'sinden, Tunus'undan, orasından, burasından her yer. Ama zaten hep yıllardır söylüyoruz yani yurt dışından çok dinleniyoruz yani. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Özellikle hani radyomuz. Bir de Türk programları olunca oraya gittiğin zaman ne dinleyeceksin ki abi zaten ya? Ne dinleyeceğim? Var mı sana orada hitap eden bir radyo? Vallahi meraktan soruyorum ha bu arada. Şeyden değil öyle. Alo, merhaba.
1: Merhabalar Serdar, nasılsın?
0: Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Teşekkürler, sağ olun.
0: Abi sana direkt sorayım.
1: İyi geldim.
0: Sana direkt sorayım, tamam. Sen nerede? Neredensin?
1: Şili.
0: Şili mi?
1: Santiago. Evet.
0: Anladım. Böyle havaalanı falan işletiyorsan kapatacağım bak direkt.
1: Yok yok, havaalanı o kadar büyüyemedik.
0: Ne iş yapıyorsunuz acaba?
1: Vallahi ticaretle uğraşıyoruz sanırım.
0: Ticaretle?
1: Evet.
0: Anladım. Bu yani çok, biz basit halk anlamayız anladığım kadarıyla yapmış olduğunuz ticaretten.
1: Nasıl?
0: Biz diyorum, biz normal insanlar herhalde anlamayız diye düşünüyorum yani. Sadece ticaret dediğinize göre.
1: Yok anlarsın. Herkes kendi çapında anlar inşallah.
0: Ne ticaret? Vallahi meraktan sordum yani. Ne ticareti? Vallahi meraktan sordum.
1: Geçen seneye kadar

0: cevizlik var falan. Hani buradan göndermeleri lazım değil mi? Bilmediğimden sadece.
1: Ya son 5-6 senede Türkiye'de başladı büyük
0: Ha.
1: üretim.
0: Anca
1: Onlar
0: diyorsun,
1: böyle
0: anca olacak diyorsun yani.
1: ancak evet,
0: Anladım.
1: ancak yetişecek. Yani Türkiye'de dünyada en fazla tüketim olduğu için,
0: Evet.
1: tüketim olan ülke olduğu için
0: Anladım.
1: dışarıdan mecburen alıyorlar.
0: Anladım abi. Anladım, anladım. Peki siz evli misiniz acaba?
1: Evliyim.
0: O zaman size de eski manita şeyini sormuyorum size de.
1: Sonra sıkıntı yok. Şu an değişik.
0: Yok yok,
1: Değişik
0: sorma
1: bir
0: abi.
1: durum.
0: Sormayayım, linci ben yiyor. Sonra beni linç ediyorlar abi hiç.
1: İyi, sen bilirsin.
0: Hiç yani. İsminiz nedir acaba sizin?
1: Mücahit.
0: Mücahit abi. Türkiye'ye son ne zaman geldiniz?
1: Geçen sene geldim. Bu sene de bakalım. Haziran, Temmuz gibi inşallah geleceğiz.
0: Gelince inşallah biz de radyoda olduğumuz bir gün mutlaka bekliyoruz stüdyomuzu abi, tamam mı?
1: İnşallah Serdar.
0: İnşallah abi.
1: Teşekkürler. Sağ
0: Görüşürüz,
1: ol.
0: sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun, sağ olun.
1: Teşekkürler.
0: Teşekkürler, sağ olun. Evet, dur bakayım ne yazmışlar. Marmaris'te otelde çalışıyorum, mutlaka bekliyorum. Ama otel benim değil, işletme de ben değil, işletme de benim değil demiş efendim. Yine de otele bekliyorum demiş. Parasıyla bekliyorsun yani. Ha? Valla parasıyla bekliyorsun yani. Antalya'da da birisi, neyse hadi anlatmayayım, o birazcık şey olabilir yani. Biraz ayıp olabilir onu anlatmam, onun için anlatmayayım. Hiç anlatmayalım yani. Abiye Şili'deki fındık durumunu da sorsaydık demişim. Ceviz gönderiyormuş.

0: Eyvah. Çaldı mı telefon? Çaldı galiba. Benim ticari araba var, onda yatırırım seni demiş. Sağ olun, ben kamp için bir araba topluyorum da. O olursa gittiğim yerde hani yatacak yerim yok demem yani. Alo merhaba.
1: Alo merhaba.
0: Merhaba abi, nasılsınız?
1: İyi teşekkürler, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim abi, teşekkür ederim. Kiminle görüşüyorum?
1: Ben Yunus.
0: Ben Yunus. Eski sevgiline tek mesaj. Ya tek kelime, pardon Yunus.
1: O konuya girmesek abi, ben evliyim de.
0: Sesten anladım zaten, onun için sordum. Yenge yanında mı yenge?
1: Yok hayır, ben işteyim, eve dönüyorum.
0: Ha, tamam tamam, sen iştesin. Bir olsun, yine de girmeyelim ya. Yerin kulağı vardır diyorsun. Podcast'e falan da koyulacak yani bu.
1: Tabii ki muhakkak.
0: Tabii onun için. Ne iş yapıyorsunuz abicim?
1: Biz inşaat işindeyiz abi. İnşaat yapıyoruz.
0: İnşaat yapıyorsunuz.
1: Kanada'da, evet.
0: Kanada'dasınız. Kanada'da mısınız abicim? Alo.
1: Kanada, evet. Yurt dışındayız. Tamam. Toronto.
0: Anladım. Değerli dinleyenler, tamam yapmayın artık sevgili dinleyenler. Tamam. Tamam yani. Yapmayın artık yani. Söyleyeyim yani, tamam. Toronto abi, bir şey söyleyeceğim. Mesela ne böyle ev mi yapıyorsunuz, iş yeri mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz acep?
1: Hem ev yapıyoruz hem iş yeri yapıyoruz.
0: Mesela şu an yapmış.
1: Hangisinden gelirse.
0: Şu an yapmış olduğunuz şey ev mi mesela? Fiyat soracağım da onun için yani. Alacağımdan değil, sadece merak ediyorum.
1: Evet, şu an yaptığımız bir tane ev. Yani tam baştan sona değil, sadece şu an tamiratını yapıyoruz.
0: Ha, sıfırdan inşaat yapmıyor musunuz abicim şu an?
1: Sıfırdan da yapıyoruz ama şu an yaptığım tamir işi.
0: İşin özü şu abi. Boş ver şimdi inşaatı, tamiri falan filan boş ver. Kanada'da bir artı bir ev almak istesek sizin bulunduğunuz yer. Toronto'ydu galiba, doğru mudur abicim?
1: Ya tam Toronto değil, ben Brampton'dayım. Brampton Toronto'ya yakın, evet, arası 45
0: tamam,
1: dakika.
0: Tamam mesela bir
1: yani
0: tane.
1: Bir artı bir ev.
0: Evet, ne kadar olur?
1: Bir artı birler apartman dairesi alırsanız eğer, yani aşağı yukarı yani bir yani 500-600, ya 500-800 arası değişiyor.
0: 500
1: yerine göre.
0: 500'de 800 bin ne arası değişiyor?

0: Dolar.
1: Dolar arası değişiyor. 500 ile 800 bin dolar. Abi biz hiç sormadık. Evet. Sormadık varsay. Biz hiç. Senin bize diyeceğin bir şey yoksa bizim sana diyeceğimiz hiçbir şey yok. Söyleyeyim sana.
0: Eğer normal bir müstakile varmak istersen, evet, onun da fiyatı yani 1 milyon 100 bin dolardan yani 2 milyon 3 milyon değişiyor öyle.
1: Abi 800,
0: ama minimum yani 1 milyon.
1: 800 bini veren 1 milyonu da verir diye bir mantık vardır bizim burada.
0: Doğru, o burada da geçerli, aynı mantık burada da geçerli.
1: Onun için burada Türkiye'de hiç ucuz bir şey alamayız mesela, atıyorum. 3 liraya bir şey alacaksın, biri çıkar şey der mesela. Lan 3 lira ona verene kadar 5 lira ver şunu al. Tam onu alacaksın lan, 5 buna verene kadar 6 lira ver şunu al. Tam onu alacaksın, biri çıkar 6 ona verene kadar 7 şunu al, 8 şunu al, 9 bunu al. Tam sen 9 vereceksin, bu sefer şeytan ki seni dürter. Lan 9 lira buna verene kadar ben gideyim kredi çekeyim, 15 vereyim şunu alayım o zaman filan diye. Bu orada da var ama herhalde, değil mi abi bu?
0: Burada da öyle, evet. Yani Türkler arasında burada da öyle, evet. Yani madem bir şey alıyorsun, 3 alacağıma 5 verir, daha iyisini alırım. Hmm. Yani o mantık burada da geçerli.
1: Anladım abicim. Peki Yunus abi, teşekkür ederim. Yaz bizi aralarda, öpüyorum. Görüşürüz.
0: Rica ederim. Görüşürüz. Sağ olun.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Evet sevgili arkadaşlar, tamam. Konya Monya yok mu? Oradan gidelim artık yani. Lüleburgaz filan. Bizim mahalleden. Yok mu ya? Var, şaka yapıyorum. Konu eski sevgili mi? Eski sevgiliye tek kelime. Konu bu. Tek kelime ama. Hani iki kelimeleri okumuyorum. Eski sevgiliye tek kelime. 0536 901 8902 0536 901 8902 değerli dinleyenler. Eski sevgiliye tek kelime.

İyi eğlenceler, ben geldim. Telefona baksaydın. Ne oldu ki Muhammed, hayırdır? Neyine bakayım telefonu? Ne oldu Muhammed, bir şey mi oldu? Ne oldu, hayırdır? Uzaya hakaret var mesela. Hakaret var, hakaret edince okuyamıyorum ben. Eğitim.

Abi ne hakaretler ya, vallahi billahi. Bütün telefonları yurt dışından aldınız, yarın söyleyeyim ben demiş efendim. Yok yok, söylemeyin, çocuk üzülmesin. Ya da şey deyin mesela, deyin ki Serdar yurt dışı telefon diye tanıdıklarını, akrabalarını falan bağladı. Yurt dışı diye bize yutturmaya çalıştı, yemedik filan, değil mi? Üzülmesin çocuk, anladın mı? Yani şey yapayım. Üzüntü saç döküyormuş çünkü. Bir yerde okudum. Gerçi bizden önce üzülmüş de olabilir. Öyle mesela şey. Amcasının oğlunu, eniştesini falan filan yurt dışı telefonu diye filan bağladı. Üzülmesin, üzülmesin yani. Şu düğmeyi de şuradan kaldıralım da o yurt dışı bağlantısı yapamasınlar onlar. Şunu şuradan kaldıralım. Her şeyi de ben öğretmeyeyim canım. Bazı şeyleri çalışıp öğrensinler. Her şeyi de ben öğretmeyeyim yani.

Söyleyecek o kadar çok şey var ki kelimeler yetmiyor demiş efendim. Eski sevgili için. Allah Allah. O kadar doldurdu beni diyorsun ha. Niye ki be? Ne olmuş olabilir yani bu kadar? Bir de ya ne kadar eski sevgili. Şimdi hani geçen hafta ayrıldıysan da eski sevgili 18

0: Önce ayrıldıysan da şey, eski sevgili. Hangisi yani? Hangisi? Olay, olay, olay. Hangisi? Alo, merhaba.
1: Merhabalar.
0: Selamlar.
1: Selamlar, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Bir dakika dur, birine bir cevap vereyim ya. Abi ne zaman oldu eski sevginizden ayrılalı?
1: Seneye devriyesi olacak.
0: Seneyi devriye. Bunu helvasını yerken aramışız gibi seni şu anda.
1: Evet, biraz böyle oldu.
0: Neredensiniz acaba?
1: Çanakkale'den.
0: Çanakkale. Ha, tamam ya. Çanakkale'densiniz.
1: Evet.
0: Anlıyorum abicim. Niye ayrıldınız? Çok affedersiniz. Yani üzerime vazife değil ama merak ediyoruz böyle şeyleri biz.
1: Kendisine ayrı bir yol seçti. Hmm. Benim aldığım para senin aldığın paradan yüksek dedi. Eğitimden dolayı.
0: Şimdi abi, benim babam senin babanı döver filan daha geçerli bir sebep ama benim aldığım para senin aldığın paradan yüksek diyen kıza diyemedin mi o zaman, bize sen bakarsın ben çalışmayayım madem, evde ben takılırım filan diye demedin mi mesela?
1: Yok, hayır. Bizim erkek de birazcık şey geldi o.
0: Anladım. Anladım. Bazen evet, bazen insanlar durduk yere şey oluyor. Kadir İnanır filmi gibi oluyor, evet yani.
1: Ya işte birazcık öyle Serdar Bey, birazcık da işte ne bileyim hani işte babaannem şöyle der, nenem böyle der, komşu kızı böyle der, komşu şöyle der, işte ben senin eğitimin
0: benden... Ne dermiş efendim, sizde bir sıkıntı mı var mesela, kafanızdan kol mu çıkıyor, ne oluyor yani, ne diyecekler? Ne diyecek size?
1: İşte onlara göre el aleme şey yapacaklar diye.
0: He, şey olmazsa hani, yani sen az kazandığın için, doğru mu?
1: Evet, doğru.
0: Ne yapsak? İsim neydi kardeşim sizin?
1: Fatih.
0: Fatihler de hep bugün yani değerli dinleyenler, bugünkü programın tüm geliri Fatih kardeşimizin o kıza artistlik yapması için kullanılacaktır.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Öyle Instagram'dan falan takip var mı? Bir şeyler var mı acaba kıza?
1: Yok, hayır. Hani elimden gelse beni mezara falan koyacak galiba.
2: Yalan söylüyorsun. Kızdan hiçbir şekilde haberin yok mu yani? Hiçbir şekilde.
1: Hiçbir şekilde yok.
2: Yalan söylüyorsun. Sen yalan söylüyorsun. Kızdan nasıl? Ben Optimus Prime. Tüm otobotlara sesleniyorum. Bu ses böyle kalsın mı ya? Allah Allah. Tam dediğim her şeyi anlayabiliyor musun şu anda?
1: Çok boğuk geliyor sesiniz.
2: Bir zahmet efekt zaten ondan ya.
0: Sesin boğuk geliyor diyor. Serdar, ses geliyor da ben anlamıyorum yani, şeyden değil.
1: Telefonumda falan bir sıkıntı var acaba.
0: Allah Allah. Ha, dur bakalım.
1: Ondan dolayı oldu ya Serdar, böyle bir şeyler oldu ondan yani. Ondan.
0: Peki o hani bir seneyi devriyesi olmadan başka bir karşı cinsle falan böyle bir yakınlık oldu mu hiç acaba?
1: Yok, hiç olmadı ya.
0: Bir dakika o zaman. Neden olmadı kardeşim?
1: Olmadı, başaramadık abi.
0: Başaramadın mı?
1: Başaramadık abi. Korkuyoruz lan.
0: Artık kadınlardan korkuyorsun yani, öyle mi?
1: Evet, aynen öyle.
0: Bir dakika bekle. Şöyle uzan da öyle anlat bana, dur. Evet, bana dur bir dakika, şöyle uzan şöyle. Evet. Var mı yakınlarında uzanabileceğin bir yer?
1: Var.
0: Uzan.
1: Çok iyi ya.
0: Bunu ilk defa duymuyorum. Ama erkeklerden duymak biraz sıkıntı tabii ki. Yani. Ne kızla hiçbir şeyin yok. Yani böyle hiçbir temasın, hiçbir takibin, makibin falan filan. İşte yok. O ne yapmış, ne etmiş filan gibi. Yok, öyle bir şey yok, öyle mi?
1: Yok ya, ben bir kere şey yaptıktan sonra, bitirdikten sonra öyle kafada da bitirdim. Yani hayatta mutlu olsun isterim bundan sonraki hayatımda. Benle uğraşmasın yeter.
3: Yalan söylüyorsun, yalan söylüyorsun, söylüyorsun, söylüyorsun, söylüyorsun. Yalan, yalan, yalan, yalan, yalan.
0: Korktun değil mi?
1: Birazcık evet. Şu an korkuyorum şarkıdan dolayı.
0: Peki şey orta şarkı bir şey yok, sadece radyoda, merak etme, temasımız olmuyor. Yani nasıl söyleyeyim? Peki kızın sana bir teması var mı hiç?
1: Yok.
0: Yok mu?
1: Yok.
0: Olsun ister misin?
1: Hayır, istemem.
0: Niye oğlum durduk yere?
1: Efendim?
0: Niye diyorum durduk yere, ne oldu kız? Niye bu kadar? Hani başka bir problem mi var acaba? Yani çünkü bu bize söyleyemediğin bir şey mi var? Kız ne yaptı senin ya? Serdar'cığım, kız benim karakterimle oynadı. Sol tarafa çevirdi, sağa çevirmesi lazımdı. Yani niye bu kadar kadın milletine bir düşman oldun bu kadar?
1: Yok, düşmanlığım yok da artık aşktan soğuttular yani.
0: Oğlum sen gerek farkında yok. Değil misin, senin içinde bir sen var, senden içeri yani kadınlardan nefret ediyor şu an.
1: Evet, doğru.
0: Bir dakika dur, yarın dış yayın var Haliç Üniversitesi'nde, tam da trafik saati, oraya motorla giderim dedim. Şu an önümdeki şey uyarı, hani istersen dinleyicileri uyar diye bizim hiç yazışmadan gelmiş. Yurt genelinde sağanak yağış etkili olacakmış yarın. Yarın hani ben dış yayına motorla giderim diye yarın sel felaket. Tövbe estağfurullah, tövbe ya. Al işte, hadi buyur ya. Vallahi uğursuz geldin bana kız, iyi, iyi yapmış seni bıraktığına. İyi yapmış. Vallahi öyle. Kapat hadi, zaten bizden az kazanıyorsun. Kapat. Ne iş yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz siz?
1: Ben operatörüm.
0: Ne operatörü?
1: Ya şey, iş makinesi.
0: İş yani makinesi. Operatör bir tek filmlerde böyle artist değil mi? Mesela operatör ne yapıyorsun? Uzay gemisi indirip kaldırıyoruz filan.
1: Yok, daha o kadar ehliyetini alamadık onların.
0: Neyse, bir şey demeyeceğim hadi. Demeyeceğim.
1: Ben de bir şey demeyeceğim.
0: Hadi demeyeceğim yani. İyi tamam, hadi iyi geceler, kolay gelsin, görüşürüz.
1: İyi geceler Serdar Bey, sizle ikinci görüşmemiz. Çok mutlu oluyorum beni aradığınız zaman. Gece yayınlarınızda Serdar Trafik'te devamlı takipçinizim.
0: Oğlum sağda solda böyle yapma reklamı. Hani bir erkek olarak Serdar beni çok mutlu ediyor falan. Bak böyle anlatıyorsunuz, bütün erkekler hasta şimdi bana, yapmayın yani. Normal aradı konuştuk da. Bir de şey var mesela. Serdar Bey, iki senedir sizi düşürmeye çalışıyoruz. Oğlum düşen ben değilim, telefon. Ben değilim yani o.
1: Doğru.
0: Yani sağda evet. Solda da böyle diyorsunuz. Ondan sonra bıyıklı bıyıklı adamlar yolda önümü kesiyorlar beni.
1: Ya Serdar Bey, şey soracağım ya. Ben mesela şey diyorum işte. Ben Alem Efendi dinliyordum. Serdar Bey yayınlarını devam takip ediyorum. Hatta geçen gün konuştum falan diyorum. Oo, nasıl konuştun? Nasıl bağlandın? Falan böyle enteresan sorular
0: İşte
1: alıyorum.
0: Düşün mesela, önümde bu kadar insan varken ben gidiyorum seni arıyorum. Tamamen şans yani, anladın mı?
1: Evet, doğru.
0: Sence seçerek ya da eleyerek telefon konuşması yapıyorsak sen, şunlar olur muydu sence?
1: Hayır,
0: hani kendinden pay biç olur muydu yani?
1: Hayır, olmazdı.
0: İyi, hadi görüşürüz, kolay gelsin.
1: Görüşürüz, iyi akşamlar.
0: Eyvallah, yayınlar. Teşekkürler, sağ olun, sağ olun. Yok abi, ben eskiden mesela şey vardı, sistem başkaydı. Arıyordunuz, santrale telefon numarasını bırakıyordunuz. Bizimkiler sizi arıyordu, yayına bağlıyorlardı. Birkaç senedir sistemi değiştirdim. Direkt yayından ben arıyorum. Hem daha çok kişiyi arıyorum, hem konuyla alakası olanı arıyorum. Hem bazen içeride konu değişiyor. Mesela 10 dakika önce başka bir şeyden bahsediyorduk, şimdi başka bir şey. Yani böyle daha akışkan oluyor. Bu sistemi ben getirdiğimden beri. Hani başka radyocular yapmaya çalıştı, yapamadılar mesela bunu. Yani bunu yapamadılar bunu. Eskiden öyleydi, evet, arıyordunuz, numarayı bırakıyordunuz. Bizimkiler arıyordu sizi, yayına bağlıyordu. Birkaç sene önce bu sistemi değiştirdim ben. Böyle bir sistem getirdim. Şu an mutluyum. İleride ne olur bilmiyorum.

0: derlerdi inanmazdım. Bir türlü kıramadım. Bu aşkın hatırına iyi kötü aramadım.
1: Helvanın yerim
0: inşallah senin.
1: Helvanın yerim.

0: inşallah.
1: Abi bu virüs işi ne olacak ya demiş. Yani virüs... Ben daha filme anlaşmadım sevgili dinleyenler, daha henüz anlaşmadım. Anlaşırsam haber vereceğim size, maske alın, dezenfektan alın, kolonya alın filan diye bir... haber vereceğim. Biz görüşme aşamasındayız yani. Ama bak bunda bir şey olmayabilir çünkü bunda filmi ben yapmıyorum. Bundan öncekinde biz yaptık biliyorsun, hani sadece oyunculuğu değil işte yapımı, senaryosu falan filan. Hani film bizim filmimizdi. Bunda hani söyleme sahibi oyuncuyum ben, paramı alır oyunuma bakarım. Bunda şey olmayabilir yani, karantina olmayabilir bunda. Bunda olmayabilir. Bilgiler. Öbürküsü bizim ya. Onun için dünya tersine döndü. Ondan döndü yani dünya. Bunda olmayabilir. Ben yine de tam anlaşırsak değerli arkadaşlar, ben bir filmde oynayacağım. Siz kendinize dikkat edin. İşte maske alın, şunu yapın, bunu yapın falan filan diye şey yapacağım size. Uyaracağım yani sizi. Merak etmeyin. Hiç dert etmeyin. Dur bakalım şuradan. Bugün Ruhi Çenet'i gördüm, açıklamalar yapıyordu da. Hani kayıttaydım tam. Televizyon açık, önümde bir şeyler söylüyordu. Ne dedi acaba? Bak sen şimdi söyleyince aklıma geldi. Virüsün olduğu gemiden geldi değil mi o? Bir de bilmiyor. Şeyden işte oraya buraya katılmış galiba falan. Neyse. Mankiorella eski sevgilim. Peki. Sinsirella var. Kadının kadına dediğini kimse diyemiyor ya zaten hani bu dünyada. Sen bir erkek olarak desem piu. Yarın yağmur yağmayacak. Bunu da buraya yazıyorum, görürsünüz demiş efendim. Vallahi ben yağsa da yağmasa da motosikletle gidemeyeceğim. Çünkü bildiğim meteoroloji sağanak yağmur diye uyarıyor sevgili dinleyenler. Şimdi bu uyarıyı hani size yapıp motora binip gitmeyeyim ben. Değil mi? Belli de olmaz ama benim işim belli de olmaz. Ben Nasrettin Hoca hesabı ters binip de gidebilirim de yani. Yani benim işim neydi o? Dediğimi yap, yaptığımı yapma mı? Ya da tam da yaptığımı yap, dediğimi yapma mıydı? Bir şeydi. Bir şey, de anladın işte yani, o ikisinden biri yani. Öyle bir şey. Eski sevgililerimi bana sormak lazım. Çek, açılın erkek geldi sevgili dinleyenler, açılın. Açılın erkek geldi. Eski sevgililerime bana sormanız lazım diyor. Beni diyor, onlara diyor sormanız lazım. Erkek! Nerede kuruyorsun bu hayalleri? Neredesin? Bence de yarın yağmayacak demiş. Ama bu kişi mi Kemal Sunal hikayesine dönmesin bu. Yağacak da yağmayacak da falan. Yağacak yağmayacak, yağacak yağmayacak. Vallahi inşallah yağmaz. Yine de motorla gitmeyeceğim. Gaz vermeyin bak, yağmaz filan diyenler var. Bütün yurt yağmurlu olacakmış. Tamam canım. Sorun yok. Şakır şakır yağacak hem de demiş efendim. Hepiniz Kemal Sunal filmindeki Arif Efendi oldunuz bakıyorum. O bu köyde olduğu sürece değil bugün, yarın da yağmayacak. Yarın da yağmayacak. Bitiriyoruz ufaktan.

0: Evet, itiriyoruz sevgili dinleyenler. Abi motor alacağım, tavsiyem var. Etmem abi, sonra karınız bana kızıyor. Valla iki oyundan bahsediyoruz falan. Gündüz buraya kadınlar yazıyor. Serdar gündüz yazdı, daha bugün gündüz yazdı. Serdar'cığım, kocam devamlı sizi dinliyor. İşte sizden etkilenip eve oyun bilgisayarı aldı. Tartışmalarımız azaldı ama benimle de çok ilgilenmiyor. İyi mi oldu bilmiyorum, sizden görmüş bunu falan diyor. Ben de gündüz de yayında dedim ki hani şaka oldu. Beni biliyor, samimiyetinize dayanarak söylüyorum dedim. Hani beni dinleyip eve bilgisayar almış, benden etkilenmiş. Yani bara pavyona mı alışsın istiyordunuz siz? Adam almış işte, evinde dizinin dibinde oturuyor işte, ne yapıyorsa. Bunu mu yapsın? Şimdi diyeceğim ki şu motoru al. İki gün sonra karın yazacak. Hocam senin yüzünden motor aldı, eve gelmiyor vallahi falan. Ya bana, beni dümen tutmayın abicim. Ne olur. Adem bir şey yok demiş. Tamamdır değerli dinleyenlerim. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuz Alem FM'de görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Yarın 16-18 arası Serdar Trafik'teyi Haliç Fest'ten, Haliç Üniversitesi'nden gerçekleştireceğim. Öğrencilere özel bir bahar etkinliği bu. Ben orada olacağım. Gerçi yağmur da varmış ama kapalı alanları da var. Orada olan öğrencilere sesleniyorum. Görüşelim orada sevgili arkadaşlar. Gelin sizi stüdyoya alayım, konuk edeyim sizi. Çayımızı, kahvemizi içelim, muhabbet edelim. 16-18 arası dış yayında olacağım. 22... Saatler 22'yi gösterdiğinde sevgili dinleyenler, stüdyomuzda Serdar yayınıyla karşınızda olacağız inşallah. Olur da bana ulaşmak, beni takip etmek isterseniz Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, orası, burası, şurası, ön, arka, sağ, sol, hava, kara, deniz. Serdar Gökalp. Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz sosyal medyada. YouTube'daki şakalarıma bakabilirsiniz. Demin şey şakasıyla alakalı bir şey vardı. Bir şey yazmış. Diyor ki en son yaptığınız şey şakasını dinledim demiş. Şeyden sonra başka var bir tane. O da sürmeli. Yani en son şey değil. Her hafta pazar günleri size bir yeni telefon şakası yayınlamaya çalışıyorum sevgili dinleyenler. Çok istiyorum perşembe pazar yapayım, perşembe pazar yapayım diye. İnanın ki olmuyor. Yoksa bu kadar istenilen bir şeyi İnsan her günde yapmak ister ama hani olmuyordan kastım ya yapıyorum izin alamıyorum ya yani ya yapıyorum başka bir şey oluyor ya yapıyorum bazen hani her pazar diyorum, bazı pazarlar yayınlayamıyorum da o zamanlarda üzülüyorum ama elimden geldiğince her pazar yayınlıyorum. YouTube Serdar Gökalp, YouTube Serdar Gökalp sevgili dinleyenler. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Tamamız herhalde değil mi? Tamam. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de Alem FM'de görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun. İnşallah. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar yayındayız sundu.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

Beni terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle boğarım seni.

Ve kutularında mutluluğu getireceğim kapına. Önce saçlarından, sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim. Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim. Belki güneşe ereceğim. Yaz bir kenara, yaz

söylediklerimi daha önce uyduğun yalanlardan bir tutma. Belki en güzelleri değildir ama dost doğrudur göz bebeğim, dost doğrudur inan bana. Yaz bir kenara, yaz meleğim.

kuşum, atışı senden sorulur. Hala, hala, hala şu gönlümün uçmak on güzel